durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hanımın için izin istesen de sana hizmet etse olmaz mı? Baksana, Hilal İbni Ümeyye için karısının bakmasına izin verdi, dedi. Ben ona, hayır, bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem, dedim. Bu durumda 10 gün daha kaldım. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. günün sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken, Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiğinden dolayı canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş gibi bir vaziyette otururken, Sel Dağı'nın tepesinden birinin yüksek bir sesle, Kâb İbni Malik, müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Kurtuluş gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca, Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş, bunun üzerine halk bize müjde vermeye koşuyordu. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş, bunlardan biri bana doğru at koşturmuş, Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci de koşup Sel Dağı'na tırmanıp oradan bağırmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince, sırtımdaki iki elbiseyi de çıkardım, müjdesine karşılık ona giydirdim. Yemin ederim ki o gün bunlardan başka elbisem yoktu. Emanet olarak iki elbise bulup hemen giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek üzere yola düştüm. Beni grup grup karşılayan sahabiler, tövbemin kabul edilmesi sebebiyle beni tebrik ediyor ve Allah'ın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Kâb, Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb sözünü şöyle sürdürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde, yüzü sevinçten parlayarak şöyle dedi. Annen seni doğurduğundan beri, üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim. Ben de, ya Resûlallah, bu tebrik ve müjde senin tarafından mıdır, yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafımdan değil, yüce Allah tarafındandır diye buyurdu. Sevinçli olduğunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü parlar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevincini böylece anlardık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturduğumda, ya Resûlallah, tevbemin kabul edilmesine teşekkür olsun için, bütün malımı Allah ve Rasûlü uğrunda sadaka etmek istiyorum, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, malının bir kısmını dağıtmayıp yanında tutman senin için daha hayırlıdır, dedi. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözümü şöyle tamamladım. Ya Resûlallah, Allah beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece daima doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber
sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah'ın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Allah'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Allah şu ayetleri indirdi. Gerçek şu ki, müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken Allah, peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 9 Tevbe 117. Ve savaştan geriye kalan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da yine merhametle o 3 kişiye yöneldi ki pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi acıması, esirgemesiyle kuşatıp tövbeleri kabul eden yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. 9 Tevbe 118-119. Ka'b şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslam'la şereflendirdikten sonra Allah'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip helak olanlar gibi olmamaktır. Çünkü Allah yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu. Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. O halde bırakın peşlerini. Çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar. Kazandıkları işlerin cezası olarak da varacakları yer cehennemdir. Sizi hoşnut etmek için yemin edeceklerdir. Ama siz onlardan hoşnut olsanız bile, biliniz ki Allah, ilahi sınırları aşıp, itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. 9 Tevbe 95-96. Ka'b sözünü şöyle bitirdi. Biz, 3 arkadaşın bağışlanması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri bırakılmıştık. Nihayet Allah bu konuda yukarıda açıklandığı üzere hüküm verdi. Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi bizim savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye bırakılmamızdır. Diğer bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük savaşına perşembe günü çıkmıştı. Sefere perşembe günü çıkmayı severdi. Başka bir rivayette ancak gündüzün kuşluk vaktinde seferden evine dönerdi. Evine döndüğünde ilk önce mescide girer, 2 rekat namaz kılar, sonra otururdu denilmektedir. Hadis 54. Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır. Hadis 86. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka. Hadis 101. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Hadis 105. İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Hadis 139. Adi İbn Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir: yarım hurmayla da sadaka vermek olsa cehennemden korunmaya çalışın. Yine Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur: Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak, dünyadayken ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak, yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka verip kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. Hadis 151. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâtiplerinden birisi olan Ebu Rib'i Hanzala İbn Rebi el-Üseyyidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: günün birinde Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, benimle karşılaştı ve nasılsın ey Hanzala diye sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Ebu Bekir, Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Ben de cevaben dedim ki, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennetten, cehennemden bahsediyor. Sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılıp, hanımımızın, çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce, bu öğüdün çoğunu unutuyoruz. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, dedi ki,
Allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebu Bekir birlikte yola düştük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ve ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ne demektir buyurdu. Ben ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da hanımımızın, çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip Allah'ı zikir üzerinde olabilseydiniz, yataklarınız içinde ve yollarda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadet ve taate, bir saatinizi de başka işlere ayırınız buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Hadis 166. İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vaaz etmek üzere doğrulup, aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizler, yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vaadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. 21 Enbiya 104. Dikkat edin! Kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselam'dır. Dikkat edin! Ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına doğru yöneltilirler. Ben, ey Rabbim! Bunlar benim ashabımdır, derim. Bunun üzerine, sen bunların senden sonra ne bid'atler ortaya çıkarıp kötülükler yaptıklarını bilmezsin, denir. Bunun üzerine ben, salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi derim. Ben onlara söylememi emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Ve onların arasında yaşadığım sürece, onların üzerinde kontrolcü idim. Beni aralarından tutup aldığında, üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan, onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Ve eğer onları bağışlarsan, doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın. Bunun üzerine bana şöyle denilir. Gerçekten sen onlardan ayrıldığın andan itibaren, onlar tabanları üzere geri dönerek İslam'dan çıkıp dinsizliğe yapıştılar. Hadis 200. Ebu Zeyd Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki,

Ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın, değil mi? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim de kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım da kendim onu yapardım, der. Hadis 203. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah tüm insanları kıyamet günü bir araya toplar. Müminler kabirlerinden ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Adem aleyhisselama gelirler ve derler ki: Ey babamız, bizim için cennetin kapısının açılmasını iste. Adem der ki: Sizi cennetten çıkaran babanızın hatasından başka bir şey değil ki. Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim'e gidiniz. Derhal İbrahim aleyhisselama giderler. İbrahim de: Ben buna ehil değilim. Ben bu işin çok ötesinde bir dost oldum. Siz vasıtasız olarak Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz. Hemen Musa'ya giderler. Musa da: Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz, der. İsa aleyhisselama geldiklerinde: Ben bu işin ehli değilim, der. Sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da hemen ayağa kalkar, kendisine şefaat için izin verilir. Nihayet emanet ve sıla-i rahim, akrabalık ve Müslümanların birbirleriyle bağlantıları gönderilir. Sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar. Yani emanete riayet ve sıla-i rahme riayet, dinimizin önem verdiği ahlaki prensiplerden ikisidir. Sırattan geçişte bunlara riayet edenler için birer ölçü olacaktır. Sonra sizin ilk grubunuz sırattan şimşek gibi geçer. Ben, anam babam feda olsun, şimşek gibi geçmek nedir, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda geçip kaybolur. Sonrakiler rüzgar gibi, sonra kuşlar, sonra koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratle geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup, Rabbim selamete çıkar, Rabbim selamete çıkar diye dua eder. Sonunda kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Nihayet öyle adamlar gelir ki, yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gelir. Sıratın iki tarafında takılmış bazı çengeller vardır ki, bunların vazifeleri emredildikleri kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimileri yaralanmış vaziyette kurtulur, kimileri de cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre'nin nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir. Hadis 214. Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam cehennemdedir, buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar.
Ganimet

dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular. Hadis 216. Ebu Ümame İyas İbni Sâlebe el-Hârisî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti haram eder. Bir kimse dedi ki: ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsterse misvak ağacından bir dal parçası olsun, yine böyledir, buyurdular. Hadis 218. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Hayber gazvesi günüydü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir, dediler. Sonra bir adamın yanından da geçtiler ve filanca kimse de şehittir, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennem içinde gördüm, buyurdu. 221. Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Hadis 222. İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder. Hadis 223. Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler. Hadis 234. Cündüb İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince sizi hesaba çekmesin. Çünkü o ahdini bozan bir kişiyi ahdini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüzüstü cehenneme atar. Hadis 254. Harise İbni Behb, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi: size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönüllü olması nedeniyle hem kendisi zayıf ve hem de halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allah'a yemin etseler

Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Hadis 256. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirli kimseler var, dedi. Cennet ise, bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar ve zayıf insanlar var, dedi. Bunun üzerine Allah, onların çekişmelerini şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım. Hadis 260. Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki, girenlerin çoğunluğu, darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse, hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak, cehennemlik olanlarınsa, ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı. Hadis 270. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenleri haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse, o kız çocukları, o kimse için cehenneme karşı perde olurlar. Hadis 271. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın, hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah, bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmış.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette kereme.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin.
İşte size Allah bunları emretti ki aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilir.

zannedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar

şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar, bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur.
Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve

peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahül Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan,

Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı
göğsünün daraldığını biliyoruz.

O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahü'l-Azim. Tevekkül, güvenmek, dayanmak, vekil tutmak anlamına gelir.

0: Dini literatürde ise bir maksada ulaşmak için maddi manevi üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun," dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en iyisisin. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin. Musa, ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece O'na tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, O'nun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa, Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim.

0: Cahildir, çok cahildir. Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: de.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

هم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ciğerparelerini konuşmak, o evin meyvelerini konuşmak, Efendimizin şu sözünü hatırlatacak bize. Şu ikisini görüyor musunuz, şu ikisini? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir diyecek. Efendimizin nasiplerini konuşacağız. Aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nasiplerini konuşmak, kendi nasiplerimizi konuşmaktır. Onun nasıl nasibi bilmiyoruz. Artık Efendimizin o andaki ruh dünyasında neler var onu bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bir gün Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah'ım ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni ve onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis okudum size. Ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni, onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Hasan ile Hüseyin demek ne demek anlıyoruz değil mi? Aslında buradan Rabbimizin memnun olacağı bir şeyi konuşacağız. Eğer sevmeyi becerebilirsek ve seversek, o sevgi bize Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgisini kazandırtacak inşallah. O sevgi bize Rabbimizin sevgisini kazandırtacak inşallah. Zaten başka bir amacınız var mı Allah aşkına? Siz bu dünyada Allah'ın sevgisini kazanma adına gayret

adına başka bir şey ortaya koyuyor musunuz? Kulluk bize bunun ötesini koydurur mu? Bütün amacımız ne olmalı? Allah'ın sevgisini kazanmak olmalı. Efendimiz onun yolunu gösterdi bize. İstiyor musunuz Allah sizi sevsin? Yolu buradan geçiyor. Sevin benim ciğerparelerimi, Allah da sizi sevsin. Sevin onları ki Allah'ın sevgisini kazanabilirsiniz. Dolayısıyla Ehli Beyt'in meyveleri demek Allah'ın sevgisini de bizlere kazandıracak inşallah. O halde ara ara hatırlattığım bir cümle var ya, o cümleyi hiç unutmayalım. Her daim aklımızın bir köşesinde olsun. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah diyelim. Onun sevdiklerini sevmeyi kendimizin üzerinde bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. O sevmişse bize de düşen sevmektir elbette ki. Ehli Beyt'in meyveleri demek, bakın neler söylüyormuş bunlar. Ehli Beyt'in meyveleri demek, cennet gençlerinin efendileri demektir. Öyle demişti değil mi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hasan ve Hüseyin'e? Onlar cennet gençlerinin efendileri demişti. Ama burada bir noktanın üzerinde durmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bizim aşere-i mübeşşere olarak bildiğimiz 10 kişiyle cenneti müjdelendirilmesini sınırlandırmadı. O aşere-i mübeşşerenin özel bir durumu vardı. Bir gün mesele o olur, onu biraz daha detaylandırırız. O özel bir mesele, o 10 kişiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda onların cennetle müjdelendiğini beyan etti. Bildiğimiz bir hakikat var ki, Efendimiz birçok sahabiye bu müjdeyi verdi. Bazen toplu bir biçimde Rıdvan Beyatı'na katılan 1400 sahabiye Kur'an'dan aldığı ilhamla dediği gibi, bazen Bedir ashabına 313 yiğide söylendiği gibi, bazen de birer birer Ammar bin Yasir'e, Selman-ı Farisi'ye, Miktat İbni Amr'a, ara ara Abdullah İbni Selam'a, Ümmü Varaka'ya, Ümmü Süleym'e söylediği gibi onlara da cennet müjdesini vermiştir ki bu müjdeyi Efendimizin kendi inisiyatifinden vermesi mümkün değildir. Ona o müjdeyi verdirten elbette ki Rabbul Alemin olan Allah'tır. Gerek burada Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e de cennet gençlerinin efendisi demesi ve onun dışında da başka hadislerde cennetle müjdelemesi, gerekse diğer sahabilerin cennetle müjdelenmesinin şöyle bir hikmeti var aslında. Bir, o müjdeyi hak edene verilen bir mesaj, bir de o müjdeyi duyana verilen bir mesaj var. Bakın, çok önemli bir meseledir bu. O müjdeyi duyan belli zaten. Şimdi Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, adını andığım diğer ashab-ı kiram efendilerimize, Efendimiz cennetle müjdelediği zaman onlara verilecek en büyük sözü söyledi, en büyük ödülü verdi. Onlar da aldılar bir ömür boyu cennet gibi, cennette yaşar gibi cennete doğru yürüyüşlerinde en ufak bir sapma göstermeden o istikamet üzere olan hayatlarını istikamet üzere de noktaladılar. Onlara ait olan bölümde herhangi bir sıkıntı yok. Asıl o müjdeyi duyanlar, o günün insanları ve bugün bizler o müjdelenmekle alakalı bizim dünyamıza söylenmiş bir şey var. Nedir? Teşvik var aslında orada. Ne yaptılar onlar cenneti kazandılar? Yapın aynısını, cennet sizindir. Mesaj budur aslında. Ne yaptılar onlar? Nasıl bir kamet ortaya koydular ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından cenneti müjdelenmesini elde ettiler. Siz de aynısını yapın, cenneti siz de kazanın. Çok iyi anlamıştı bu mesajı. Bakın, Abdullah İbni Mes'ud kendi döneminde yaşamış tabiinin büyük alimlerinden Ebu Yezid'e bir gün şunu diyecekti. Ey Ebu Yezid, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni görmedi. Tabiinden diyoruz bakın. Seni görmedi. Ama eğer seni görseydi seni çok severdi. Niye? Abdullah İbni Mesud çok iyi biliyor Efendimizin nelerden hoşlandığını.
Hangi kul

Efendimiz'i şevklendirir? Nasıl bir amel insana cenneti kazandırır? Nasıl bir duruş insana dünyadan cenneti kazandırtır? Kendisi de cennetle müjdelenmiş olan Abdullah İbni Mes'ud bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için söyledi. Dolayısıyla bugün cennet gençlerinin efendisi dediğimiz zaman sakın bu işin tarihte kalmış bir müjde olarak algılanmasına meydan vermeyin. Zihinlerinize onu telkin ettirin ki Hasan'ın ve Hüseyin'in üzerinden, onların kulluk adına ortaya koyduklarının üzerinden cennet kazanılır, cennet müjdesi alınır biz duysak ya da duymasak da. Dolayısıyla Ehli Beyt'in meyveleri demek bize bunu da söyleyecek. Başka Ehli Beyt'in meyveleri demek her adımlarıyla Kur'an'ın, her nefesleriyle peygamberin, her sözleriyle Ehli Beyt'in havasını bize solutacak. Her adımlarıyla Kur'an'ın. Böyle midir? Böyledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları işaret ederek gitmedi mi? Sarılın dedi Ehli Beytime ve Kur'an'a, dalalete sapmazsınız dedi. Sarılın deyip işaret ettikleri Ali ile Fatıma'ydı ilk nesilde, ikinci nesilde onların yerini Hasan Hüseyin aldılar. Onlara sarılmak aslında dalalete sapmaya engel olacaktı. Çünkü onların kameti Kur'an'ın istediği bir kametti. Öyle bir evde yetiştiler ki dostlar, yetiştikleri ev Cebrail'in gidip geldiği bir ev. Hatırlayın geçmiş dersleri bir örnek vermiştim size. Bazen Cebrail'e amca diyorlar onlar. O kadar Cebrail'le haşır neşirler ki Cebrail o eve geldiğinde bazen insan suretinde gelir. Dıhyetül Kelbi'nin suretinde, Dıhye İbni Halife'nin suretinde onlar Dıhye ile Cebrail'i ayırt edemedikleri için bazen Cebrail'e bile amca derlerdi. Yani o kadar yakındılar vahyin meleğine. Çünkü o ev Kur'an'ın nazil olduğu evdi. O ev öyle bir evdi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz her daim o evdeydi. Sünnet o evden yayıldı aleme. Hücre-i Saadet dediğimiz o ana merkez sünnetin de merkezi oldu. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev hayatına ait birçok şey onların üzerinden aleme yayıldı. Bakın bunu anlayabileceğimiz bir örneği söyleyeyim size. Yıllar sonrasına ait bir örnek. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya doğru yürüyeceğine daha günler var. Kufelilere bir mektup yazıyor. Taberi'nin tarihinde geçer o mektubun tam metni. Ama orada kullandığı bir cümle çok önemlidir. Hazreti Hüseyin'in der ki Iraklılara, Kufe ehline, ben sizi Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberi dedem Muhammed'in sünnetine davet ediyorum. O sünnet ki öldürülmüş, yok edilmiş, onun yerine bidatler ihdas edilmiştir. Sünneti diriltecek ya, sünneti yeniden hayata taşıma gibi bir misyonu, bir görevi var ya, Hazreti Hüseyin'in çırpınışı bu olacak. Bidatler yerini aldı sünnetlerin. Aslında benim şu anki buradaki mücadelem yeniden dedemin sünnetlerini ihya etme mücadelesidir. Bu sözlerin ondan başka bir anlamı yok. Dolayısıyla Ehli Beyt demek ve Ehli Beyt'in meyveleri demek Kur'an'ın çağrısının yenilenmesi, sünnetin çağrısının yenilenmesi demektir. Biz Hasan ile Hüseyin dediğimiz zaman bunların hepsini inşallah demiş olacağız. Peki gelin şöyle bir ön bilgiyle bugünkü dersimize doğru bir yürümeye başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz 4 tane kızı, 3 tane oğlu oldu. 6 çocuğu Hazreti Hatice validemizdendi. Sadece İbrahim Maliye validemizdendi. 7 çocuğundan 6 tanesini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi elleriyle toprağa verdi.

0: baba için çok zor bir şey bu. İnanın bir evladını kaybeden bir baba ve annenin acısını onlar daha iyi bilir. Büyük bir acıdır. Allah yüreklerine derman versin inşallah. Kimseye de böyle bir imtihan vermesin. Ama kulluğun zirvesinde olan peygamberler, yine peygamberlerin efendisi olan Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz bunu. İmtihanların en şiddetlisine muhatap olurlar. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de imtihanların en şiddetlisine muhatap olarak ne yaptı? 6 tane çocuğunu kendi elleriyle toprağa verdi. O çocuklardan erkek olanlar Kasım, Abdullah, Hazreti Hatice'den, İbrahim, Mariye validemizden. O üç erkek çocuğu da 2 yaşından fazla yaşamadılar. Hatta en fazla yaşayan Kasım'dı. 2 yaşında o bu dünyadan çekip gitti. Hatice anamız arkasından gözyaşı dökerken cümlesi şu olacaktı: Kasım gitti, sütünü bile tamamlayamadı. Efendimiz ise ona diyecekti ki o cennette sütünü tamamlayacak. Abdullah, diğer ismiyle Tahir. Bu diğer ismi bazen başka bir çocuk olarak anlaşılır, doğru değil. Aslında vahiy günlerinde doğduğu için ona verilmiş bir lakaptır bu. Tahir sadece 6-7 ay yaşayacak. İbrahim ise 1,5 yaşında bu dünyadan çekip gidecek. Kızları biraz yaşayacak. Zeynep validemiz mesela vahiy gelmeden Hale'nin oğlu Ebu'l-As ile evlenecek. Hale Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Dolayısıyla teyzesinin oğlu Ebu'l-As. O evlilikten Allah 2 çocuk verecek. Erkek olanın adı Ali, kız olanın adı Ümame. Bu 2 çocuktan da Ali 17 yaşına kadar yaşayacak. Efendimizin torunlarından bahsediyoruz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hicretin 8. yılı Mekke fethi için Mekke'ye girerken devesinin önünde 17 yaşında bir delikanlı var, Ali. Kimseler bilmiyor o çocuğun kim olduğunu. Bazıları onu Hasan zannediyorlar. Tanıyanlar biliyor tabii ki Hasan'ın o olmadığını. Yaşı da biraz büyük. Hasan mıdır, değil midir diye sahabe arasında bu meseleyi konuşurken duyuyorlar ki o meğer Zeynep'in oğlu Ali'ymiş. Hicretin arkasından Allah Ali'yi de çekip alıyor. 17 yaşındaki Ali de Hicretin 8. yılında Rahim-i Rahman'a yürüyor. Ümame'yi anlattım geçen ders size. Biliyorsunuz Fatıma annemiz ölüm döşeğindeyken Hazreti Ali'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra evlen diyor. Hazreti Ali de Ümame ile evleniyor. Evlilikleri yıllar yılı sürüyor. Hazreti Ali Kufe'de şehit olacağı sırada yatağa düştüğünde o da Ümame'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra amcam Mughire İbni Nevfel İbni Haris ile evlen diyor. Ümame onunla evleniyor. Allah Ali'den ona çocuk vermemiştir. Mughire'den ona bir çocuk veriyor. Yahya isminde bir oğlu oluyor. O nesilde devam ediyor. Hazreti Zeynep Hicretin 45. yılında rahmetli oluyor, vefat ediyor. Sadece Hazreti Fatma'nın çocukları dışında Efendimizin uzun süre yaşayan torunu Ümame'dir. O da Ehli Beyt'in evindedir. Bakın Aliye hanım olarak yıllarca yaşayacak, yıllar sonra Mughire ile evlenecek. Hep Ehli Beyt'in içerisinde Hasan'ın, Hüseyin'in yanı başında onlara annelik yapacaktır. Efendimizin diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm, sıralama da böyledir zaten. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma. Rukiye ve Ümmü Gülsüm nübüvvet öncesi Ebu Leheb'in 2 oğlu Utbe ile Uteybe ile nişanlılar, sözlüler. Ayetler nazil olunca söz bozuluyor, baba evine dönüyorlar. Birkaç yıl sonra Hazreti Osman o kızlardan birine talip olunca Efendimiz Rukiye'yi veriyor Hazreti Osman'a ve nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret ediyorlar. Allah Habeşistan hicreti yıllarında o eve bir çocuk veriyor. Erkek çocuk, ismi Abdullah oluyor. Abdullah daha sonra anne ve babasıyla beraber dönüyor Medine'ye. Hicretin 2. yılı Bedir'in arkasından Rukiye validemiz Rahim-i Rahman'a yürüyünce Hazreti Osman biliyorsunuz çok üzüldü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a verdi. Onun için Hazreti Osman Zinnureyn lakabının sahibi oldu. İki nur sahibi oldu. Abdullah annesinin vefatının arkasından sadece 2 yıl yaşamıştır. Hicretin 4. yılı 9 yaşlarındayken bir horozun saldırısına uğrar Medine'de. Ondan sonra hastalanır ve onun üzerine de vefat eder. 9 yaşındayken Allah onu da alır aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellerinden. Ümmü Gülsüm validemizle Hazreti Osman'ın da çocuğu olmaz. Efendimizin torunları böyledir. Yani o torun namına bir şey görmemiş aslında. Sadece kalan hayatta imamedir. Onun dışında herhangi bir torunu onun hayatından sonra yaşama imkanı bulamıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada hasretini çocuklarının çocuklarında pek fazla gideremiyor. Neden Efendimizin Ehl-i Beyt'in hanesine ilgisi çok çok fazladır? Biraz bundan anlamamız gerekir. Tabii ki sadece sebep bu değil. Sadece Efendimiz bir dede olarak o evin üzerinde titremiyor. O işin bir boyutudur. Ama bunu bilmemiz Efendimizin o çocuklara duyduğu muhabbetin boyutunu anlamamız açısından da çok önemlidir. Hicretin 2. yılı, Bedir'in hemen arkası, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma evleniyorlar. Evliliğin üzerinden 2 ay geçmemiştir ki Hazreti Fatma validemiz hamile kalıyor. Zaten 1 yıl olmadan da Hasan o eve gelecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Doğumuna birkaç ay var Hazreti Hasan'ın. Efendimizin çok sevdiği, çok değer verdiği Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl bir rüya görür. Dikkat edin bu rüyaya. Rüyanın tabiri özellikle çok mühimdir. O rüyayı görünce Ümmü Fadıl dehşete kapılır. Efendimiz Ümmü Fadıl'ı çok sever. Bir yengenin ötesinde bir sevgi vardır ona. Çünkü o Hatice anamızdan sonra Mekke'de iman eden ilk Müslüman hanımdır. Evin kızlarını saymazsak. Dışarıdan ilk Müslüman olan Ümmü Fadıl'dır. Hazreti Abbas'tan önce Müslüman olmuş ve birçok manada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdirini kazanmıştır. Medine'ye gelmiştir Hazreti Abbas'tan daha önce. Yine Efendimizin gözetiminde ve Efendimizin hizmetindedir. İşte o günler bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle sarsılıyor ve hemen Efendimiz'e koşuyor. Ya Resulallah diyor, öyle bir rüya gördüm ki halen etkisindeyim. Efendimiz Allah hayretsin diyor, anlat bakayım. Tir tir titriyor Ümmü Fadıl. Anlatacak, anlatmaya bir türlü kendisini o güçte bulamıyor. Efendimiz biraz rahatlatıyor, anlatmaya başlıyor. Ya Resulallah, gördüm ki senin bedeninden bir parça kopuyor, gelip benim evime düşüyor. Onu görür görmez de ben o dehşetle uyanıyorum. Ve bunu söylerken Ümmü Fadıl ağlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise gülmeye başlıyor. Ümmü Fadıl diyor, üzülme, hayır görmüşsün. Nasıl ya Resulallah? Fatıma benden bir parça değil mi? Evet ya Resulallah. Fatıma'nın bir çocuğu olacak, o çocuğa süt annesi sen olacaksın. Ve onu Kusem'in sütü ile sen besleyeceksin. Birkaç ay öncesinde Kusem isminde bir oğlu olmuş Ümmü Fadıl'ın. Aynı sütle büyüyecekler Hazreti Hasan'la. Hazreti Hasan'ın da bu manada süt kardeşidir. Kusem şu anda nerede bilen var mı içinizde? Ta Özbekistan'da, Semerkant'ta. Zaten o öyle bir anaydı ki Ümmü Fadıl, Hazreti Abbas'ın hanımı, çocukları. Allah ona çocuklar nasip etti. Fadıl, Abdullah İbni Abbas ki en meşhur odur. Temam, Kesir, Mabet, her birisi birbirinden daha yiğit. O çocukların her biri Allah'ın kelimesini yüceltme adına dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Ve her biri dünyanın dört bir tarafında birbirinden uzak olarak şehit oldular. Fadıl Şam'a yakın, Mabet ta Libya sınırlarında, Kusem Özbekistan'da, Semerkant'ta. Onun türbesinin üstüne ben resimlerini görmüştüm. Şah-ı Zinde yazmışlar oradaki halk. Şah-ı Zinde ne demek? Yaşayan sultan demek. Vallahi de böyledir. Yaşayan sultandır. Hem şehittir, hem de aleyhissalatü vesselam Efendimizin amcasının oğludur, hem de Hazreti Hasan'ın süt kardeşidir. Kusem'le aynı süt ile yetişeceklerinin müjdesini veriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ümmü Fadıl bu rüyanın tabirini duyunca bayağı seviniyor. Çünkü dehşet içerisindeyken öyle bir müjde almıştır ki aldığı o müjde ile beklemeye başlıyor. Ve aradan bir müddet geçiyor. Ramazan ayı geliyor. Ramazan'ın

ortasıdır. Ramazan ayı da Ehli Beyt'in tarihi için önemli bir aydır. Geçen derslerin birinde söylemiştim. Tam tarihini veriyorum. 15 Ramazan Hicret'in 3. yılı. Miladi olarak 1 Mart 625. Haber geliyor Efendimiz'e, Hazreti Fatma'nın bir çocuğu olmuş. Sahabe tarif ediyor şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Hicretin 3. yılı kaç yaşında Efendimiz? 56 yaşında. Müjdeyi aldı diyor. Öyle bir koştu ki Fatma'nın evine, biz çoğumuz ona yetişemedik. Efendimiz koşuyor, biz ise arkasındayız. Fatma'nın evine geldik. Evde hanımlar var. Esma binti Ümeys sarı bir bezin içerisine sarmış Hasan'ı, Efendimiz'e doğru getiriyor. Efendimiz şöyle bir bakıyor ki sarı bir bezde geliyor. Esma diyor, başka bir renk bulamadın mı? Güzel bir renge sarsaydın benim oğlumu. Esma götürüyor, o kundak bezini değiştiriyor, beyaz bezle getiriyor. Niçin bunu söyledi Efendimiz? Aslında söyler Efendimiz. Sadece burada değil, renklerin diline inanır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Renklerin dini yoktur ama dili vardır. Yani renkler mesaj verirler. Onun için Efendimiz o mesajları çok iyi gözetir. Bazen rahatsız olduğu şeyleri söylerdi. Mesela bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Abdullah İbni Ömer'i de çok sever Efendimiz. Şöyle bir baktı Abdullah İbni Ömer'e. Böyle bir elbise olur mu dedi, kıpkırmızı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah hiçbir şey söylemedi. Zaten Efendimiz'e karşı nasıl bir duyguda olduğunu biliyorsunuz. Vardı eve, elbiseyi çıkarttı ve elbiseyi yaktı. Bir daha giymemek için. Efendimiz duyunca şunu söyleyecekti. Keşke yakmasaydı da bir hanıma verseydi. Demek ki Efendimizin orada söylemek istediği şu. O renk erkeğe olmaz ama hanıma olur. Burada da o mesaj var sanki. Sarıyı Efendimiz bir erkek çocuğuna yakıştıramıyor. Esma validemiz bunu anlayınca hemen değiştiriyor. Getiriyor Efendimizin kucağına, bırakıyor Hasan'ı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o anki o halini inanın ben size anlatamam. Çok farklı bir şey. Efendimizin sevinci, o anda Allah'a şükrü bambaşka bir şeydir. Bunları yaptıktan sonra Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, Ali diyor, ne koyacaksın adını? Ya Resulallah, eğer müsaade edersen adı harp olsun. Hazreti Ali'ye dönüp diyor ki Efendimiz, ey Ali, hiç bu kadar güzel bir çocuğa harp ismi verilir mi? Benim oğlum, bakın ifade böyle, benim oğlumun adı Hasan'dır diyor. Alıyor, sağ kulağına ezan okuyor, sol kulağına kamet getiriyor. Aradan 7 gün geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların akika kurbanlarını kesiyor. 2 tane koç kesiyor Hazreti Hasan için. Aynısını Hüseyin için de yapacaktır. Saçlarından bir miktar kesiyor, ağırlığınca da gümüş tasadduk ediyor. Bu da sünnettir biliyorsunuz. Efendimiz böyle yapmıştır. Böyle yapılmasını da bizlere tavsiye etmiştir. Hazreti Hasan'ın doğumunun üzerinden 11 ay geçecek, Hazreti Hüseyin doğacak. Onun da tam tarihini vereyim size. 5 Şaban Hicret'in 4. yılı, miladi olarak da 10 Ocak 626. Yine Efendimiz o müjdeyi alınca koşacak o eve. Yine soracak Ali'ye, ne koyacaksın? Ali halen tutmuştur harbin yakasını. Harp diyecek. Efendimiz yok diyecek. Hüseyin olsun diyecek ve o ikinci çocuğuna da Hüseyin ismini koyacak. Aradan 1 yıl geçecek. Hicretin 5. yılıdır. Allah o eve bir çocuk daha nasip edecek. O da Muhassin olacak. Biz Muhsin deriz ya, Muhassin olacak. Efendimiz yine ismini soracak Ali'ye. Ali yine harp diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muhsin de diyecek, Muhassin olsun diyecek. Ali de itirazsız kabul edecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra niçin o çocuklara bu isimleri verdiğini söylüyor bize. İbni Hibban'ın Es-Sahih'inde geçen bir rivayet üzerinden anlıyoruz bunu. Aslında o güne kadar bölgede
Hasan, Hüseyin, Muhassin isimleri bilinmiyor. Arapça kelimeler ama isim olarak pek fazla çocuklara verilmemiş. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz isim olarak bilinmeyen bu isimleri ilk kez torunlarına veriyor. Ondan sonra da ne kadar yaygınlaştığını biliyorsunuz. Bugün İslam dünyasının hangi tarafına gitseniz Hasan'ı duyarsınız, Hüseyin'i duyarsınız, Fatma'yı duyarsınız, Ali'yi duyarsınız. Allah isimleri öyle olanların özlerini, hayatlarını da o isimlere layık eylesin inşallah. Onların isimleri dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır o günden sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yıllar önce Ali'ye bir rol biçmişti. Ta Ebu Kubeys dağında Ali 13 yaşında el kaldırıp ben varım ya Resulallah dediği zaman. Aklındaki o rolü tuttu Efendimiz. Hicretin 9. yılı Tebuk gazvesi için İslam askerleri yola çıktığı zaman Ali'ye kal dedi. Kalmak zordu ama değil mi ki aleyhissalatü vesselam kal demişti. Nefsini ayaklar altına alarak kalmaya çalışıyordu Ali ki kalamıyordu yine. Çıkıp geldi. Ya Resulallah dedi, sen beni münafıklarla, çoluk çocukla bir aradan bırakıyorsun. Ben dedi seninle birlikte geleceğim bu sefere. Ey Ali dedi, sen bu sefer kalacaksın Medine'de. İstemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın. Ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'ya ne ise sen de bana olsun. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Nübüvvetin ta 13. yılında aklında tuttuğu o rolü orada söyledi. Aslında Ali'ye biçilmiş rol Harunluktu. Harun Musa'nın abisiydi. Dolayısıyla o günkü Risalet davasının abisi olmuştu Harun. Efendimizin Ali'ye biçtiği rol de aynısıydı. Şimdi çocuklarına isim verirken de aynı dili konuştuğunu gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz meseleyi. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İbn Hibban'ın sahihinde geçen, ben diyor çocuklarıma, çocuklarım dediği Hasan Hüseyin Muhassin, çocuklarıma Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim. Harun çocuklarına Şebber, Şübeyir, Mübeşşir isimlerini vermişti. Ben de çocuklarıma Hasan, Hüseyin, Muhassin isimlerini veriyorum. Anlamlarının aynı olduklarını söylerler. O artık İbranice dilde midir nedir bilmiyoruz. Aynı anlama geldiği o kelimelerden esinlenerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 oğluna da o isimleri veriyor. Peki Hazreti Ali ne yaptı daha sonra? Biz biliyoruz ki Hazreti Ali Hazreti Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptı. O 8 evlilikten 11 tane erkek çocuğu oldu. Hasan Hüseyin'in dışında bakın 11 erkek 15 de kız oldu. Zeynep'le Ümmü Gülsüm'ün dışında. Kızlar bir tarafa dursun. Erkek çocuklarına gelelim. Siz olsanız, aklınızda bir isim belirlemiş olsanız, büyükleriniz bırakmasa bir fırsatını bulur o ismi verirsiniz. Ali'nin de aklında hep vardır harp. Ama daha sonra bakıyoruz ki 11 çocuğuna Muhammed var, Cafer var, şu isimlere dikkat edin, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Ali'nin çocukları bunlar. Yahya var, Abdullah var, Ubeydullah var ama bir tane harp yok. Ve sebebini soruyorlar Hazreti Ali'ye, cevap belli. Allah Resulü'nün sevmediğini ben de sevmem diyor. Ali'yi Ali yapan budur zaten. Ali tam bir alilik yapmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevmediğini ben de sevmem demiş, hayatından çıkarmıştır. Ama sevdiklerini hayatına koymuştur. Kimmiş sevdikleri? Ebu Bekir Ali'nin sevgilisi, Ömer sevgilisi, Osman sevgilisi, Cafer sevgilisi olduğu için çocuklarının isimleri böyledir. Hazreti Ali bu halde çocuklarının o isimlerini
aleyhissalatü vesselam Efendimizin koymasına böyle mutabık olmuştur.

Gazi'nin 5-6 ay sonra vefat ettiğini biliyoruz. Ama Hasan, Hüseyin, daha sonra doğacak olan Zeynep ve Ümmü Gülsüm yaşamıştır. Efendimiz Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatma'yı biliyorsunuz çok seviyordu. Seven sevdiklerini de sever. Onları ne kadar seviyorduysa o evin meyvelerini de onlar kadar, hatta onlardan daha fazla sevdi. Ne kadar yaşamışlar Efendimizle? Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Hasan'ın yaşı daha 7. Hazreti Hüseyin bir yaş küçük, onda 6. 6 yaşında, 7 yaşında. Bu kadarlık bir birliktelikleri var Efendimizle. Açın bakın Allah aşkına hadis kitaplarını, onlarca rivayet göreceksiniz. Onlarca. Niye peki? Çünkü Efendimizin gecesi gündüzü onlarla. Onlarsız hiçbir tablo yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de ise eğer, kesinlikle onlar dedelerinin yanındadır. Medine'den çıkacaksa eğer, onları görüp çıkacaktır. Medine'ye gelmişse eğer, hanesine varmadan önce onları ve onların anası olan Fatma'yı görüp hanesine çekilecektir. Böyle olunca Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın dünyasında onların yeri başka, onların dünyasında da Efendimizin yeri çok başkadır. Bilmiyorum hangi birini size anlatayım, hangisini anlatmayayım, ama birkaç tanesini artık vakit el verdiği nispette size anlatmaya çalışayım. Ümmü Fadl'ın bir rivayeti var. Biraz önce Ümmü Fadl'ı söyledim. Süt annesiydi Hazreti Hasan'ın. O günler annesinin yanında, süt annesinin yanında süt emerken Efendimiz o haneyi ziyarete gidiyor. Bize bu olayı nakleden de Ümmü Fadıl'dır. Olay fıkıh kitaplarında da aktarılır. Çünkü mesele fıkhi bir kaidenin oluşmasına da zemin olmuştur. Efendimiz varır, alır Hasan'ı, öper, koklar, sever, oynar onunla. O anda Hazreti Hasan aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine küçük abdestini bozar. Ümmü Fadıl bunu görünce bir telaşlanır. Şöyle bir hızlıca çeker alır Hasan'ı. Hasan'ın hızlıca alınması bebektir daha, korkutur Hasan'ı ve Hasan ağlamaya başlar. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam o halde, bir devlet başkanı sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var, peygamber sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var, hangi sıfatla konuşursanız Efendimizin o sıfatı var. O haline hiç takılmaz ve döner der ki Ümmü Fadla, niye korkuttun benim yavrumu? Ver der onu bana. Niye korkuttun der. Alır Hazreti Hasan'ı teskin etmeye çalışır. Ya Resulallah görmedin mi? Bak üzerini ne yaptı. Çıkar gömleğini yıkayayım dediği zaman Efendimiz orada o sözü söyler. Erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmek yeterlidir. Kız çocuğunun idrarının üzerine ise, idrarı ise yıkanmalıdır. Bu bir fıkıh kitaplarımıza giren bir hadistir. Niye böyle? Ne fark var? Buradaki hüküm unutmayalım, süt emen çocuklar için geçerlidir. Yoksa yemek yiyen, anne sütünden başka şeyler yiyenler için değil. Bu süt emen çocuklar için geçerli. Peki niye fark var? Bu fizyolojik bir şey. Kız çocukların idrarı biraz daha ağır olduğu için yıkanma şartını getirmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şu anki tıbbi değerlendirmeler de bunun aynısını söyler. Söylemese ne yazar? Vallahi benim için hiçbir şey yazmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demişse benim için bitmiştir zaten. Bu hadisin değerlendirmesini yapan alimlerimiz, çoğumuz Hanefi olduğumuz için onu söylemek durumundayım. Hanefiler, Hanefi imamlar hadisin kıyasen tercihini ele alarak, kıyasen bir hüküm üzerine bina ederek, aslında Efendimizin erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmesi yeterlidir hükmünün dahi yıkanmasına yorumlanacağını söylerler. Onun için erkek olsun kız olsun yıkanmasını beyan ederler. Ama söz böyledir. Teferruatını isteyenler fıkıh kitaplarına müracaat edebilirler. Asıl bizim buradan alacağımız şey şudur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o halde dahi Hasan'ın incinmesine gönül rahat etmiyor. Ve anında Ümmül Fadla müdahalede bulunarak o işin nasıl olması gerektiğini söylüyor.
Ebu Hureyre

naklediyor. Beraber çıkmışız diyor. Kaynuka oğullarının çarşısına doğru yürüyoruz. Bir sürü insan var bizim etrafımızda. Efendimiz önümüzde, beraber yürüyoruz. Bir anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolunu çevirdi. Çarşıya gidecekken Fatma'nın evine doğru gitti. Biz de arkasındayız. Vardık diyor. Hazreti Hüseyin kapıda oynuyor. Annesi yıkamış, güzel elbiseler giydirmiş. O işi bitmiş kapıda oynarken aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hüseyin'e baktı, sevdi, öptü, kokladı. Sonra döndü içeriye, Fatma'ya seslenerek, küçük adam nerede dedi. Benim oğlum nerede? Adeta benim adamım nerede dercesine. Benim oğlum nerede? Küçük adam nerede dedi. Hazreti Fatma işinin bitmediğini söyledi. Efendimiz işini bitirene kadar bekledi orada. Ebu Hureyre naklediyor. Oturdu dedi, diyor oraya. Hazreti Hasan'ı bekliyor. Hazreti Hasan geldi. O da güzelce yıkanmış, elbiselerini giymiş. Gelirken Hüseyin karşısına çıktı. Zaten öyledir. Hazreti Hüseyin biraz daha hareketlidir ona göre. Hemen güreşmeye başladı, bir şeyler yapmaya başladı. Efendimiz böyle seyrediyor onları. Seyrederken de mübarek gözlerinden yaş boşanıyor. Sonra diyor ki Ebu Hureyre, gitti ikisini de aldı. İkisinin de başını göğsüne yaklaştırdı. Öptü, kokladı. Ve Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği o hadisi orada söyledi. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev. Seviyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Allah da şahit olsun. Melekler de şahit olsun ki seviyoruz. İnşallah bu müjdenin bizlere de dönen bir yönü olur da bizler de o sevgiden dolayı kurtuluruz. İbni Manzur rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Fatma bir gün bir dörtlük ezberletmiş Hazreti Hasan'a. Efendimiz de duymuş. Hazreti Fatma zaten şairdir, biliyorsunuz geçen dersten biraz bahsettik. Ne zaman görse Hasan'ı, hadi Hasan oku o şiiri diyor. Hazreti Hasan o şiiri okuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi duyunca o şiiri, dönüp sahabeye de diyor, duydunuz mu Hasan'ın şiirini, duydunuz mu oğlumun şiirini? Onlar duyuyorlar ama bir daha duymak istiyorlar. Ya Resulallah bir daha okusun diyorlar. Bir daha okuyor. İbni Manzur'un yine naklettiği o rivayette Hazreti Ebu Bekir de bir gün o tablonun içerisinde. Hazreti Ebu Bekir diyor ki şiiri okuttu. Sonra aldı Hasan'ı, yüreğine bastı. Yine öptü, yine öptü ve orada dedi, Allah'ım bunlar benim reyhanlarımdır. Bunlar benim çiçeklerimdir. Ben onları seviyorum. Sonra sahabeye dönüyor. Siz de onları sevin diyor. Efendimizin onlara olan muhabbeti Hazreti Ebu Bekir'in rivayetiyle böyle. Cabir bin Abdullah naklediyor. Bir diyor baktım geliyorlar. Hasan'ın elinden tutmuş. Hüseyin kucağında. Biraz yürüdükten sonra Hüseyin'i indiriyor aşağıya, Hasan'ı alıyor kucağına, böyle yürüyorlar. Ben biraz takip ettim onları, sonra dedim ki ne de güzel bir bineğiniz var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki biniciler de güzel, biniciler de. Hadislere bakın şu ifadeyi ve şöyle bu tarz bir rivayeti farklı şekillerde de görürsünüz. Mesela Hazreti Ömer de aynı olaya bir gün şahit olmuştur. Ebu Eyyub el Ensari de aynı olaya şahit olmuştur. Aslında burada bir çelişki yok. Ben şöyle anlıyorum. Üçü de doğru görmüştür. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa yapmamıştır bunu. Birkaç kez yapmıştır. Mesela Ebu Eyyub el Ensari'nin aktardığı rivayeti söyleyeyim. Vardım diyor Hücre-i Saadet'e, bir de ne göreyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dizlerinin üzerinde, tahayyül edin, dizlerinin üzerinde, Hasan arkasında, Hüseyin önünde, Efendimizin sırtında. Ve diyorlar ki dedelerine, ben diyebilir miyim o cümleyi bilmiyorum ama anlayın artık ne dediklerini. Sürmeleri için, dedelerinin onları biraz daha hızlı götürmeleri için bir şey diyorlar. Ben onu görünce diyor şaştım kaldım. Sadece orada söyleyebildim. Ne de güzel bir bineğiniz var.
Efendimiz orada yine aynı

şeyi söyledi. Süvariler de güzel, biniciler de güzel dedi. Aynı tabloya Hazreti Ömer de şahit olacak. Dedeye bakın, torunlara bakın, artık ne derseniz deyin. Ebu Hureyre yine rivayet ediyor. Yine geçtik diyor evden, bir baktık ağlama sesi geliyor. Efendimiz hiç dayanamazdı onların ağlamalarına. Hemen seslendi. Yavrularımı kim üzdü, kim ağlattı onları? Hazreti Fatma içeriden sesleniyor, diyor ki babacığım su yok evde, susuzluktan dolayı ağlıyorlar. Çağırıyor Hazreti Hasan'la Hüseyin'i, o tutturuyor dizlerinin üzerine, sahabeye de su getirmelerini istiyor. Sahabe gidiyor, biraz geç geliyor. O günler Medine'de su sıkıntısı vardır. Ebu Hureyre diyor ki dayanamadı aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dilini çıkardı, önce Hasan'a sonra Hüseyin'e emin dedi, onlara dilini emdirdi ki susuzluklarını gidermek için. Dede böyle bir dede, muhabbet böyle bir muhabbet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara olan yaklaşımı böyle. Ebu Hureyre yine başka bir rivayetinde şunu diyecektir. Vallahi diyecek, ben defaatle şu gözlerimle gördüm, Efendimiz Hasan'ın göbeğini açar, tam göbeğini öperdi, hem de defaatle. Onun için aynı Ebu Hureyre yıllar sonra, Hasan büyümüş bir delikanlı olmuş, yıllar sonra Hasan'a diyecek ki bir şey istesem yapar mısın? İste diyecek, göbeğini bir aç. Ne yapacaksın diyecek? Bir aç diyecek. Açacak Hazreti Hasan, Ebu Hureyre eğilecek ve defaatle öpecek. Vallahi ben burayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin defaatle öptüğünü gördüm diyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhabbeti. Ya'la İbni Mürre rivayet ediyor. Ashabtan hadis rivayet eden sahabilerden biridir. Oturuyoruz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber. Sahabilerden biri geldi, bizi yemeğe davet etti. Çıktık, oraya doğru yürüyoruz. O anda önümüze Hüseyin çıktı. Efendimiz şöyle ellerini açtı. Gel gel diye Hüseyin'i çağırıyor. Hüseyin de dedeye şaka yapıyor, gelmiyor. O da o tarafa koşuyor, bu tarafa koşuyor. Efendimiz de onunla beraber yakalamaya çalışıyor. Hüseyin biraz Efendimiz'i yorarak en sonunda Efendimiz onu kucaklıyor. Diyor ki Ya'la İbni Ümeyye, dikkat edin Ya'la İbni Mürre. Tuttu diyor çenesini Efendimiz şöyle. Önce iki dudağını öptü. Sonra burnunu, sonra kulaklarını, sonra gözlerini. Niye bunlar, o gözler, o dudaklar Resulullah'ın yolunda bir gün şehit olacaklar ve birileri o gözle dudakla oynayacak. Aynı olaya şahit olanlar da bunu bildikleri zaman o zalimlere o hakikati aykıracaklar. Onlardan bir tanesidir işte Enes bin Malik. Onlardan bir tanesidir Ebu Berze el-Eslemi. Çek o zalim kılıcını diyecekler, o kamçını. Vallahi biz o dudakları defaatle aleyhissalatü vesselam Efendimizin öptüğünü gördük diyecekler. Sanki Efendimiz o mesajları verircesine bunu yapıyor. O orada kalmış bir şey değil. Sanki onlar olacak ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yıllar sonrasına o dudakların kıymetini öğretircesine bu işi yapacak. Ya'la İbni Mürre de onu rivayet edecek. Hepiniz biliyorsunuz, onları anlatmama gerek yok. Namazla gelip dedelerinin sırtlarına oturmaları, Efendimizin omuzlarının üzerinde durmaları, biliyorsunuz bunları. Kaç kez hem de. Eğer namazda dedelerinin yanındaysalar yanındalar. Yanında değillerse kesinlikle dedelerinin omuzlarında ya da sırtlarındalar. Hutbe veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İçeriye girdiklerinde Hazreti Ebubekir'in rivayetlerinden biridir. Diyor bir bize bakıyor, bir Hasan'la Hüseyin'e bakıyor. Bir bize bakıyor, bir Hasan'la Hüseyin'e bakıyor. Hutbeyi öyle bitiriyor. Ya da bazen düştükleri zaman dayanamıyor aleyhissalatü vesselam. İki ya da üç tane böyle rivayet vardır. Sözünü yarım bırakıyor. Hutbede onlarca, yüzlerce sahabinin bakışları arasında iniyor, geliyor, o torunlarını alıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor, yeniden çıkıyor hutbeye, sözlerine kalıyor.

Üstten aşağısı Resulullah. Niye böyle bir tarif? Çünkü Hazreti Hüseyin'in de yürüyüşü aynen aleyhissalatü vesselam gibidir. Ayaklar, adımlar aynı olduğu için Efendimiz'e çok benzer. Ama yukarısı Hazreti Ali'ye benzer. Onun için Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hasan'ı sevdiği zaman şöyledir. Gel babasına değil de dedesine benzeyen torun. Hüseyin'i sevdiği zaman da gel hem babasına hem dedesine benzeyen torun diye sever. O çok iyi bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onun dünyasında Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yeri budur. Çok güzel elbiselerle giriyorlar. Efendimiz anında bakıyor onlara, dayanamıyor, sözlerini yarım bırakıyor, iniyor aşağıya, onlara sarılıyor, öpüyor, kokluyor, çıkıyor ve sözlerini şöyle devam ettiriyor. Allah nasıl güzel, doğru, nasıl doğru buyurmuş. Tegabün suresinde der ya Rabbimiz, mallar, evlatlar sizler için birer fitnedir, birer imtihan vesilesidir. İşte bakın dayanamadım, onların sevgisine indim aşağıya diyecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında onların yeri bu. Camide olan tablolarından birini yine Cabir bin Abdullah anlatıyor. Hüseyin girdi diyor içeriye. Efendimiz Hüseyin'e şöyle bir baktı. O bakışlarını biraz derinleştirdikten sonra dedi ki sen cennet gençlerinin efendisisin. Ve Hazreti Hüseyin'e orada o müjdeyi verdi. O müjdeyi daha sonra ikisine birden de verecektir başka bir rivayette. Üsame İbni Zeyd rivayet ediyor. Diyor ki ben yaşça büyüktüm onlardan. Çünkü Üsame'nin doğumu miladi 605'tir. Neredeyse Hazreti Hasan'dan 8 yaş büyük. Ama Efendimiz beni onlardan ayırmazdı. Onları iki bacağının üzerine, dizinin üzerine oturtturduğu zaman beni de dahil ederdi o halkaya. Üçümüzün başını göksüne yaklaştırır. Allah'ım ben onlara merhamet ediyorum, sen de onlara merhamet et diye dua ederdi. Aynı Üsame Buhari'ye lafsız olarak, hadis olarak son cümlesi giren olayı bize naklediyor. Olayın ayrıntıları Tirmizi'de de var. Diyor ki bir gün Efendimiz'e bir işi söylemek için geldim eve. Efendimiz dışarıya çıktı. Cübbe var üstünde ama cübbesi hareket ediyor. Alttan bir şeyler var. Korktum diyor ben. Ne olduğunu da anlayamadım. Söyledim söyleyeceğimi. Bir anda cübbesini kaldırdılar. Hasan bir tarafa, Hüseyin bir tarafa koştu. Ben o hali görünce gülmeye başladım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada söyledi o sözü. Bunlar benim torunlarımdır. Bunlar benim kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de sev, onları sevenleri de sev. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Üsame'nin şahit olduğu o tabloda aktardığı da bu bize. Son bir rivayetle sözlerimi toplayayım. İbn Abbas naklediyor bize. Hazreti Fatma geldi diyor bir gün telaşlı telaşlı. Baba dedi oğulların kayboldu. Uzun bir zamandır gittiler dönmediler. Ali'ye de ulaşamadım. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma anamızı teskin etti. Ve orada bir dua etti ki çok güzel bir duadır o. O dua aklınızda olsun. Ya Rabbi eğer iki torunum denizde iseler, yani bir suyun kenarında iseler, İnayet kanı kayığın ile sahile ilet. Eğer sahrada iseler hidayet rehberinle evlerine döndür. Bu duayı yaptı. Sonra grup grup bizi ayırdı ve biz Medine'nin civar yerlerinde onları aramaya koyulduk. Bir müddet aradık. Bir kayanın arkasında bulduk, korkmuşlar, birbirine sarılmış öylece duruyorlar. Efendimiz onları görünce sarıldı, yine öptü, yine kokladı. İkisini birden kucağına aldı, yürümeye başladı. Buradan sonrasını Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor. Diyor ki dedim ki ya Resulallah birini ver bana ben taşıyayım, senin yükün ağır. İkisine de şöyle bir sarıldı. Hiç bunlar ağır olur mu dedi ey Ebu Eyyub. Hiç bunlar ağır olur mu dedi. Eve gelene kadar o taşıdı. Ve taşırken de yolda onlara diyor ki Ebu Eyyub

0: Sen biliyor musun benim oğullarımın babası kim? Annesi kim? Dedesi kim? Ninesi kim? Teyzeleri kim? Amcaları kim? Onları sayıyor. Onların babaları Ali'dir. Anaları Fatma'dır, dedeleri Resulullah'tır, nineleri Hatice'dir, teyzeleri Zeynep'tir, Rukiye'dir, Ümmü Gülsüm'dür, halaları Ümmü Hani'dir, amcaları Cafer'dir, sayıyor da sayıyor. Şereflerinin nereden kaynaklandığını söylüyor. Ebu Eyyub el-Ensari bir ömür o manzarayı unutmayacağım ve anlatacağım demiştir, anlatmıştır. Unutulacak bir manzara mıdır bu manzara? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara olan sevgisi, sevdası böyle. Peki Efendimizin sevgisinin dayanağı nedir dostlar? Acaba sadece bir dedenin evladına, torunlarına olan sevgisi midir bu? Sadece inanın bu değildir. Ehli Beyt'e biçilen bir rol var ki biz o rolün üzerinde ısrarla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dinin intikal ve muhafazasında Allah onlara bir rol biçti. Resulullah da o rolü aleme gösterdi. Onun için onlar kurban bir nesildi. Onun için onlar özel bir nesildi. Onun için onlar bu sevgiyi hak eden bir nesildi. Hak ettikleri için Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sevdi, bize de sevmemizi istedi. Allah hepimizi sevenlerden etsin, sevgilerinden ayırmasın. İnşallah onların sevgileri bizlere Darusselam'ın kapılarını açsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star Mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Öfke felakettir. Şehvetse afettir.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.
11: Kendini arayan kadın.
12: Of.

0: Bu yerde daha ne kadar bekleyeceğiz doktor?
1: Sabırsızlanma dostum. Saat kaç?
0: 5'e geliyor. Neden sordun?
1: Saat tam 5'te çalıştığı yerden çıkıyor. Birazdan şu kapıdan çıkacak.
0: Peki kızı nasıl kaçıracağız? Bir plan yaptın mı?
1: Merak etme, planım hazır. En ufak bir aksilik çıkmadan kaçıracağız onu.
0: İnşallah dediğin gibi olur. En ufak bir aksilik de sen de ben de yanarız.
1: Sana korkma dedim ya, mükemmel bir plan yaptım Kemal. İşte bak çıkıyor. Gördün mü?
0: Hangisi? Aman Allah'ım. Şu sarışın olan değil mi?
2: Evet, tam üstüne bastın.
0: Güzelmiş de. O kadar da benziyor ki. Peki nasıl kaçıracağız bu kızı?
1: Bir aydır takip ediyorum dostum. Kız saat tam 5'te iş yerinden çıkıyor ve sonra da minibüse biniyor.
0: Kızı minibüsten indikten sonra mı kaçıracağız?
1: Hayır. İndiği yer biraz kalabalık. Evine giden sokakta kaçıracağız onu.
0: İyi ama o sokakta bizi gören olmaz mı?
1: Kız berbat bir gecekondu mahallesinde oturuyor Kemal. Evine giden yol oldukça ıssız. Tek tük insan geçiyor. Kızı kaçıracağımız en müsait yol orası.
0: Kızın kimin kimsesi olmadığından emin misin? Sonra başımıza iş açmayalım da.
1: Merak etme, kimsesi yok. Anası da babası da birkaç yıl önce ölmüş. Bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. İşte
2: minibüse bindi.
1: Aman kaçırmayalım gözden. Hadi hareket et Kemal.
0: Dakikadır takip ediyoruz. Hala indiği yok minibüsten.
1: Oturduğu yer şehrin dışında dedim ya. Sabret, az kaldı. Biraz ileride inecek minibüsten.
0: İndikten sonra evine ne kadar yürür dersin?
1: 5 dakika kadar. İşte bak,
2: ineceği yere geldi.
1: Şimdi minibüs duracak ve içinden inecek.
2: İndi işte.
1: Şimdi 200 metre kadar yürüyüp oradan sağa toprak bir yola girecek. Orada kaçıracağız onu.
0: Hayret, hayret. Böylesine genç bir kızım böyle berbat bir yerde tek başına nasıl oturuyor bir türlü anlayamadım.
1: Kız namusuna düşkün dostum. Sen onu boş ver de ufak ufak takip etmeye başla kızı.
0: Tamam doktor.
1: Kimseyle ciddi bir ilişkisi yok. İşinden evine, evinden işine giden bir tip. Yani hayal dünyası geniş değil, anlayacağın.
0: Tipik bir ev kızı desene.
2: Öyle.
1: İşte evine giden toprak yola saptı. Issız bir yol.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Kızın önüne geç ve sonra 50 metre kadar uzakta dur. Ben arabadan inip mahsustan tekerleklere bakacağım. Yanımızdan geçerken kloroformu mendili yüzüne dayayıp onu bayıltacağım. Böylece ne benim ne de senin yüzünü görme fırsatı bile bulamayacak.
0: Aman doktor, kloroform miktarını iyi ayarla.
2: Merak etme sen.
0: Kızı bayıltalım derken bir de öldürürsen bütün planımız suya düşer ha. Biliyorsun bu kız bizim son şansımız doktor.
1: Biliyorum Kemal, sen endişe etme. Mendile yeteri kadar kloroform damlattım. Kızı sadece uyutacağım. Uyandığında da sapasağlam olacak. Tamam, yeteri kadar geçtik kızı. Burada dur istersen. Dikiz aynasından bak bakayım. Kız bize ne kadar uzak Kemal?
0: Aşağı yukarı 100 metre kadar var aramızda.
1: İyi. Ben şimdi arabadan ineceğim. Bu arada araba çalışır vaziyette olsun. Ben kızı bayıltır bayıltmaz arabaya koyduğum zaman hemen kaçacağız buradan.
0: Tamam, merak etme sen. Hele kız bir bayılt da.
1: Tamam, dışarı çıkıyorum. Lastiğe bakıyormuş gibi yapayım. Planımız mükemmel çalışıyor. Yol ıssız. Mendili hazırlayayım. İşte tam zamanı.
3: Dur, ne yapıyorsun? Oy, ah, ah!
2: Tamam, oldu bu iş. Kız bayıldı.
1: Kemal, yardım et bana. Hadi arabaya taşıyalım kızı, çabuk. Hadi.
2: Tereyağından kıl çeker gibi kaçırdık kızı bak.
0: Evet, öyle oldu doktor. Kız uyuyor değil mi?
2: Evet, hem de mışıl mışıl.
0: Ne kadar uyur böyle?
1: Senin evine gidinceye kadar uyur.
2: Hatta daha da fazla.
0: İyi. Bakalım uyandığı zaman ne olacak? O zaman ne yapacağız?
1: İşin sonrasını düşünme. Bana bırak Kemal. Ona öyle bir tedavi uygulayacağım ki kısa zamanda kim olduğunu unutacak, yeni bir kişiliğe bürünecek dostum.
0: Dua et öyle olsun. Yoksa ileriye dönük bütün hayallerimiz suya düşer. Sen de ben de havamızı alırız. Farkında mısın doktor? Şaşılacak.

0: Tamam, tamam. Sus artık, sus diyorum. Öyle de uykum var ki. Aa, iyi ama burası neresi? Aman ya Rabbi, bu yatak, bu oda, bu yastıklar. Ama burası benim odam değil. Hey, kimse yok mu bu evde? Neler oluyor burada?
1: Ah, uyandınız mı hanımefendi?
0: Evet ama...
2: Şükürler olsun kendinize geldiniz. Yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz.
0: Yaşıyor muyum? İyi ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
2: 15 gündür komadaydınız hanımefendi. Neredeyse sizden umudu kesiyorduk.
0: Ne? Komada mıydım? Neler saçmalıyorsunuz siz? Ne koması? Hem siz de kimsiniz bakayım?
2: Aa, ben kim miyim? Aman hanımefendi, beni unuttunuz mu? Ben oda hizmetçiniz Kezban'ım. Beni hatırlamıyor musunuz?
0: Oda hizmetçim mi? Ama nasıl olur? Benim hizmetçim yoktu ki. Siz benimle alay mı ediyorsunuz yoksa?
2: Hanımefendi, korkunç bir trafik kazası geçirmişsiniz. Sizi tedavi eden doktor söylemişti bize. Komadan çıkınca hafıza bulanıklığı olur. Hırçınlaşır. Çevresindekileri tanımayabilir. Bu geçirdiği kazanın sonucudur. Endişe etmeyin demişti.
0: Ben trafik kazası mı geçirmişim?
2: Evet efendim. Ama artık önemli değil. Yaşıyorsunuz ya. Bizim için önemli olan bu. Nasıl olsa zamanla hafızanızı kazanacaksınız.
0: Ya Rabbi, deli olmak işten değil. Söyler misiniz bana? Ben ne zaman trafik kazası geçirmişim? Ne zaman hafızamı kaybetmişim?
2: Ah, lütfen sakin olun hanımefendi. Henüz tam olarak iyileşmediniz. İsterseniz özel doktorunuz Bekir Bey'i çağırayım size.
0: Özel doktorumu mu çağıracaksınız? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Benim özel doktorum falan yok. Ayrıca bu isimde bir doktoru da tanımıyorum. Trafik kazası da geçirmedim.
2: Ama hanımefendi nasıl olur? Siz 15 gündür burada komadaydınız. Bir an için olsun gözlerinizi bile açmadınız.
0: Ben de tam aksini söylüyorum. Daha dün sapasağlamdım. İşten çıkmış evime gidiyordum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama sokak ortasında bayıldığımı hatırlar gibiyim. Şimdi sorularıma cevap ver Kezban Hanım. Burası neresi? Ben neredeyim?
2: Köşkünüzdesiniz efendim.
0: Hı?
2: Siz bu köşkün sahibisiniz. Onu da mı hatırlamıyorsunuz yoksa?
0: Allah'ım Allah'ım, ne olur aklımı koru. Yoksa çıldırmak üzereyim. Ne köşkü, benim köşküm falan yok. Ben kendi halinde sade, fakir, kimsesiz bir kızım.
2: Aman yapmayın hanımefendi. Siz son derece zengin, saygıdeğer, çevresi geniş, hatırlı bir dulsunuz efendim.
0: Ne? Neler söylüyorsun sen? Şimdi de dul mu oldun? Yo, gerçekten çıldıracağım bu evde. Ne dulu kızım, ben dul falan değilim. Hayatımda hiç evlenmedim ki.
2: Lütfen sakin olun efendim. Doktorunuz heyecanlanmamanızı söylemişti. Endişe etmeyin. Yakında hafızanızı toparlayacaksınız inşallah.
0: Yeter. Yeter, kes artık şu hafıza lafını. Ben hafızamı falan kaybetmedim. Ben kendimin kim olduğunu biliyorum. Benim adım Tülin. İstanbul'da özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum.
2: Ama nasıl olur hanımefendi? Bu mümkün değil.
0: Nedir mümkün olmayan?
2: İstanbul...
0: Ne olmuş İstanbul'a?
2: Hanımefendi, burası İstanbul değil ki.
0: Ne? Burası İstanbul değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Ben şimdi hangi şehirdeyim bakayım?
2: Burası İzmir efendim.
0: İzmir mi dedin? Yo, bu kadarına da tahammül edemem artık. Anlaşılan siz beni deli etmeye çalışıyorsunuz. Ama katlanamam buna. Gidiyorum bu pis evden.
2: Aman yapmayın hanımefendi. Ayağa kalkamazsınız.
0: Nedermiş o? Felçli değilim ya.
2: Ama doktorunuz dedi ki...
0: Doktorum da sen de yerin dibine girin. Ben kalkayım da. Ay! Ah, düştüm. Allah'ım! Allah'ım, ayaklarım tutmuyor. Ayaklarım tutmuyor. Kezban, yardım et bana. Tekrar yatağa oturmalıyım.
2: Söylemiştim size hanımefendi. Tam manasıyla iyileşmediniz. Ellerinizi verin bana.
0: Giyinmeme ve aşağıya inmeme yardım et bana. Sonra da bir taksi çağır. Buradan hemen gitmek istiyorum Kezban. Anlıyor musun? Gitmek istiyorum.
2: Özür dilerim hanımefendi. Ama bu dediğinizi yapamam.
0: Neden? Hani benim hizmetimdeydin? Hani bu köşkün sahibiydim ben? Ha, anladım. Demek senin asıl görevin beni bu evde esir tutmak ve sonra da çıldırtmak, öyle mi?
2: Bakın, şu anda hastasınız. Kendinizde değilsiniz. Doktorunuzun bana verdiği emirlere uymak zorundayım. Eğer gitmekte ısrar ederseniz size sakinleştirici bir iğne yapmak zorunda kalacağım.
0: Ama yapamazsın bunu. Beni esir tutamazsınız. Seni şikayet edeceğim. İlk fırsatta bunun hesabını soracağım sizlere.
2: Başka bir emriniz yoksa gidebilir miyim efendim?
0: Git. Defol. Defol diyorum sana. Allah'ım. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Bu insanlar kim? Benden ne istiyorlar? Bana niçin hanımefendi diyorlar? Of, Çıldırmak işten değil.

0: Ne var? Ne istiyorsunuz yine?
1: Efendim, hastamız komadan çıkmış. Nasılsınız bakalım?
0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
1: Görüyorum ki henüz iyileşmemişsiniz hanımefendi. Ama zararı yok. Komadan çıktınız ya, önemli olan bu zaten.
0: Size kim olduğunuzu sordum. Kimsiniz siz?
1: İyi bakın bana lütfen. Hatırlamaya çalışın biraz.
0: Neyi hatırlayacağım ki? Sizi tanımıyorum. İlk kez görüyorum.
1: Ama bu mümkün değil. Ben yabancınız değilim ki.
0: Niyetiniz beni çıldırtmak mı Allah aşkına? Sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim diyorum. Önce hizmetçi, şimdi de siz.
1: Neyse, yormayın kendinizi. Sanırım bu hafıza kaybı geçici. Birkaç hafta sonra her şeyi hatırlayacaksınız hanımefendi.
0: Ben hafızamı filan kaybetmedim.
1: Daha önce de olmuştu. O zaman da hafızanızı kaybetmiştiniz. Dedim ya, birkaç haftaya kalmaz düzelirsiniz.
0: Bakın, kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama sizden rica ediyorum. Burada neler olup bitiyor? Beni buraya kim neden getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Beni kim kaçırdı buraya?
1: Kaçırmak mı? Yapmayın Allah aşkına. Sizi kimse kaçırmadı hanımefendi.
0: O halde benim burada işim ne? Madem kimse kaçırmadı beni, ben de gitmek istiyorum buradan.
1: Gidemezsiniz efendim. Çünkü yürüyecek durumda değilsiniz.
0: İyi ama beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim ve mesleğim var. Eğer işimden kovulacak olursam bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Dağ başı mı sandınız burayı? Sizi polise, jandarmaya şikayet edeceğim.
1: Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bu iyileşmenizi geciktirebilir. İnanın bana, bir gün hafızanızı kazandığınızda her şeyi daha iyi ve net anlayacaksınız.
0: Hayır, ben şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz, bunu söyleyin.
1: Doktor Bekir Sağlık. Sizin ve ailenizin özel doktoruyum. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır. Bugüne kadar doktora gidecek kadar hasta olmamıştım çünkü. Ayrıca sizin yüzünüzü ilk defa gördüğüme yemin bile edebilirim.
1: Bakın hanımefendi, arabanızla bir kaza geçirdiniz. Ölümle adeta burun buruna geldiniz. Bu yüzden de korkunç bir beyin sarsıntısı geçirdiniz. Günlerce komada kaldınız. Hafızanızı kazanmak bir hayli zaman alacak tabii.
0: İyi ama benim arabam yoktur ki. Ayrıca kaza geçirdiğimi de hiç hatırlamıyorum doktor.
1: Dedim ya, hafıza kaybının belirtileri bunlar. Bu yüzden geçmişi hatırlayamıyorsunuz. Ama pek yakında...
2: Merhabalar. Sizi iyileşmiş görmek ne güzel efendim. Nasılsınız bakalım?
0: Siz de kimsiniz?
1: Geldiğiniz iyi oldu Kemal Bey. Hastamız komadan çıktı ama şimdilik geçici hafıza kaybına uğradı. Bazı şeyleri hatırlayamıyor.
2: Öyle mi? Beni de mi hatırlamıyorsunuz efendim?
0: Hayır, tanımıyorum. Ve tanımak da istemiyorum. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Benden ne istiyor bu insanlar?
2: Bakın hanımefendi.
0: Yeter, dinlemek istemiyorum sizi. Defolun, yalnız bırakın beni.
1: Giderim Kemal Bey. Görüyorsunuz, hasta hala sağlığına tam olarak kavuşamamış. Yakında iyileşeceğini umarım.
0: Gidin Allah aşkına gidin.
3: Günaydın hanımefendi.
0: Sen misin Kezban? Ne istiyorsun?
3: Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Yo, yatağınızdan kalkmayın lütfen.
0: Karışmayın bana. Günlerdir bu evde yata yata çıldıracak gibi oldum. Sinirlerim laçka oldu. Her şey o kadar karışık ki. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım.
3: Ağlamayın lütfen. Artık iyileşmek üzeresiniz efendim. Eski gücünüzü kazandığınızda her şey yine eskisi gibi olacak.
0: Kezban.
3: Buyurun efendim.
0: Söylesene, kaç yaşındayım ben Kezban?
3: Bilmiyor musunuz hanımefendi? 25 yaşındasınız.
0: Allah'a şükür. Yaşımda bir değişiklik olmamış. Evet. 25 yaşındayım ben.
3: Aynı zamanda da çok güzelsiniz.
0: Peki adım ne benim?
3: Onu da mı hatırlamıyorsunuz? Hay Allah. Adınız da Zehra. Soyadınız Ağaoğlu.
0: Ne? Adım Zehra Ağaoğlu mu?
3: Evet efendim.
0: Peki kimim kimsen var mı? Akrabalarım falan yani.
3: Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim.
0: Geçen gün bana saygıdeğer bir dul olduğumu söylemiştin. Peki kocama ne oldu?
3: Kocanız 3 yıl önce vefat etti efendim. Sizden bir hayli yaşlıydı. Bir gece kalp krizi geçirmişti. Hatırlayabildiniz mi?
0: Yo, hatırlamıyorum. Peki çocuğum? Çocuğum yok mu benim?
3: Hayır efendim. Yani çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz.
0: Aman Allah'ım! Bütün bunlar nasıl gerçek olabilir? Ben Tülin değil de Zehra isem. Bunu nasıl olur da unutabilirim? Ya Rabbi, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum.
3: En iyisi hiç düşünmeyin efendim. Doktor dedi ki...
0: Doktor da sen de o Kemal denen adam da hepiniz yerin dibine bakın. Sizin gayeniz beni delirtmek. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama benim aklım hala başımda. Beni delirtemeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Beni delirtemeyeceksiniz.
3: Lütfen hanımefendi.
0: Ben Tülin'im. Ben Zehra değilim. Tülin olduğuma dair bir delil bularak sizleri ikna etmeliyim.
3: Hanımefendi, delil bulmanıza gerek yok.
0: Nedenmiş o?
3: Bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri sizi tanır da ondan efendim.
0: Ne? Beni herkes, yani benim Tülin olduğumu değil de Zehra olduğumu bilirler mi? Tanırlar mı?
3: Evet efendim. Bu şehrin yarısı sizi tanır.
0: Olamaz. Yüzlerce, binlerce insan hem de. Ya Rabbi, sen benim aklımı koru ne olur. Hah, buldum. İşte bir delil buldum. Kezban, bak şu baş parmağımı görüyor musun? İyice bak, dikkatli bak.
3: Evet, bakıyorum efendim.
0: Bak şu baş parmağımdaki yara izine bak. O yara izi yıllar öncesine aitti. Ekmek keserken olmuştu. Dün gibi hatırlıyorum bunu.
3: Kızmayın ama yanılıyorsunuz hanımefendi.
0: Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu benden daha mı iyi bileceksin yani?
3: Hanımefendi, parmağınızı bundan 3 yıl önce noter Remzi Bey'in bahçesinde gül koparırken kesmiştiniz. Hatta parmağınızdaki kan yüzünden bayılmıştınız bile.
0: Gül kopartırken mi? Bu dediklerin doğru mu Kezban?
3: Tabii doğru efendim. Bu gerçeği noterin kendisinden, eşinden, hatta oğlundan bile öğrenebilirsiniz. O sırada onlar da yanınızdaydı.
0: Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kestiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Yo, inanmıyorum. Her şey, herkes benim aleyhime. Beni delirtmek için bir araya gelmiş. Allah'ım.
3: Sabırlı olun efendim. Daha önce de buna benzer hafıza kayıplarınız olmuştu. Biz artık alıştık.
0: Ne? Alıştınız mı? Yani ben böyle sık sık hafızamı kaybediyorum. Öyle mi?
3: Evet. Allah'tan doktorla Kemal Bey'in yardımıyla sağlığınıza kavuşuyorsunuz.
0: Kemal dedin. Kim bu Kemal Kezban?
3: Sizin muhasebecinizi, mali işlerinize bakıyor efendim.
0: Peki kendisi de bu köşkte mi oturuyor?
3: Hayır, bazı geceler kalıyor. Ama genellikle gündüzleri hep burada yanı başınızda olur.
0: Neden?
3: Çünkü servetinizi o idare ediyor da ondan efendim.
0: Servetimi mi dedin? Ben çok zengin bir insan mıyım Kezban?
3: Hem de nasıl efendim? Para babası derler ya, işte öylesiniz.

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz Zehra Hanım.
0: Zehra mı? Hı-hı. Ah evet. Yaklaşın Kemal Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Benim servetimi idare ediyormuşsunuz. Doğru mu bu?
1: Evet. Rahmetli kocanızın zamanından beri bu işi yapıyorum. O öldükten sonra sizin ricanız üzerine bu işi yapmaya devam ettim.
0: Peki ben hakikaten çok zengin bir insanlıyım Kemal Bey.
1: Evet, çok zenginsiniz. İki iş hanınız, katlarınız, bankada nakit milyarlarınız, hisse senetleriniz.
0: Yani çok mu zenginim?
1: Evet, çok zenginsiniz. Neden sordunuz?
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık.
2: Affedersiniz, çarpmayayım. Zehra Hanım'ın çayını getirdim de.
1: Geç kızım.
2: Buyurun hanımefendi, çayınızı getirdim.
0: Sağ ol Kezban. Masanın üzerine bırakabilirsin. Bugün günlerden ne Kezban?
2: Perşembe.
0: Hangi ayın kaçıncı günü?
2: 23 Mayıs Perşembe.
0: Ne? 23 Mayıs Perşembe mi dedin Kezban?
2: Evet ama neden sorardınız birden?
0: Ama olamaz. Benim İstanbul'daki son günüm 8 Mayıs'tı. O gün evime gidiyordum. Bir şey oldu. Bayılmıştım sokakta. Ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi burada bulmuştum. Demek ki bütün bunların üzerinden 15 gün geçmiş ha?
2: Öyle efendim.
0: Anlayamıyorum. Her şey o kadar karanlık ki. Bütün bu olanlara inanmak çok zor.
2: Zor günler geçirdiniz hanımefendi. Günlerce komada kaldınız. Ama Allah'tan artık iyileşmeye başlıyorsunuz. Size bir de müjdem var. Bir iki gün sonra açık havaya çıkıp dolaşabilecekmişsiniz. Doktorunuz söyledi.
0: İşte buna sevindim Kezban. Burada kapalı kalmaktan hiç hoşlanmıyorum.
2: Ayrıca yakın dostlarınızı da görebileceksiniz. Hepsi de sizi çok özlemiş.
0: Yakın dostlarım mı? Benim yakın dostlarım da mı var Kezban?
2: Olmaz olur mu hanımefendi? Siz bu yörenin en saygıdeğer insanısınız.
0: Madem dostlarım var, neden hiçbiri burada ziyarete gelmedi?
2: Doktor, hastalığınız süresince ziyaretleri yasaklamıştı da.
0: Peki şimdi bu yasak kalktı mı?
2: Birkaç gün sonra gezip dolaşabilecek misiniz efendim?
0: Peki, teşekkür ederim. Gidebilirsin Kezban. Allah'ım, nedir bu olanlar? Ben kendi halinde yaşayan, fakir bir kızken, bir gece içinde zengin ve soylu bir dul, bir kadın oluyorum, dul bir kadın oluyorum. Yo, mutlaka bütün bunlar bir rüya. Evet, rüya görüyorum ben. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman her şey eskisi gibi olacak. Mutlaka öyle olacak.

0: Çok şükür. Sonunda bahçeyi ve güneşi görebildim. Köşkte biraz daha kapalı kalsaydım herhalde delirirdim.
1: Merhaba.
0: O da ne? Ah, siz de kimsiniz?
1: Ah, beni tanımadın mı Zehra Hanım? Yandaki köşkün bahçıvanıyım.
0: Öyle mi?
1: Nasılsın bakalım görmeyeli, iyi misin biraz?
0: İşte biraz.
1: Biraz zayıflamışsın ama kazayı da ucuz atlatmışsın ha.
0: Kaza mı? Ne kazası?
1: Araba kazası. Görenler söylüyor. Araban hurdaş bir hale gelmiş. O arabanın içinden canlı çıkman inanılacak gibi değil.
0: İşte öldürmeyen Allah öldürmez derler ya.
2: Zehra Hanım! Zehra Hanım! Neredesiniz?
0: Buradayım Kezban.
3: Burada mıydınız? Sizi odanızda bulamayınca öyle korktum ki.
0: Korkacak bir şey yok Kezban. Biraz hava almak için bahçeye çıktım.
3: Kemal Bey arabayı hazırladı, sizi bekliyor. Hemen odanıza gidip hazırlanın efendim.
0: Neden? Bir yere mi gidecekmişim?
3: Evet efendim. İki blok ötede oturan noterin evine çay içmeye gidecekmişsiniz.
0: Öyle mi? İşte bu iyi haber. Demek insan arasına karışabileceğim artık. Sevindim buna.
4: Noter Remzi Bey'in ailesini tanıyor musunuz hanımefendi?
0: Hayır, hatırladığımı sanmıyorum.
4: Peki ya tombul eşi Nebahat Hanım mı?
0: Hatırlamıyorum.
4: Görünce mutlaka hatırlarsınız. Noter pul koleksiyonu yapar, size göstermişti. Hanımı Nebahat Hanım gayet güzel kek pişir. Bir de devamlı espri yapan oğlu vardır. Adı Nevzat. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır dedim ya.
4: İyi bir ailedir, sizi de çok severler. İşte geldik. Eğiminize yardım edeyim Zehra Hanım, buyurun.
0: Teşekkür ederim Kemal Bey.
5: Hey, bakın hele kimi görüyorum. Zehra, seni çok özlemiştik kızım, buyur buyur.
4: Noter bu işte hanımefendi. Unutmayın adı Remzi'dir.
0: Merak etmeyin, unutmam. Nasılsınız Remzi Bey?
5: Sen bizi bırak, esas sen nasılsın kızım? Allah'a şükür kazayı ucuz atlatmışsın. Nebahat seni öyle merak etmişti ki.
0: Nebahat nerede?
5: Nerede olacak, mutfakta. Senin gelişin şerefine bin bir çeşit kek pişiriyor. Yandık artık. İşin yoksa bütün o kekleri yiyeceksin. Sen de gelsene Kemal Bey, bir çay içerdin.
4: Sağ olun efendim. Yapılacak bazı işler var da. Zehra Hanım akşamüstü sizi almaya gelirim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Kemal Bey.
5: Anlat bakalım Zehra. Kaza nasıl oldu? İnan seni kızımız gibi severiz. Kazayı duyunca Nebahat da ben öyle korktuk ki.
0: Hatırlayamıyorum Remzi Bey. Kaza nasıl oldu bilmiyorum. Ben henüz daha kendimi tam toparlayamadım da.
5: Buna da şükür Zehra, buna da şükür. Ya ölseydin, Allah korumuş seni.
0: Evet öyle oldu. Allah korudu beni.
5: Bak ne diyeceğim. Sen istersen gül bahçesini gez. Gülleri ne kadar sevdiğini bilirim. Bu yüzden baş parmağını kestiğin günü bile unutmadım.
0: Baş parmağımı mı?
5: Sen gül bahçesini gezerken ben de Nebahat'e geldiğini söyleyeyim, olur mu?
0: Tabii güllerinizi de çok özlemiştim. Çıldırmak

0: güçten değil. Koca noter bile beni yadırgamadı. Yalan söyleyecek hali yok ya. Hatta baş parmağımı gül kopartırken yaraladığımı bile söyledi. Ya Rabbi, sakın ben, sakın köşktekilerin dediği gibi hafızamı kaybetmiş olmayayım. Zengin ve dul bir kadınken kaza geçirerek...
1: Merhaba.
0: Siz de kimsiniz?
2: Çok affedersiniz, sizi korkuttum galiba. Güller ne kadar güzel değil mi?
0: Evet. Kimsiniz siz?
2: Benim adım Ömer. Şu ilerideki köşkte oturuyorum. Nevzat'ın arkadaşıyım.
0: Nevzat da kim?
2: Noterin oğlu, tanımıyor musunuz onu?
0: Evet, birden unutmuştum.
2: Ben de Nevzat'ı görmeye gelmiştim ama evde yokmuş. Çok affedersiniz ama siz kimsiniz?
0: Ben mi? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum kim olduğumu.
2: Anlamadım. Yani siz şimdi kim olduğunuzu bilmiyor musunuz? Yani peki adınız, soyadınız falan onları da mı bilmiyorsunuz?
0: Adım bildiğim kadarıyla Pülin. Ama nedense buradaki herkes bana Zehra diyor.
2: İlginç. Peki doğru olan hangisi peki? Pülin mi yoksa Zehra mı?
0: Dedim ya. Bunun hangisi doğru? Artık ben de bilmiyorum.
2: Şaka yapıyorsunuz herhalde.
0: Hayır, söylediklerimde son derece ciddiyim Ömer Bey. Adım Pülin. Bunun doğru olduğuna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Ama gelin görün ki bu yörede, hatta köşkümde bile bana Zehra diyorlar. Bana ne diyeceksiniz bakalım?
2: Doğrusu çok karışık bir iş. Yani siz Zehra olmadığınızı söylediğiniz halde herkes size bunun aksini söylüyor, öyle mi?
0: Evet, öyle.
2: Evet olabilir tabii. Hava ne kadar güzel değil mi? Kuşlar, böcekler.
0: Aman yarabbi, yoksa siz de mi deli olduğumu sanıyorsunuz? Evet, sonunda deli olacağım muhakkak tabii. Zaten istedikleri de bu olsa gerek.
2: Çok affedersiniz hanımefendi ama yani Tülin Hanım... Size Tülin dememi ister miydiniz?
0: Fark etmez. Hangisi doğru artık ben de bilmiyorum. Tülin miyim ya da Zehra mıyım bilmiyorum. Nasıl isterseniz öyle söyleyin.
2: Bakın sizin bir derdiniz var ama açık açık söyleyemiyorsunuz. İsterseniz ben size yardım edebilirim.
0: Sahi mi? Hakikaten yardım edebilir misiniz bana?
2: Tabii, neden etmeyeyim ki?
0: Sağ olun. Bakın şimdi ben... Yok, vazgeçtim, bir şey yok.
2: İyi ama neden sustunuz hanımefendi? Yoksa benim size yardım teklifimi ciddi bulmadınız mı?
0: Hayır, mesele o değil. Sizi bu işe bulaştırmak ne derece doğru bilmiyorum.
2: Bakın Tülin Hanım, başınız dertte. Bu her halinizden de belli oluyor zaten. Yardıma ihtiyacınız var ve bana eğer her şeyi anlatırsanız size elimden geldiğince yardımcı olurum.
0: Bakın, ben iki blok ötedeki Beyaz Zambak Köşkü'nün sahibiyim. Daha doğrusu sahibiymişim.
2: Affedersiniz ama siz sahibi olup olmadığınızdan emin değil misiniz?
0: Bilmiyorum Ömer Bey. Ama köşkün hizmetçisinden muhasebecisine, doktoruna varıncaya kadar herkes, hatta noterin kendisi bile bana Zehra diye hitap ediyorlar.
2: Ama siz Tülin olduğunuzu ileri sürüyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Doğrusu çok karışık bir mesele bu.
0: O köşkün sahibi olmakla birlikte içinde hapis gibiyim.
2: Ne dediniz? Hapis gibi mi dediniz? İyi ama neden?
0: Bunu size açıklayamam.
2: Bakın, eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız bana her şeyi olduğu gibi anlatmanız gerek Tülin Hanım.
0: Evet ama burada olmaz. Birazdan noter ve eşi yanıma gelecek.
2: O halde başka bir yere gider, orada buluşur ve konuşuruz.
0: Bu daha iyi olur.
2: Yarın köşkünüze gelmemi ister miydiniz?
0: Çok iyi olur. Yarın saat tam 3'te sizi köşkün arka bahçesindeki akasya ağacının altında bekleyeceğim.
2: Tamam, merak etmeyin, geleceğim.
0: Yalnız gelirken sizi kimsenin görmemesi gerek.
2: Korktuğunuz birileri mi var yoksa?
0: Evet ama bunu yarın anlatabilirim size.
2: Bakın, bana güvenebilirsiniz Tülin Hanım. Yarın saat tam 3'te size geleceğim.
0: Şu anda güvenecek ve yardım isteyecek sizden başka hiç kimsem yok Ömer Bey.
2: Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Neden titriyorsunuz öyle?
0: Bilmiyorum.
2: Yani bu güzel havada üşümeniz için hiçbir sebep yok.
0: Belki de doktorun bana verdiği ilaçlardan dolayıdır.
2: Peki size ne ilaçları verdiğini biliyor musunuz?
0: Hayır, ilaçlar kutu içinde değil. Bir fincan içinde veriliyor bana.
2: İlginç.
0: Neden sordunuz?
2: Sadece merak ettim.
0: Ben o ilaçların sakinleştirici olduğunu sanıyorum.
3: Zehra! Zehra kızım, neredesin? Gel bak, Nebahat seni görmek istiyor. Çayla kekleri hazırlamış, gel.
0: Artık gidin Ömer Bey. Yarın sizi köşkün bahçesinde bekleyeceğim.
2: Tamam, geleceğim. Şimdilik hemen hoşça kalın.
0: Durun bir dakika.
2: Evet.
0: Benim deli olduğumu sanmıyorsunuz ya.
2: Asla böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. İnanın bana.

0: Saat tam 3 gelmesi lazım. Söz vermişti. 3'te geleceğim demişti. Bu tanımadığım esrarengiz köşkte bana yardım edecek tek kişi o.
1: Merhaba. İşte geldim.
0: Oh, siz misiniz Ömer? Birden korktum da.
1: Neden? Gelmem diye mi yoksa?
0: Evet. Öyle umutsuz ve mutsuzum ki.
1: Evet Tülin Hanım. Şimdi anlatın bakalım. Sizin için ne yapabilirim?
0: Bakın. Dün gece herkes uyuduktan sonra odamda 2 mektup yazdım.
1: Kimlere yazdınız?
0: Birisi kendime, yani Tülin Över adına.
1: Yani kendi adınıza. Kendinize mektup mu yazdınız?
0: Evet öyle.
1: Niye ama neden?
0: Emin olmak için. Ben hakikaten Tülin miyim yoksa buranın sakinlerinin iddia ettiği gibi dul ve zengin bir kadın olan Zehra mıyım? Niyetim bunu öğrenmek.
1: Evet anlıyorum. Peki ya ikinci mektup, onu kime yazdınız?
0: Radife teyzeye. Benim ev sahibim olur. Tülin, yani ben onun evinde kiracı olarak kalıyordum.
1: İyi de bakalım o yaşlı kadın Tülin'i hatırlıyor mu? Hem sonra Tülin ya da sen eğer o Tülin. O evden uzaklaşalı ne kadar oldu?
0: Fazla değil, 15-20 gün kadar.
1: Tamam, o halde mutlaka Tülin'i hatırlar.
0: Hatırlaması gerek. Radife teyzenin vereceği cevabı çok merak ediyorum.
1: Ha, merak etmeyin. Mektuplarınızı hemen postaya atacağım ben de.
0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Tülin Hanım.
0: Evet.
1: Sizde hala esrarengiz bir hava var hanımefendi. Yani bana her şeyi açık açık söylediğinizi pek sanmıyorum.
0: Bakın ben...
1: Adınızın Tülin olduğunu söylüyorsunuz. Öte yandan gerek köşktekiler gerek yöre sakinleri... ve hatta o son derece muteber bir insan olan Noter Remzi Bey ve ailesi bile... sizi Zehra olarak biliyor ve tanıtıyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Hepsi bu kadar mı? Yani bana anlatacak başka bir şeyiniz yok mu?
0: Yani evet.
1: Bakın Tülin Hanım, ben sizin Zehra değil de Tülin olduğunuza inanıyorum. Ama yani bu kadarcık bilgiyle size nasıl yardım edebilirim ki? Hanımefendi, benden hiçbir şeyi saklamayın. Yani bildiğiniz her şeyi bana anlatabilirsiniz.
0: Bir şey saklamıyorum zaten.
1: Kimsiniz? Nereden geldiniz? Adının Tülin olduğunu nereden biliyorsun? Hem sonra niye Zehra olmadığını iddia edip duruyorsun ki? Kusura bakmayın, belki sizi üzdüm ama... bu sorulara cevap eğer alamazsam size hiçbir yardımım dokunamaz.
0: Yeter. Bu kadar varmayın üstüme. Zamanı geldiğinde bu sorularınıza cevap vereceğim. Ama şimdi değil.
1: Pekala pekala, siz bilirsiniz.
0: Kızma bana ne olur. Şu anda sana daha fazla açıklamada bulunmam imkansız Ömer. Öylesine yalnız ve hürriyeti elinden alınmış bir haldeyim ki... inanmazsın buna.
1: Peki daha fazla üzmeyeceğim sizi. Dün size aldığınız ilaçların ne olduğunu sormuştum.
0: Evet, hatırlıyorum ama ilaçların adını bilmiyorum Ömer.
1: Peki doktoruna soramaz mısın?
0: Neye yarar ki bu?
1: Baksana hala ellerin nasıl titriyor. Ben doktorunun seni yeterince tedavi ettiğini hiç sanmıyorum. Adı neydi bu doktorun?
0: Bekir. Bekir Sağlık.
1: O zaman doktorunu değiştir. Ya da bir başka doktora falan git. Muayene ol.
0: Bu imkansız bir şey Ömer. Denemediğimi mi sanıyorsun? Ama mali işlerime bakan Kemal Bey karşı çıktı bu düşünceme.
1: Neden karşı çıktı?
0: Çünkü ben daha önce de onların söylediğine bakarsan sık sık böyle hafızamı kaybedermişim. Böyle durumlarda da hep Doktor Bekir Bey beni tedavi edermiş de.
1: İyi peki senin hastalığının adı ne Tülin Hanım?
0: Bilmiyorum ama söylenenlere bakılırsa son olarak bir trafik kazası geçirmişim. Hmm. Ardından da hafızamı kaybetmişim. Bendeki bu hafıza kaybı da sık sık olurmuş.
1: Evet anlıyorum. dün sizinle görüştükten sonra ben kısa bir soruşturma yaptım ve Bekir denen bu doktorun senden başka hastası olmadığını öğrendim.
0: Nasıl yani? Bu ne demeye geliyor ki?
1: Demek istediğim bu doktor Bekir bu yörede bugüne kadar hiç kimseyi tedavi etmemiş.
0: İyi ama kendisi bu şehirde oturmuyor mu?
1: Hayır, doktor Bekir sizin köşkün bahçesindeki bir evde oturuyor.
0: Allah Allah, köşkün bahçesinde ev mi varmış?
1: Siz bunu bilmiyor muydunuz?
0: Hayır, yani ben Tülin'sem bilmemem normal ama Zehra'ysam unutmuş olabilirim.
1: Evet anlıyorum, küçük hafıza bulanıklıkları herhalde ama yine de sizin için en iyi olanı...

0: uzman bir psikiyatriste gözükmenizdir.
1: Aman yarabbi. Yoksa sen de mi benim deli olduğumu sanıyorsun Ömer?
0: Affedersiniz Tülin Hanım. Ama yani geçici de olsa eğer hafıza kaybına uğradıysanız...
1: Hayır, benim hafızam yerinde. Ama bunu sadece köşktekiler kabul etmiyor.
0: Bak, beni lütfen yanlış anlama. Ben sana inanıyorum. Ve eğer inanmasaydım şu anda burada zaten yanımda olmazdım. Ama sen kendin bile Tülin olup olmadığından emin değilsin. Ve bu yüzden bir psikiyatriste gözükmende gerçekten yarar var.
1: İyi de köşktekilerin buna izin vereceğini mi sanıyorsun?
0: Eğer sen onların iddia ettiği gibi bu köşkün sahibesiysen... ...hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Senin uşakların yönetecek değil ya.
1: Bilmiyorum Ömer. Hiçbir şey bilmiyorum.
2: Efendim! Efendim!
1: Aman Allah'ım! Bu Kemal Bey'in sesi! Çabuk, çabuk uzaklaşın buradan, ne olur.
0: Tamam tamam, hiç biz endişelenmeyin. Hemen gidiyorum. Ama en kısa zamanda yine geleceğim.
2: Zehra Hanım! Zehra Hanım, orada mısınız?
1: Evet, buradayım. Ne istiyorsunuz?
3: Biraz önce kiminle konuşuyordunuz?
1: Kim? Ben mi? Hı. Hiç. Hiç kimseyle konuşmuyorum.
3: Ama ben bir ses işittim.
1: Benim sesimdi. Kendi kendime konuşuyordum.
3: Ama duyduğum ses bir erkek sesiydi hanımefendi. Lütfen bana kiminle konuştuğunuzu söyler misiniz?
1: Kemal Bey, benim emrim altında olduğunuzu unutmayın lütfen. Bana böyle sorular sorma hakkını size kim veriyor?
3: Ben sizin için en iyi olanını sizden daha iyi bilirim. Biraz önce yanınızda bir adam vardı. Eğer adını bilmiyorsanız tarifini yapın bana.
1: Lütfen beni rahat bırakın.
3: Kimdi o adam ve niçin gelmişti? Burada onunla ne konuştunuz? Onunla ne konuştunuz?
1: Bırakın kolumu, canımı acıtıyorsunuz.
3: Size o adam kimdi diyorum.
1: Adam filan yoktu. Duvarın üzerindeki çocuklarla konuşuyordum. Bahçeye girmek isteyince onları kovmak zorunda.
2: Yalan söylüyorsunuz.
3: Bu civarda hiçbir çocuk bizim köşkün etrafında dolaşmaz. Bakın hanımefendi, henüz aklınız başınızda değil. Bir keresinde köşkten yine kaçmış ve önünüze gelen 3 çocuğu öldürdüğünüzü söylemiştiniz.
1: Kim? Ben mi? Ben mi yapmıştım?
3: Evet, siz yapmıştınız. Allah'tan sizi bulduk da bir felaketten ve skandaldan kurtardık.
1: Hayret! Hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyi.
3: Hatırlamazsınız tabii. O zaman da yine böyle geçici bir hafıza kaybına uğramıştınız.
1: Demek ki ben arada sırada böyle korkunç şeyler uyduruyorum, öyle mi?
3: Hem de en gariplerini. Şimdi söyleyeyim bakalım, biraz önce kiminle konuştunuz?
1: Söyledim ya, kimseyle konuşmuyordum. Duvarın üzerine çıkan çocukları kovalıyordum.
3: Öyle olsun hanımefendi. Ama şunu unutmayın, bundan böyle her hareketinizi göz altında tutun.

0: Beni çağırtmışsınız beyefendi.
1: Evet. Epeydir seninle görüşmedik, öyle değil mi Avni Efendi?
0: Ha öyle. Benden ne istiyorsunuz Kemal Bey?
1: Bugün öğleden sonra Zehra Hanım'ın kiminle görüştüğünü biliyor musun?
0: Diyelim ki biliyorum.
1: Hadi Avni Efendi nazlanma. Eğer biliyorsan söyle. Merak etme. Bunun karşılığında sana para vereceğim.
0: Para vereceksen o zaman iş değişir tabii.
1: Söyle bakalım. Zehra Hanım bahçede kiminle görüştü?
0: Bir erkekti. Ama kim olduğunu bilmiyor.
1: Tamam. Nasıl biriydi? Genç mi? Yaşlı mı?
0: Gençti. Uzun boylu, yakışıklı, esmer biriydi. Daha önce hiç görmediğim birisiydi.
1: Peki Zehra Hanım'la ne konuştuğunu duyabildin mi?
0: Konuşmaların bazılarını duydum ama hepsini değil.
1: Duyduklarını anlat.
0: Zehra Hanım o gençten yardım istiyordu. Bir şeylerden korkuyormuş gibi bir hali var.
1: O genç neler söylüyordu?
0: O genç de Zehra Hanım'a kendisine güvenmesini söylüyor.
1: Peki abi efendi, bu kadar yeter bana. Al şu paraları, istediğin gibi harca.

0: Demek öyle ha? Kadın bir şeyler karıştırmaya başladı.
1: Evet doktor. Anlaşılan senin uzmanlığın bir işe yaramadı.
0: Merak etme yarar. Benim kontrolüm altındaki bir hastanın aykırı davrandığı bugüne kadar hiç görülmemişti.
1: Öyle ama kız Zehra olduğuna bir türlü inanmıyor işte.
0: Birkaç seans sonra inanacaktır. Hem de öyle bir inanacak ki patronluk taslamaya kalkıp bizi köşkten bile kovmaya kalkar. Saat kaç?
1: Gece yarısını geçiyor.
0: İyi. Kız uyanmıştır. Hadi odasına gidip seansa başlayalım.

0: seviyorum.
1: Uçuyorum adeta.
2: Ama kaza yapıyorsun sonra. Korkunç bir kaza. Sen arabadan dışarıya fırlıyorsun.
0: Evet, evet görüyorum. Allah'ım, frenler tutmuyor. Frenler tutmuyor. İmdat, imdat.
2: Ah. Şimdi köşkündesin. Kazayı ucuz atlattın. Burnun bile kanamadı. Köşkünde hizmetkarların arasındasın.
0: Evet, ama her şey bulanık. Kafamın içinde sisler var. Başım, başım ağrıyor.
2: Hafızanı kaybettin. Unuttun. Hepimizi unuttun. Ve şimdi tekrar hatırlamaya çalışıyorsun. Sen bu köşkün sahibisin. Ve adın da Zehra. Saygıdeğer bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
0: Adım Zehra. Saygıdeğer bir kadınım. Adım Zehra.
2: Evet, adın Zehra. İyileşecek ve eski günleri yaşayacaksın. Kumar partileri, içki alemleri, bunları yaşayacaksın.
0: Evet, kumar oynayacağım, içki içeceğim.
2: Tamam, sen artık Zehra Hanım'sın. Saygıdeğer, zengin ve dul bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
0: Adım Zehra. Zehra. Zehra.
3: İşte bu kadar Kemal. Birkaç seanstan sonra kız hakikaten kendisini Zehra sanacak.
4: Umarım dediğin gibi olur doktor.

0: Hava da amma bozdu. Çok yağmur yağıyor. Aman yarabbi, bu ses de ne? Biri cama vuruyor.
1: Tülin Hanım. Tülin Hanım, açın şu pencereyi hemen.
0: Aa, Ömer bu. Ömer, bu havada. Burada işin ne?
1: Allah aşkına içeri gireyim de öyle anlatırım. Sırılsıklam oldum zaten, baksana şu halime.
0: Gir. Hayrola? Gecenin bu saatinde yağmur altında seni buraya getiren sebep de nedir Ömer?
1: Her şeyi gördüm hanımefendi. Her şeyi gördüm. Bu köşkteki o adamların sana ne yaptıklarını gördüm. İnan bana, korkunç bir şeydi bu.
0: Korkutuyorsun beni Ömer. Kimler ne yaptı bana?
1: Sen farkında bile değilsin. O doktorla muhasebecin olacak aşağılık adam bu gece sana bir seans yaptılar.
0: Seans mı?
1: Evet. Uyurken seni hipnotize etti ve konuşarak bilinçaltına inip senin Tülin değil de Zehra olduğunu söyledi sana. Sen de uyku halinde onun her dediğini yaptın. Her söylediğini tasdik ettin.
0: Aman Allah'ım. Ama bu bir işkence.
1: Şimdi baştan başlayalım. Her şeyi anlat bana Tülin. Her şeyi.
0: Adımı biliyorsun. 25 yaşındayım. Ve İstanbul'da bir özel şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bundan 25 gün önce işten çıkmış evime giderken birden ne olduğumu, nasıl olduğunu hatırlayamadığım bir sebeple bayıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bu köşkte buldum.
1: Peki nasıl bayıldığını hatırlayamıyor musun?
0: Hayır. Her şey bir anda oldu. Burnuma pis bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadan bayılmışım.
1: Anlaşılan birileri seni bayıltıp sonra da buraya getirmişler.
0: Olabilir. Gözlerimi açtığım andan itibaren de başta hizmetçi olmak üzere herkes bana Zehra Hanım diye hitap etmeye başladı. İster inan, ister inanma ama gerçek bu Ömer.
1: Merak etme, sana inanıyorum Tülin Hanım. Bana gelince sana baştan söylemedim ama ben polisim.
0: Ne? Polis mi?
1: Evet. Dolandırıcılık masası amiriyim. Komiser Ömer.
0: İyi ama neden bunu daha önce söylemedin bana?
1: Bir faydası olmazdı ki. Hem polis olduğumu öğrenseydin işleri iyice karıştırabilirdin de.
0: Hangi işleri? Burada neler oluyor polis bey, bana da anlatır mısınız?
1: Kısaca şöyle özetleyebilirim. Senin şu mali işlerine bakan Kemal denen adam aslında kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Sabıkalı bir dolandırıcı. Tabii yalnız o değil. O doktor denen şaklaban da öyle.
0: Aman Allah'ım. Doktor da mı dolandırıcı?
1: Doktorun suçu başka. O branşında oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Ancak mesleğini kötüye kullanan doktor, tedavi ettiği hastalarının sırlarını öğrendikten sonra onlara şantaj yaparak para sızdırırdı. Bu yüzden elinden diploması bile alınmıştır.
0: Ama bu korkunç bir şey. Haksızlık bu. Ahlaksızlık.
1: Doktor elinden diploması alınıp da işsiz kalınca kendisi gibi sahtekar bir dolandırıcı olan Kemal'i bulup bu köşe

0: aşkı yerleşmiş.
1: Peki bütün bunları siz nereden öğrendiniz?
0: Ben 6 aydır bu yöredeyim Tülin Hanım. Kemal'le doktorun bu köşke kapılandıklarını duyunca adım adım onları takip etmeye başladım.
1: Peki bir şey öğrenebildiniz mi?
0: Aslında sizi tanıyıncaya kadar pek bir şey öğrenememiştim.
1: Peki beni tanıdıktan sonra neler öğrendiniz?
0: Sizi tanıdığım gün bana gerçek adınızın ne olduğunu bilmediğinizi söylemiştiniz. Evet, bu yöredekiler size Zehra derken siz kendi adınızın Tülin olduğunu iddia edip duruyordunuz.
1: Tabii. Hatta bundan emin olmak için kendi adresime bile mektup yazarak atmak için size vermiştim.
0: Zaten gerçeği de o şekilde öğrendim ben Tülin Hanım. Mektubu açıp okudum ve sizin adresinize telgraf çekerek kısa yoldan cevabını aldım.
1: Sahi mi? Gelen cevapta ne yazıyordu Ömer Bey?
0: Tülin Över'in 20 gün önce kimseye haber vermeden adresinden ayrıldığı yazılıydı.
1: Ya Rabbi, demek ki...
0: Evet Tülin Hanım, siz haklıymışsınız. Gerçek adınız Tülin'miş. Artık buna inanabilirsiniz hanımefendi.
1: Ya ama o zaman neden bana ısrarla herkes Zehra diyordu?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun da mutlaka mantıklı bir açıklaması olması lazımdı. Ve yaptığım soruşturma sonucunda gerçekten Zehra adında soylu ve zengin bir kadının varlığını tespit ettim.
1: Ne diyorsunuz? Hakikaten Zehra diye biri var mıymış?
0: Evet. Hem de bu köşkün gerçek sahibi. Ve sıkı durun Tülin Hanım. Zehra Hanım'ın kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
1: Ve beni korkutuyorsunuz ama.
0: Korkmanıza hiç gerek yok. Zehra Hanım sizin kız kardeşinizdir. Üstelik ikiz kardeşiniz Tülin Hanım.
1: Ne? Zehra, o kadın benim ikiz kardeşim mi? Sakın bir hata yapmayın Ömer Bey. Benim hayatta kendimden başka hiç kimsem yoktur. Annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler.
0: Zehra sizin ikizinizmiş Tülin Hanım. Resmini bile buldum. Tıpkı siz. Bir su damlası kadar birbirinize benziyorsunuz.
1: Ama hiçbir şey anlamıyorum. Benim bir kardeşim olduğundan haberim bile yok. Her şey o kadar karışık ki.
0: Yıllar önce olmuş bu. Anneniz sizi doğururken ölmüş. Babanız ise o sıralarda çok güç durumdaymış. Ve ikinizi de ayrı ayrı kimselere evlatlık olarak vermiş.
1: Benim evlatlık verildiğim doğrudur. Bunu beni büyüten aile söylemişti. Ama bir kız kardeşim olduğunu hiç kimse söylememişti bana.
0: Sizi büyüten ailenin de haberi yoktu ki. Her ikinizden de üstelik. Zehra sizden daha şanslı çıktı ve evlatlık verildiği zengin ailenin sayesinde yine zengin bir adamla evlilik yaptı.
1: Peki sonra ne oldu?
0: Zehra'nın kocası kendisinden bir hayli yaşlıymış. Evlendikten 1-2 yıl sonra adam ölünce bu muhteşem köşk, gayrimenkuller ve işte muazzam bir servet kız kardeşini Zehra'ya miras olarak kalmış.
1: Peki buraya kadarını anladım da Zehra'ya ne oldu? O nerede şimdi?
0: Kız kardeşin senin gibi değilmiş galiba. Yani anlayacağın ahlaken biraz zayıf bir insanmış. Genç yaşta dul kalmak ve zengin olmak onu biraz şaşırtmış galiba.
1: Devam edin lütfen.
0: Önüne gelenle ilişki kurmaya başlamış da içki içip kumar oynamak bunların hepsini.
1: Şimdi anlıyorum. Yan köşkün bahçıvanının beni Zehra sanarak sarkıntılık yapmasının sebebini anlıyorum.
0: Evet, bu arada devreye Kemal giriyor ve yakışıklılığı ile kız kardeşiniz Zehra'nın gönlünü çelerek ve köşke yerleşiyor hemen. Kendisi yerleştikten sonra doktoru da peşine takarak köşke sokuyor. Ve böylece bu aşağılık ikili kız kardeşinizi sömürmeye başlıyorlar.
1: Ya Rabbi, tıpkı filmlerdeki gibi bir hayat. Peki şu anda Zehra nerede Ömer Bey?
0: Bilmiyoruz vallahi Tülin Hanım ama büyük bir ihtimalle onun öldüğünü ya da öldürüldüğünü tahmin ediyorum ben.
1: Ne? Öldürüldü mü?
0: Öyle olduğunu sanıyorum sadece. Eğer yaşasaydı ve buralarda bir yerde olsaydı... Seni bayıltarak buraya getirip onun yerine geçirmek istemezlerdi.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Hatırlıyor musunuz? Gerek köşktekiler ve gerekse de yöre sakinleri sizin bir trafik kazası geçirdiğinizi söyleyerek size geçmiş olsun filan diyorlardı.
1: Evet öyle diyorlardı. Ama doğru değildi bu. Trafik kazası geçirip geçirmediğimi bilemem mi ben? Yalan söylüyorlardı.
0: Hayır onlar yalan değil aslında doğru söylüyorlardı. Ama kaza geçiren siz değil kız kardeşiniz Zehra'ydı.
1: Peki doğru mu bu trafik kazası olayı?
0: Doğru. Yaptığım bir araştırmayla doğruluğunu hemen tespit ettim. Zehra korkunç bir trafik kazası geçirmiş ve arabası paramparça olmuştu.
1: Peki ya kız kardeşim? Zehra, o ölmüş mü bu kazada?
0: Maalesef kayıtlarda kız kardeşinin öldüğüne rastlayamadım ama...
1: O halde Zehra kazada ölmemiş.
0: Kaza geçiren arabanın resimlerini gördüm Tülin Hanım. Araba akordeon gibi olmuştu. O arabanın içinden sinek bile canlı çıkamazdı. Kaldı ki ölmese de yaralı olması gerekirdi zaten. Ama hiçbir hastanede tedavi olmamış veya yatmamış.
1: Peki o halde kız kardeşime ne olmuş Ömer Bey?
0: Kız kardeşinizin o kazada öldüğüne adım gibi eminim ben. Ama çok kurnaz olan Kemal'le doktor, kız kardeşinizin ölümünü kimseye duyurmamak için sizi İstanbul'dan kaçırıp köşke Zehra diye soktular. Tamam? Zehra'ya o kadar benziyordunuz ki bu yüzden kimse yadırgamadı sizi. Hatta noter bile.
1: İyi ama beni neden kız kardeşimin yerine geçirdiler?
0: Gayet basit. Eğer Zehra'nın öldüğü tespit edilseydi, Kemal'le doktorun bu köşkten gitmeleri gerekecekti. Bu da onlar için bir felaket demekti. Zira burada bu köşkte zenginlik içinde yaşıyorlardı. Akan suyun kesilmesi işlerine hiç gelmiyordu. Niyetleri seni Zehra'nın yerine geçirip eski hayatlarını sürdürmekti tabii.
1: Ya ama beni Zehra olduğuma nasıl inandıracaklardı?
0: Doktor usta bir psikiyatristtir Tülin Hanım. Unutmayın sizi tanıdığımda çelişkiler içindeydiniz. Kendiniz bile Tülin olduğunuza inanmakta güçlük çekiyordunuz.
1: Doğru. Olaylar o kadar ani gelişmişti ki. Herkesin bana hanımefendi, Zehra Hanım diye hitap etmesi beni şaşırtmıştı. Ciddi bir noterin bile samimiyetle bana Zehra demesi karşısında neredeyse ben bile Zehra olduğuma inanacaktım.
0: İşte böyle Tülin Hanım. Sizi kaçırmalarının sebebini anladık. Şimdi geriye kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulmak kaldı.
1: Allah'ım! Zehra'nın cesedi mi dediniz? Onu unutmuştum. Zavallı Zehra. Hiç tanımadım onu. Varlığından haberim bile yoktu. İyi ama beni şaşırtan bir konu daha var Ömer Bey.
0: Nedir o?
1: Kemal ve doktor olacak o ahlaksız benim izimi nasıl buldular? Zehra'nın kız kardeşi olduğumu nereden biliyorlardı?
0: Sanırım bunu onlara Zehra anlatmıştır. Çünkü Zehra senin varlığından haberdardı. Bunu da Zehra'ya yanına evlatlık olarak aldığı ailesi anlatmış.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Zehra'nın halen bir hastanede yatmakta olan üvey annesinden öğrendim. Kadın çok yaşlı ve ölmek üzere. O her şeyi anlattı bana.
1: Her şeye rağmen yüzünü bile görmediğim, varlığından bile habersiz olduğum kız kardeşimin ölümüne üzüldüm Ömer Bey. Keşke yaşasaydı da benimle yalnızlığımı paylaşsaydı. Bu yaşa kadar hep evlatlık olarak büyüdüm. Hakiki bir anne baba sevgisinden hep mahrum kaldım. Ömrüm fukaralık ve yalnızlık içinde geçti.
0: Ama bundan sonraki hayatınız öyle olmayacak artık. Zengin ve saygıdeğer bir insan olarak yaşayacaksınız.
1: Anlamadım. Bu da nereden çıktı?
0: Kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulduğumuz anda bu muazzam servetin ve köşkün tek sahibi siz olacaksınız.
1: Yine de buna sevinmek mi, üzülmek mi gerek bilmiyorum Ömer Bey. Zehra'nın cesedi nasıl bulunacak? Bu konuda bir tahminde bulunabilir misiniz?
0: Tabii, büyük bir ihtimalle sanıyorum kadının cesedi bu köşkün bahçesinde bir yerde gömülüdür. Buraya gelmeden önce İzmir Cinayet Masası'nı aramıştım.
1: Gelin onlar herhalde.
0: Evet. Biraz sonra köşkün bahçesinde cesedi arayacaklar. Sabaha kalmaz Zehra'nın cesedini bulurlar.
1: Peki ya Kemal'le doktora ne yapacaklar?
0: Kız kardeşiniz Zehra gerçekten trafik kazasında öldüyse sadece dolandırıcılık suçundan tutuklanacaklar. Tabii bu arada sizi kaçırmak suçu da eklenecek buna.
1: Oh olsun onlara. Cezalarını da çeksinler.
0: Evet. Ben gitmeliyim artık. O iki alçağı ben tutuklamak istiyorum çünkü.
1: Bir dakika Ömer Bey.
0: Evet buyurun.
1: Evli misiniz?
0: Evet. İki de çocuğum var.
1: Allah bağışlasın. Şu iş bitsin. Bir gün eşinizi ve çocuklarınızı alarak buraya benim misafirim olarak gelir misiniz?
0: Tabii. Neden olmasın?
1: Benim hayatımı kurtardınız. Korkunç bir ahlaksızlığı ortaya çıkardınız. Bunun için size minnettarım polis bey. Ama sizi bu köşkte sadece bu minnetimi ifade etmek için çağırmıyorum.
0: Ne demek? Ne anlama geliyor bu Tülin Hanım?
1: Aile dostum olmanızı istiyorum sizden. Ani gelen zenginlik kız kardeşimi şaşırttı ve hayatına mal oldu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Delicesine bir hayat, içkili, kumarlı bir hayat sürmek istemiyorum. Bu yüzden de dostlarımı iyi seçmek zorundayım. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi size?
0: Anladım tabii. Böyle bir dostluğu seve seve kabul ediyorum. Eğer kabul ederseniz haftaya ailemi alıp ziyaretinize gelmek isterim.
1: O halde şimdiden kolları sıvayıp gelişiniz için birbirinden güzel yemekler yapmaya başlamalıyım.
0: Tamam. Hoşça kalın Tülin Hanım.
1: Güle güle polis bey, güle güle.
2: Kendini Arayan Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde

0: fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Bir İlimden İrfana programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi yine İrfan Mektebi'nden sizler için seçtiğimiz bir makaleyi arz edeceğiz. Daha sonra Büyük Cevşen'den dua mealiyle programımızı tamamlayacağız inşallah. Değerli dostlar, İrfan Mektebi dergisi Ekim sayısı Dünyanın Merkezi Kabe'ye Yolculuk kapağıyla çıkmış. Kapak konusu Kabe. Makalesi de aynı ismi taşıyor, arz edeceğim makale. Bundan önce sizlere İrfan Mektebi dergisinden yine kısaca söz edeyim. Aylık ilmi, edebi, kültürel bir dergidir. Dini, ahlaki mevzuları da işliyor aynı zamanda. Ekim sayısı Kabe'yi dediğim gibi kapak konusu yapmış. Aynı zamanda Kurban Bayramı tebriki var içinde. Hicri yeni yıla doğru editörden yazılmış bir yazı var. Yine içinde Medine-i Münevvere ile ilgili bir makale. Geçen hafta sizlere arz ettiğim Sevgi Mucizedir isimli makale. Bediüzzaman'ın halefi Ahmet Hüsrev Efendi ile ilgili bir makale. Kadir Şinaslık üzerine Peygamber Efendimizin Kadir Şinaslığını anlatan ve bizlere örnek bir makale var. İslam medeniyeti ile ilgili mevzular var. Ve buna benzer çok güzel makaleler, yazılar, değerli dinleyenler, röportajlar dergide yer alıyor. irfanmektebi.com adresinden ulaşıp eski sayılarını takip edebilirsiniz. Yeni sayılarına abonelik yaptırabilirsiniz. Ben daha fazla vaktinizi almadan Kabe ile ilgili yazılmış makalenin ortasına da güzel bir Kabe resmi ve hacıların resmi konulmuş, değerli dinleyenler. O makaleyi sizlere inşallah arz ederek başlıyorum. Dünyanın merkezi Kabe'ye yolculuk. Şehirlerin anası Mekke. Kabe bütün dünya Müslümanları tarafından yeryüzünde en kutsal kabul edilen mekandır. Arap Yarımadası'ndaki Ümmül Kura şehirlerin anası olarak bilinen Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın ortasında yer almaktadır. Mekke, yeryüzünde insan hayatı için müstesna bir rol üstlenmiştir. İnsanoğlunun ilk imarı için seçilen bu yer, iklim ve coğrafi konum noktasında oldukça ilgi çekicidir. Küre-i arz üzerinde sayısız güzelliklerin tezahür ettiği, tabiatıyla, iklimiyle, bitki örtüsü ve ekolojisiyle harika sayılan bölgeler dururken, Hicaz bölgesindeki bir çölün ortasında bulunan çorak ve kurak gözyaşı vadisinin Kabe'ye mekan olarak seçilmiş olması düşündürücü olmakla birlikte bir o kadar da ibret vericidir. Allah Celle Celaluhu insanoğlunun ikameti için neden Mekke'yi seçmiştir? Bu iradeyle hangi ayetlerini göstermek istemiştir? Bu yöreyi farklı kılan nedir? Ve bu vadide özel olan ne vardır? Yeryüzünde Beytullah'ın inşa edildiği yer neden Mekke'dir? Şüphesiz bu sorular oldukça düşündürücüdür. Mekke'de ve hususen Kabe'nin yer aldığı gözyaşı vadisinde taş topraktan başka bir şey yoktur. Sonrasında Zemzem kuyusunun harika bir tarzda keşfiyle taş ve toprağın yanında su da buluna gelmiştir. Ancak bu vadi ziraata ve dolayısıyla insan hayatına asla uygun bir yer değildir. Anlaşılan odur ki yeryüzünde tabiat harikalarıyla dolu, coğrafyalarıyla mukayese edildiğinde sevimli gelecek hiçbir yanı olmayan bu çorak vadiyi Allah-u Teala bazı ayetlerini göstermek üzere emir ve iradesiyle imar ettirip şenlendirmiştir. Böylece bu zatı itibariyle sevimsiz iklim ve coğrafya bir anda Müslümanlar için yeryüzünde en çok sevilen ve arzu edilen mekan haline dönüşmüştür. Allah'ın evi için
bu vadinin seçilmesi insanlığa sadece babası Adem Aleyhisselam'ın ocağını hatırlatmakla kalmamakta, aynı zamanda insanın toprak ve sudan yaratıldığını da

bütün çıplaklığıyla haykırmaktadır. Mekke, dünyevi olan hiçbir şeyi barındırmamakla bütün dünyeviliği reddetmektedir. Bu tavır Kabe'nin biçiminde de devam etmiştir. Aslında Mekke bir dünya şehri değildir. Dünyaya ait bir şehir de değildir. Dünyaya çağıran bir şehir hiç olmamıştır. Zannımızca dünya şehirleri ve Mekke arasındaki fark şudur. Eğer Allah isterse en sevimsiz bir yer bile insanlar için en sevimli hale gelebilir. Mekke'ye davet dünyayı terk etmeye davettir. Bütün perdelerden sıyrılıp saf bir şekilde Rabbe yönelmektir. Bu çağrının ve 4000 yıl öteden seslenen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın davetinin yeryüzünde milyonların gönlünde yankılanışı, asırlardır milyonların o çorak vadiyi şenlendirmesi ne kadar ibret vericidir. Risale-i Mimariye isimli eserde imar kelimesinin Türkçe karşılığı şenlendirmek, mimarın karşılığı da şenlendirici olarak verilmiştir. Çölün ortasında, kurak ve çorak arazide yapılan ilk imarın ve sonrasında kurulan şehrin o coğrafyayı ne kadar şenlendirdiği dikkate şayan bir hadisedir. Mekke, Allah'ın imar ediciliğinin dünya üzerindeki en müstesna bir numunesidir. Mekke, bütün bu özellikleriyle ve duruşuyla insanlığa şöyle seslenmektedir. Ey insan, dünyayı bırak, Rabbine bak. Kabe'nin mimarisindeki sırlar başlığıyla makale devam ediyor değerli dinleyenler. Bütün Müslümanların kıblesi olan Kabe, yeryüzünde inşa edilmiş ilk mukaddes mabettir. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat, Kabe'nin sadece bir ev değil, Allah'a ibadet maksadıyla yapılmış ilk ev ve ilk mescid olduğu anlaşılmaktadır. Kabe'yi ilk inşa edenin, insanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselam olduğu, daha sonra Nuh tufanı ile harap olarak sadece temelleri kalan Kabe'nin, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in birlikte aynı temeller üzerinde yükselterek onu ikinci defa inşa ettikleri nakledilmiştir. Arapçada Kabe, kelime olarak söylendiği gibi küp manasına değil, kübik yapı manasına gelmektedir. Arap dilinde sadece kare veya küp şeklindeki nesnelere değil, aynı zamanda yuvarlak nesnelere de mükaab denilmiştir. Şeklin oval hatlı olması, onun kübik Kabe olarak isimlendirilmesine engel olmamıştır. Kabe ifadesi, hem yuvarlak olan biçimi, hem de köşeli olanı temsil etmesi açısından oldukça ilgi çekicidir. Çünkü günümüzde mevcut olan kübik dikdörtgen prizmayı ve aynı zamanda kavisli hatim duvarı ile sınırlanmış hicr kısmı Kabe'ye dahil olduğunda, ortaya çıkan kürevi bir hatta sahip geometrik biçimi de yine aynı Kabe kelimesiyle ifade edebilmektedir. Kürevi bir hatta sahip olmak, Kabe'nin kübik olmasına engel değildir. Kabe kelimesinin hem köşeli hem de kavisli şekilleri ifade etmesi, onun kalbi temsil ettiği şeklinde de yorumlanmıştır. Bu manada Kabe, kalbin yeryüzündeki karşılığı olarak kabul edilmektedir. İnsanın evi kalbi olduğundan, evimi temiz tut emri, mecaz anlamda kalbini temiz tut anlamında yorumlanmıştır. Arapçada beyt ifadesi içinde gecelenen ev için kullanılmıştır. Bu anlamda Kabe'ye Beytullah isminin verilmesi manidar sayılmaktadır. Kabe aynı zamanda ilk insanın ve de insanlığın ilk evidir. Kabe'yi ilk mimarı Hazreti Adem aleyhisselam ev olarak inşa etmiştir.

yeryüzündeki ilk imar ve inşaatı başlatan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın insanlığın atası olduğu gibi ilk mimar olarak mimarlığın da babasıdır. Kabe'nin hatim ile sınırlanmış Hicr kısmında Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'in evinin bulunduğu, Hazreti İsmail ile annesinin orada metfun bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Kabe aslında ve aynı zamanda evdir. Kabe Hazreti Adem'in evi olması itibariyle onu ziyaret etmek, insanlık için baba ocağına, ana kucağına gitmek ve bir sıla-i rahimdir. Bu sebeple insanlığa yapılan bir çağrı olan hac, insanoğlunun ana vatanına vefa borcunu ifa etmesidir. Kur'an'ın ona bir yol bulabilen herkes için beyti hac etmesi Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır fermanı da bu hakikati hatırlatmaktadır. O kapıya gelip Kabe'yi gören insan kendi özüyle ve kendi fıtratıyla karşılaşmaktadır. Bu yüzden hac kişinin kendisiyle tanışmasıdır. Kabe'yi ziyaret eden insan kendi varlığı ile yokluğunu, geçmişi ile geleceğini, düşmanı ile dostunu tanır. İnsanoğlu bölgeyi ziyaret ederek bu yörenin ifa ettiği hayati rolün hatırasına saygı, hürmet ve minnet göstermekle yükümlü kılınmıştır. Yukarıdan bakıldığında saat yönünün tersi istikamette Hacerül Esved köşesinden başlayarak Kabe'nin etrafında 7 tam şavt tur dönerek tavaf edilir. Sanki bu ameli ibadette insan zerreden küreye bütün varlığın seslendirdiği ilahiye katılarak adeta zamanı tersine çevirerek baba ocağına dönmekte, kendinin ve neslinin yaratılışını hatırlamakta ve Rabbini tazim etmektedir. Müslümanlar Mekke'yi Hicaz bölgesinin karnı Batn-ı Mekke, Beytullah'ı da Mekke'nin rahmi El-Batha olarak isimlendirmişlerdir. Bu anlamda Kabe insanlık için asıla, ilk varoluşa yani anne rahmine dönüş ve Rabbinin merhametine kavuşma yeridir. Kabe Müslümanlar için var olmanın ve yükselmenin ilk seviyesini belirtmesi açısından tevazuun, sadeliğin ve gösterişsizliğin de sembolüdür. Devam ediyor bu güzel makale İrfan Mektebi dergisinin Ekim sayısından değerli dinleyenler. Kabe'nin mimarisi neden bu şekilde tasarlanmıştır başlığıyla. Yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk ev, yapı olan Kabe'nin geometrik biçimi ve mimarisi neden bu şekilde tasarlanmıştır? Ya da soruyu şöyle soralım. Acaba insan hangi mimari biçimle, tasarımla, bezeme ve süslemeyle Allah'ın şanına layık bir yapı yapabilir? Acaba Kabe'nin mimarisi nasıl olmalıdır? İşte bu soruların cevabı Kabe'nin mimarisinde gizlidir. Cevap bizatihi Kabe'nin kendisidir. Yani cevap hiçliktir, yalınlıktır, saflıktır, yokluktur. İddiasızlığın en büyük iddia olduğunun ispatıdır. Allah'ı insan elinden çıkabilecek en mükemmel mimari eserle bile yüceltmenin mümkün olmadığının ilanıdır. Kabe duruşuyla bütün dünyaya insanın Allah karşısındaki acziyetini ilan etmektedir. İnsanın Allah'ın büyüklüğünü takdir etmedeki acziyetinin tecessüm etmiş şeklidir Kabe. İnsanoğlunun Allah için yaptığı ve yapacağı her ne varsa Rabbine nispeten ne kadar sembolik, ne kadar değersiz kaldığını da temsil ve ifade etmektedir. Bu manada teslimiyetin, kulluğun, imanın haddini ve kendini bilmenin ve aşkın mimariye dönüşmüş biçimidir. Kabe'nin tasarımı, yapısı ve geometrik biçimi sade fakat heybetli ve etkileyicidir. Kabe azın çok olduğu bir yapıdır. İnsanlık mimaride sadeliğin ortaya koyduğu çarpıcı hakikati ancak 20. yüzyılda modern mimarlığın babası olarak kabul edilen Meis van der Rohe'nin dilinden
less is more, az çoktur ifadeleriyle duyacaktır. Kabe'nin Mescid-i Haram'ın ortasında bir derviş mahiyeti içinde ancak bir o kadar da vakarlı bir duruşu vardır. Sadelikteki yüceliği ve heybeti tüyler ürpertici bir tesire sahiptir ki onu ilk defa gören Müslümanlar uzunca bir süre bu ürpertiyi hissederler. Kabe mimarisiyle bir güç gösterisi olarak veya mimari bir rekabet unsuru olarak değil, dünyevi olmayan bir varoluş endişesiyle yapılmıştır. Bu manada dünya üzerinde durduğu halde dünyevi olan hiçbir şeyi aksettirmeyen ve hatta bütün dünyeviliği reddeden son derece saf bir geometrik forma sahiptir. Sade ve saf biçimiyle Kabe, mahluk olan insanın Halık'ına karşı rekabetini değil, teslimiyetini ve imanını sembolize eder. Tüm mülkün sahibi, mevcudat mülkü üzerinde ancak böyle yalın bir mimari ile hiçbir gurur ve kibir içermeyen bir biçimle tesbih ve tazim edilebilir. Elbette mimarisiyle verdiği bu mesaj, tevhid inancının çok güçlü bir yansımasıdır. Kabe, tevhid inancının mimariye dönüşmüş şeklidir. İnsanlığın imanına karşı Esma-i Hüsna'ya gölge olmayan bir ayna gibidir. Allah ile kul arasında sakil bir perde değil, şeffaf bir tül hükmündedir. Gözyaşı vadisinin ortasında siyah bir elmas edasıyla yapıldığı günkü gibi duran Kabe, insanın Allah'a karşı tevazuunu ve masumiyetini temsil ediyor. Aşkın merkezi Kabe'de tavaf başlayınca, bütün insanları kendine çeken bir cazibe başlıyor. Tıpkı manevi bir girdap gibi, bütün insanları kendine çekip tavaf halkasına katıyor. İnsan tavaf halkasına girdiğinde, sanki yeryüzünün kalbine girmiş ve o kalbe tavaf damarlarından akan kana karışmış bir damla gibi iman denizinde kayboluyor. Benliğini yok edip kulluğun tam idrakine varıyor. Ve son başlık değerli dinleyenler, makalede özgürlük ve güvenin mimarisi. Kur'an'ın Kabe için kullandığı isimlerden ikisi Beytül Haram ve Beytül Atik'tir. Bunlardan birisi emniyet evi ve diğeri de hürriyet evi anlamına gelmektedir. Emniyet ve hürriyet, insanoğlunun insanlığıyla alakalı, fıtratında taşıdığı en temel varlık problemidir. İnsanın tüm iç ve dış çatışmaları, neticede bu iki temel problemle ilişkilendirilebilir. İnsanoğlunun zaman ve mekan değiştikçe sabit kalan bu iki temel problemine yönelik bir çağrı yapan Kabe, bir cihette İnsanlara güvenlik ve özgürlük çağrısı yapıyor. Vahiy, insana emniyet ve hürriyetin koruma mesuliyetini getirmiştir. Ancak hakiki bir iman sahibini özgür kılar. Bediüzzaman'ın tabiriyle hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İşte bu özgürlük Kabe'de kendini bulur. Özgürlüğün mimarisidir Kabe, güvenliğin mimarisidir. Hiçbir dünyevi düşünce ve akımdan etkilenmeden kendi ihtişamıyla durmaktadır. Gözyaşı vadisinde, Mekke'de, Kabe, sırlarına kefeni temsil eden ihramlarını giyerek, mahşerin provasını yapmaya gelen insanları, bütün dünyevi şekil ve biçimlerden mücerret bir mimari duruş ile özgürce selamlar, bu manevi koronun ahengini ve ritmini bozacak hiçbir sıklet içermeden, bütün heybetiyle asırlar ötesinden gelen mesajı ve çağrıyı en özgün biçimiyle haykırır. Hiçbir insan tarafından yadırganmayan mimarisiyle bütün inananlara güveni ve baba ocağının sıcaklığını telkin eder. Kabe mimarisiyle mütevazılık, sadelik içinde müzeyyen ve muhteşem bir algı oluşturmaktadır. İnsanlığın bu ilk imar faaliyeti bir fetiş nesnesi ortaya koyma gayreti değildir.
Kabe'nin tasarımı, içinde bulunduğu tabiata saygılı,

çevresine en az seviyede müdahale eden ve son derece iktisatlı bir tasarımdır. Kabe'nin mimarisiyle verdiği iktisat dersi, günümüzdeki mimari eserlerde ortaya konulan israfat ile kıyaslandığı zaman daha da anlamlı olmaktadır. Evet, Kabe tasarımındaki sadelik ve basitliğiyle israfı, beyhude gayretkeşliği reddetmekte, aynı zamanda akla ve kalbe hitap etmektedir. Beytül Mamur, rivayetlere göre Adem Aleyhisselam ve eşi cennetteyken Arş'ın Kâbesi, Beytül Mamur'u tavaf eden meleklerin tesbihiyle mest olmuşlardı. Dünyaya indirildiklerinde o tesbihattan mahrum kalmış ve o manzarayı özlemişlerdi. İlahi affa mazhar olduktan sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a yeryüzünde bir Kâbe inşa etmesini ve inşa ettikten sonra tavaf etmesini emretmişti. Böylece Allah-u Teala hem Ademoğluna olan hususi rahmetini göstermiş, hem biz seni hamd ile tesbih ve takdir edip dururken sen yeryüzünü fesada verecek, orada kan dökecek birilerini mi yaratacaksın itirazına cevap vermiş, hem de sizin bilmediklerinizi ben bilirim hitabının sırrını izah etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinin 4. ayetinde Beytül Mamur'dan bahsedilmektedir. Yeryüzünün kalbi Kabe. Arzın arş rahiminden beslendiği manevi göbek bağı ile Beytül Mamur'a bağlıdır. Rivayete göre semada bulunan Beytül Mamur'u her gün 70 bin melaike ziyaret eder ve kıyamete kadar bir daha geri dönmezler. Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayete göre Beyt-i Mamur'dan maksat Kabe'dir. Allah-u Teala onu her sene 600 bin kişiyle mamur hale getirir. Eğer insanlar ondan eksilirse meleklerle doldurulur. Bilindiği gibi bir yerin mamur olması, imar edilmesi ve şenlendirilmesi, mukim ve ziyaretçilerinin çok olup güzel bakılması manasında değişmeceler bir anlam taşımaktadır. Kabe'nin mamur olması da ayakta duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temizle. Hac 22-26 ayetince etrafındakilerin ve hacıların çokluğu ve ziyaret etmeleriyle gerçekleşmektedir. Beyzaviye göre de Beyt-i Mamur'dan kasıt müminin kalbidir ki onun bakımlı olması da ilim ve ihlas iledir. Allah-u Teala bu mübarek mekanı ziyaret edebilmeyi ve daha önce gidenlerin de tekrar tekrar ziyaretini nasip eylesin. Amin. Bizler de bu halis duaya amin diyoruz değerli dinleyenler. Binlerle amin. Cenab-ı Hak bütün müminlere Kabe'yi görmek, tavaf etmek, hac yapmak nasip etsin. Bu makale sahibini de tebrik ediyoruz. Makaleyi İrfan Mektebi dergisinin Ekim 2012 sayısından aktardık. Dünyanın Merkezi Kabe'ye Yolculuk, yazarı Ömer Dabanlı. Değerli dinleyenler, diğer makaleler için İrfan Mektebi dergisinden istifade edebilirsiniz. Ve Büyük Cevşen'den Tahmidiye'den dua mealiyle programımızı tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan ferd, varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan Hay. Varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyum. Haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, belirli bir maksada göre ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem. Kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran Adil. Hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren Kuddus. Allah peygamberine emniyet

0: niyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İman ve Kur'an için. Bitkiler, ağaçlar ve onların yaprakları, çiçekleri, meyveleri, tohumları, tesbihleri ve hamdleri sayısınca alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kudduz. Feenzelallahu sekinetehu aleyh la yehzunuhumul fezaul ekber. Yurzakuna ferahine bima atahum. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Ya nar kuni berden ve selama lillezine amenu hüden ve şifa. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alel imani vel Kur'an. Bi adedin nebatati vel eşcari ve evragiha. Ve ezhariha ve etmariha ve buzuriha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Evet değerli dinleyenler, bu haftaki programımız da burada bitiyor. İnşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: En deli dolu çağlarını zina ile geçirmiş, Rabbini geç bulmuş biriydim. Kainatın güzelliklerini yeni yeni fark ediyor, imanın esaslarını yeni yeni öğreniyordum. Bir gün kapanmaktan mevzu açıldı gittiğim sohbette. Ayetler ve hadisler fazlasıyla ikna etmişti beni. Lakin çevrem kesinlikle karşı çıkardı bu duruma, biliyordum. Nefsim de hazır değildi daha. Sohbet çıkışı uzun uzun düşündüm bu mevzuyu. Hayır diyordu içimdeki ses. Daha gençtim hem. Bu düşüncelerle yolda yürürken ayağım taşa takıldı ve düştüm. Of, Allah kahretsin, üstüm battı. Misafirliğe gidecektim diye söylenirken sokağa döner dönmez kulaklarımda deprem etkisi. Aman ya Rabbi, o ne kazık.

Şimdi bir de bu engel çıktı karşıma. Şeytan, ah şeytan, bu senin yârimin üzerindeki oyunuydu. Pes etmem dedim, bıraktı beni. Sildi birlikte geçen 4 senemizi. Ağladım, çok ağladım. Ama biliyordum, imtihandaydım. 2 sene sonra. Artık namaz kılmaya da başlamıştım. Ailem tarafından bir baskı vardı açılmam için. İbadetlerimi yerine getirmemem için. Ama yılmayacaktım. Çünkü gittiği sohbetlerde ashab hayatlarını da öğrenmiştim. Öğrenmiş ve imrenmiştim. Musab gibi paradan, puldan, anadan vazgeçerdim de Rabbi terk etmezdim. Toprağa karışacak, güzelliğini yitirecek şu bedeni Rab nasıl istiyorsa, sahibi nasıl istiyorsa öyle giydirirdim. Her uzvum madem secdede Allah demek istiyor, vazgeçmedim, vazgeçemezdim. 3 sene sonra. Artık özgür sayılırdım eşimin yanında. Rahmani sebepler vasıtasıyla tanışmış, ailem istemese de evlenmiştim. Ve tarif edilmez bir duyguydu balayımız. Herkes hani niyetinin umre olduğunu söyler de Marmaris'e, Fethiye'ye gider ya, biz öyle yapmadık. Evlilik sonrası ilk ziyaret ettiğimiz ekber olan Rab'di, Allah'tı. Giderken pek yanmıyordum aslında şimdiki gibi. Daha önceleri duymuştum, ilk edilen dua kabullük bulur Allah'ın katında diye. Türlü türlü fikirlerle girdim hareme. Başımı yerden ilk kaldırışım ve Kabe'yi ilk görüşüm. Ben ne dua edecektim? Burası cennet miydi? Ben burayı görmekle şereflendim ya, Allah'a sevgili miydim? Ah Ravza, gül kokulu Ravza. Hazreti Muhammed aleyhisselam senin bağrında mı şimdi? Ben hiç böyle yanmadım ki. 4 sene sonra. Onunla karşılaştım. İçler acısı bir hali vardı. Başımı öne eğip hızlıca uzaklaşmak istedim o sokaktan. Seslendi. Bir dakika. Emin ol, rahatsız etmek değil niyetim. Ve gözlerimden yaş damlamasına, hamdime vesile olacak şu konuşma geçti aramızda. Sen beni seviyorsun değil mi? Ben evlendim, duymadın sanırım. Yok, o manada demedim. Kardeş olarak seviyorsun ve bana dua ediyorsun değil mi? Ederim elhamdülillah. Peki sen umreye veya hacca gittin mi? Evet, geçen sene gittim hamdolsun. Hayırdır? Dizlerinin bağı çözülmüştü. Yere çöktü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Affet ya Rab, affet ya Rab diyordu. Şaşkınlıkla izliyordum olanları. Hayırdır, ne oluyor? Sana benden vazgeçip başörtüsünü seçtin diye kin doluydum. Eşinle aranı bozacak, benden vazgeçtiğine pişman edecektim. Bir gün nasıl anlatılır ki? Seni gördüm. Kâbe'deydin. Bembeyaz bir cilbap vardı üzerinde. Ağlaya ağlaya bana dua ediyordun. Rabbim kötü biri değil, ona gerçekleri göster diyordun. Sonra arşı âlâ titriyordu. Yeryüzü meleklerin aminleriyle sarsılıyordu. Herkes tepkisizdi sanırım. Sadece ben duyuyordum. Cennetin kapısında buluyordum sonra kendimi. Bir melek tutuyordu elimi. Bak, şuraya bak, iyi bak. Geceleri efkar dağıttığın, rahatladığım dediğin yerlere benziyor mu hiç? Şu altından ırmaklar akan köşkler var mı meyhanelerde diyordu. Sonra ayağımda pranga. Dur diyordum, sürüklüyordu beni azap meleği. Kilometrelerce uzaktaydım ama hissediyordum ateşi. Derken biri dürttü beni. Kardeş dedi, otobüs son durağına geldi. Gözümden bir damla yaş aktı. Evet, hatırlamıştım. İlk ettiğim dua onaydı, Beytullah'ta. Ne kadar harama dolaşmış olsak da birlikte uyanmıştık ikimiz de.

yaygın olarak kullanılan bir söz vardır. Daha gençsin, gençliğin tadını çıkar. Yaşlanınca yaparsın bunları. Bunları dediklerini peki? İbadet, örtünme, kısacası Allah'ın emirleri. Anlattığımız hikayemizde olduğu gibi, 12 yaşında bir genç, kaza sonucu yaşama veda edebiliyor. Hayata veda etmenin yaşı ve sınırı yok. Allah bizi yaşlılığımız ya da gençliğimizi değil, her anımızı sorgulayacak. Ne kapanmak başlı başına yeterli, ne de namaz kılmak. Önemli olan İslam ahlakıyla temiz bir hayat sürmek için mücadele etmek. İnanarak bunu yerine getirmek. Sonsuz hayatı düşündüğümüzde, inanın dünya zevkleri bize zevk vermez olur. Yani haram olan dünya zevkleri. Allah bizleri imtihanı kazanan ve huzuruna senden razıyım dediği kimseler gibi alsın. Hoşça kalın.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın.

0: meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Mesnevi'den hikayeler. İki köle. Bir gün padişah iki tane köle satın aldı. Kölelerden biri çok temiz yüzlü, inci dişli biriydi. Nefesi gül gibi kokuyordu. Diğeri oldukça çirkindi. Dişleri çürümüş, ağzı kokuyordu. Padişah o güzel yüzlü köleye ihsanlarda bulunarak onu hamama gönderdi. Dişleri çürümüş, ağzı kokan köleyi yanına çağırdı. Kendini çok beğendiğini fakat arkadaşının kendisi hakkında çok kötü şeyler söylediğini belirterek onun da arkadaşının kötü huylarını söylemesini istedi. Fakat köle arkadaşına toz kondurmadı. Hep onu övücü sözler söyledi. Padişah ne yaptıysa bir türlü o köleye arkadaşı hakkında kötü bir söz söyletemedi. Nihayet ikinci köle hamamdan geldi. Padişah onu da sınamak için huzuruna çağırdı. Onu övücü sözler söyledi. Sıhhatler olsun, ne kadar zarif ve latif olmuşsun. Keşke öbür kölenin sayıp döktüğü kötü huylarında olmasa ne olurdu dedi ve onu da diğer köle gibi denemek istedi. Bunun üzerine köle kızdı, köpürdü ve arkadaşı hakkında kötü şeyler sayıp söylemeye başladı. Biraz konuştuktan, arkadaşının kötülüklerinden bahsettikten sonra padişah onu susturdu. Yeter artık. İkinizin de özünü aslını anladım. Onun ağzı kokuyor, seninse için kokmuş. Bundan sonra sen o doğru sözlü ve güzel huylu kölenin emrindesin. Hadi git dedi. Güzel ve iyi yüz, kötü huyla birlikte olursa bir kalp akça bile etmez.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 2 Ekim Dünya Şiddete Hayır Günü ve Gandhi başlığını taşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'i oy birliğiyle Dünya Şiddete Hayır Günü olarak kabul etmiştir ve bu şekilde de kutlanmaktadır. Mahatma Gandhi 2 Ekim 1869'da Porbandar'da dünyaya geldi. Babası Karamchand Gandhi, Porbandar'ın baş veziri, annesi ise Putlibai, babasının dördüncü eşi ve dindar bir Hinduydu. Gandhi 1888-1891 yıllar arasında Londra'da hukuk öğrenimi gördükten sonra 2 yıl Bombay ve Rakot kentlerinde avukatlık yaptı. 1893-1914 yılları arasında da Güney Afrika'da avukat olarak çalıştı. Burada ırkçı apartheid rejiminin ırk ayrımı politikalarına maruz kalan Hintli göçmen işçilerin haklarının savunucusu durumuna yükseldi. Mahatma Gandhi geliştirdiği barışçıl yöntemlerle Hindistan'ı özgürlüğüne kavuşturmuş, dünya çapında özgürlük ve insan hakları ikonu olmuş, yüce ruh lakaplı bir aktivisttir. Asıl adı Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma ise insanlık adına yaptıklarından sonra Sanskritçe yüce ruh anlamına gelen bir ünvan olarak kendisine verilmiştir. Gandhi, şiddet içermeden direnmeyi savunan Satyagraha felsefesinin öncüsü olarak bilinir. Bu felsefe insanları sonucunda sadece kendilerinin zarar göreceği hapse girmek, işten atılmak ve benzeri gibi eylemler kullanarak haksızlıkla savaşmaya öğütler. Direniş yöntemleri arasında yürüyüşler, işbirliği yapmama, kurallara uymama, boykot, grev gibi sivil itaatsizlik metotları vardır. Gandhi bu yöntemleri kullanarak sosyal ve ekonomik eşitsizlikle savaşmış ve Hindistan'ı bir İngiliz sömürgesi olmaktan kurtarmıştır. Daha sonra bu yöntemleri ve söylemleriyle Martin Luther King Jr. ve Nelson Mandela gibi özgürlük liderlerine rol model olmuştur. Gandhi, her ne kadar vatandaşlık hakları ve özgürlük

Özgürlük aktivisti olsa da bazı çevrelerce yoğun şekilde eleştirilmiştir. Irkçılık ve kadın istismarı ile ilgili hakkında ciddi suçlamalar vardır. Aynı zamanda Hindistan'ın kurucusu ve İngilizlerden kurtarıcısı olmasına rağmen ülkesinde çokça sevmeyeni de mevcuttur. Çok dindar bir Hindu olan Gandhi, 1948'de yine fanatik bir Hindu, Hintli tarafından vurularak 78 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Anlayacağınız, sözlerini vücutlarına dövme yaptıracak kadar sevenleri de var, politikalarını Hindistan'dan kazımak için siyasi parti kuracak kadar nefret edenleri de. Gandhi 1869'da Hindistan'da orta sınıf bir ailede doğdu. Annesi çok dindar bir Hindu idi, babası ise İngiliz yönetiminde olan ülkedeki eyaletlerden birinin başbakanıydı. Babasının kendisi gibi bir yönetici olmasını istediğinden hukuk okuması konusunda ısrar ettiği söylenir. Çocukluğunda sıradan bir öğrenciydi. 13 yaşına geldiğinde ailesinin ayarladığı bir eşle evlendirildi. Bir yıl aranın ardından eğitimine geri döndü. 20 yaşında ilk kez baba olan Gandhi'nin 4 çocuğu oldu. İlk olarak Hindistan'da üniversiteye başladı ancak devam etmemeye karar verip ailesinin yanına geri döndü. Sonrasında aile dostu olan bir Hindu rahibin teşviki ve avukat olan abisinin maddi desteğiyle İngiltere'ye tekrar hukuk okumaya gönderildi. Annesi ve eşi gitmesini hiç istemedi. O da İngiltere'de et, alkol ve kadınlara dokunmayacağına dair yemin etti. Vejeteryan olması ona İngiltere'de kendisine beklenmedik kapılar açtı. Katıldığı Londra Vejeteryan topluluğunda dünya görüşüne ve daha sonraki yıllardaki politikalarına büyük ölçüde katkıda bulunacak idealist bir çevre edindi. Buradaki arkadaşları kapitalist ve endüstriyel düzene başkaldıran, ahlakın metaya üstünlüğünü, sade yaşamayı, çatışarak değil işbirliğiyle problem çözmeyi savunan çok farklı insanlardı. Hindistan'a geri döndüğünde annesinin vefat ettiğini ve ondan bunun saklandığını öğrendi. 2 yıl kariyerinde başarı gösteremedi. Hatta şahitleri sorguya çekemeyecek kadar yüzleşmelerde zorlandığı için bir davasında mahkemeden kaçtığı ve müvekkiline parasını iade ettiği biliniyor. Ard arda yaşadığı başarısızlıklardan sonra iş imkanları onun için oldukça daralmıştı. Bir tanıdık üzerinden yine bir İngiliz kolonisi olan Güney Afrika'daki bir şirketin Hintli bir avukat aradıklarını öğrenince ülkeden ayrılmak istememesine rağmen teklifi kabul etti. 1893'te sadece bir seneliğine gittiği Güney Afrika'da 21 sene kalacak olan Gandhi, burada yaşadığı ayrımcılık karşısında pişecek, büyüyecek ve bir lider olacaktı. Gandhi Güney Afrika'ya vardığında kendisini beyaz olmayanların ikinci sınıf vatandaş olduğu bir dünyada buldu. Gandhi yerini bir beyaza vermediği için trenden atıldı. Bu olay ırkçılık ve adaletsizlikle savaşmaya karar verdiği dönüm noktalarından birisi oldu. Sarıyla mahkemede avukatlık yapmasına izin verilmez. Kaldırımlarsa sadece beyazların kullanımına açıktır. Hintliler mülk sahibi olamamakta ve gece özel izin almadan dışarı çıkamamaktadır. Burada geçirdiği yıl boyunca Hintlileri hakları konusunda bilgilendirmeye çalıştı. Şirketiyle yaptığı 1 yıllık kontrat sona ermiş ve tam Hindistan'a geri dönecekken Hintlilerin oy kullanma hakkını ellerinden alacak bir yasa tasarısının hazırlandığını öğrenmesi üzerine kalıp mücadele etmeye karar verdi. 1894'te Natal Hint Kongresi'ni kurdu. Yasa geçecek ve Hintliler seçme haklarını kaybedecektir ama bu mücadele sırasında Gandhi, Güney Afrika'da yaşayan Hintlileri tek bir çatı altında organize etmeyi ve davalarına uluslararası dikkat toplamayı başarmıştır. İngiltere'nin tüm vatandaşlarının eşit olmadığı, kolonilerinde ayrımcılık olduğunu ortaya dökecektir. 1987'de hem davası için lobi yapmaya hem de eşi ve 2 çocuğunu Güney Afrika'ya getirmek üzere Hindistan'a geri döndü.

Döndüğünde kızgın bir beyaz topluluk Gandhi'yi linç etmeye çalıştı. Bütün sıkıntılara rağmen burada başarılı bir avukatlık bürosu kurdu. Buraya kadar Gandhi hala kendini İngiliz üst kimlikli bir Hintli olarak görmektedir. Hatta İngiltere ve Avrupalı yerleşimciler arasında çıkan Boer Savaşı'nda İngiltere'ye destek olmak üzere 1100 Hintli gönüllüden oluşan bir sedyeci ekibi kurar. Aynı şekilde yine gönüllü toplayarak İngilizlerin siyahi Zulu kabilesini bastırmak için açtığı savaşa destek verir. Bu sayede İngiltere'ye Hintlilerin hem hakları hem de vazifeleriyle eşit görülmesi gereken yurttaşlar olduklarını ispatlamayı amaçlamaktadır. Ancak İngilizler savaştan zaferle çıkmasına rağmen Hintlilerin durumlarında hiçbir iyileşme olmaz. 1906'da Hindu evliliklerinin tanınmaması gibi maddeler içeren, Hintlilerin haklarını daha da kısıtlayan bir yasanın ardından Gandhi ilk sivil itaatsizlik kampanyasını başlatır. Hintlileri sonuçları ne olursa olsun onları ezen yasalara boyun eğmeden inandıkları eşitliğe sahip çıkmaya davet eder. Adını da hakikate bağlı kalmak anlamına gelen Satyagraha koyar. Bu şiddete başvurmayan, sadece kendi başını yakarak, kendini feda ederek ve acı çekmeyi kabul ederek sorunları çözmeyi hedefleyen yepyeni bir tekniktir. Temelinde işbirliği yapmama ve itaatsizlik vardır. Örneğin Gandhi özellikle izin kağıdı almadan seyahat ederek yasalara meydan okur ve bu nedenle hapse girer. Hintlilerin bu şekilde pasif direnişi 7 yıl sürer. Yüzlerce insan itaatsizliklerinin sonucunda isteyerek hapse girer, işsiz kalır, hatta vurularak öldürülür. Bu sayede Güney Afrika'daki yönetimin zalimliği dünyada daha çok konuşulur ve en sonunda İngiltere'den gelen yoğun baskı üzerine Güney Afrika yönetimi Gandhi ile anlaşmak zorunda kalır. Böylece Hindu evlilikleri tekrar kabul görür ve Hintlilere uygulanan bazı vergiler kaldırılır. Ancak yıllar sonra görülecektir ki Gandhi duruma kalıcı bir çözüm getirememiştir. Dolayısıyla Gandhi'nin Güney Afrika'yı değil, Güney Afrika'nın Gandhi'yi dönüştürdüğü söylenir. Bu dönemde Gandhi'nin işlerinin iyi gittiği, bu parayla insanlara yiyecek sağladığı, Tolstoy'la yazıştığı, emekçiliğe ilgi duyduğu, Kur'an ve kutsal Hindu metinlerini çalıştığı, ayrıca iki tane komün çiftlik kurduğu biliniyor. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Güney Afrika'dan ayrılır. Önce birkaç ay Londra'da kalır, oradan da Hindistan'a döner. Hayatının ilk yarısını ailesinin koruyucu kanatlarının altında, ikinci yarısını ise yurt dışında geçiren Gandhi, ilk defa Hindistan'ın gerçekleriyle 45 yaşında ülkesine geri döndüğünde karşılaşır. Politikaya atılması için gelen teklifleri reddeder. Ahmedabad'da tüm kastlara açık bir aşram kurar. Hindistan'daki ilk 3 yılını inzivada, oruç tutarak, cinsellikten sakınarak, kendini meditasyon ve dini metinlere vererek geçirir. Bu süreçten Mahatma, yani Yüce Ruh ünvanını alarak çıkar. Buraya kadar Gandhi, imparatorluğun bazı politikalarını eleştirse de, hala İngiltere'nin sadık bir hizmetkarıdır. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu için gönüllü asker bile toplar. 1919'da İngilizlerin isyana teşvikten şüphelendiği kişileri mahkemesiz hapse atma imkanı veren Rowlatt Act'ı hayata geçirmesi üzerine Gandhi tekrar sahneye çıkar ve ülkeyi Güney Afrika'da başarısını ispatlayan Satyagraha'ya, yani pasif direnişe davet eder. Asıl Gandhi'nin İngiltere'ye bağlılığını kopartan olaysa Amritsar'da İngiliz askerlerinin 400 Hintli protestocuyu katletmesi olur. Güney Afrika'daki savaşta verdiği hizmetlerden ötürü ona verilen madalyaları iade eder ve Hintlilerin Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda savaşmak üzere zorunlu askere alınmasına karşı çıkar. Artık Gandhi, bağımsız Hindistan hareketinin lideri olmuştur. Sayesinde Hint elitlerinden oluşan Hint parlamentosu, en tabandan en üste tüm dini cemaatlerin yan yana bağımsızlık mücadelesi verdiği bir platforma dönüşür
Gandhi,

takipçilerin de vicdanına yenik düştüğü için hayal kırıklığı yaratır. 1922'de tutuklanarak 6 yıllığına hapse gönderilir. Ancak apandisit ameliyatı geçirince 1924'te, yani 2 yıl sonra serbest bırakılır. Çıktığında hem ülkesini İngiltere'nin böl yönet taktikleri sonucunda Hindu-Müslüman topluluklarına bölünmüş ve hem de Ulusal Hint Kongresi farklı liderler altında gruplara ayrılmış olarak bulur. Gandhi'nin birleştirici liderliğinde zar zor bir araya gelmiş olan gruplar dağılmıştır. Açlık oruçları tutarak Müslüman ve Hindu halkı barıştırmaya çalışır. Tekrar partinin başına geçer, ancak bir yıl içinde çalkantılı iç politikalarla başa çıkamayıp bırakır. Bundan sonra insanlarda Gandhi'nin devrinin kapandığına dair bir intiba oluşur. Ancak 1927'de İngilizlerin içinde Hintli barındırmayan bir reform kurulu kurmasının ardından Gandhi tekrar sahneye çıkarak İngilizleri Hindistan'a 6 ay içinde yarı bağımsızlık vermezlerse sivil itaatsizlik taktikleriyle tam bağımsızlık için savaşmakla tehdit eder. Böylece tekrar partisinin yüzü olur. Ancak İngilizler onun taleplerini görmezden gelir. 1930'da Hintlilerin tuz üretmesini ve satmasını yasaklayan ve özellikle dar gelirlilere ağır vergiler getiren yasayı protesto etmek için Gandhi, İngilizlere karşı ikinci bir sivil itaatsizlik kampanyası düzenler. Üzerinde evindeki çıkrıkta dokunmuş beyaz bir şal, ayağında sandalet ve elinde bir değnekle Umman Denizi'ne doğru 390 kilometrelik bir yürüyüşe çıkar. Amacı orada sembolik miktarda bir tuz üreterek yasayı delmek ve yönetime meydan okumaktır. 24 günlük yürüyüşün ardından birkaç düzine insan eşliğinde hedefe vardıklarında deniz suyunu kaynatıp tuz elde ederler. Ülke çapında benzer protestolar yayılmaya başlar. Bu gelişmeler üzerine Gandhi dahil 60 bin Hintli hapse atılır. Hareketin etkisi öyle büyük olmuştur ki Time dergisi onu yılın adamı seçer. 1931'de hapisten çıktığında İngilizlerle bir anlaşmaya varır. Tuz direnişini sona erdirmek karşılığında politik hükümlülüklerin salınması ve sadece deniz kenarında yaşayanların tuz üretebilmesi yönünde el sıkışılır. Takibinde İngiltere'ye gidip Hint Kongresi'ni temsilen bir oturuma katılır, ancak oradan da bir sonuç alamaz. Gandhi'nin tekrar bir provokasyon yapmasından korkan İngiltere'nin Hindistan valisi Londra'dan dönen Gandhi'yi hapse atar. İngilizler kast sisteminde en alt sınıf olan dokunulmazlar arasında ayrı bir seçim yapılarak onlara 70 yıl boyunca temsil hakkı vermek ister. Gandhi de dokunulmazların özgürleşmesi gerektiğine katılır. Ancak onlara ayrı seçim yapılmasının İngilizlerin toplumdaki sınıf ayrılığını derinleştirerek Hindistan'ı yönetme çabası olduğunu söyleyerek duruma itiraz eder. Belirtmek gerekir ki dokunulmazların lideri Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar'a göre Gandhi alt sınıfı koruma iddiasında samimi değildir. İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından bir İngiliz toprağı olan Hindistan'da kendini savaşa çekilirken bulur. Hindistan'da savaşa katılımla ilgili farklı sesler yükselmektedir. Ulusal Hint Kongresi, Hindistan'a tam bağımsızlık verilmesi karşılığında İngiltere'ye askeri destek göndermeyi, Gandhi ise sadece moral desteği vermeyi savunur. İngiliz yönetiminin bir yandan içi boş bağımsızlık vaatleriyle Hindistan'ı oyalarken, diğer yandan da Hindu çoğunluğa karşı Müslüman azınlığı güçlendirmeye çalıştığını fark eden Gandhi, 1942'de Hindistan'ı terk edin hareketini başlatır. Gandhi, "Do or die," yani yapın ya da ölün sloganıyla Hintlileri ölümüne itaatsizlik etmeye çağırır. İlerleyen günlerde İngilizlerin sert bir şekilde bastıracağı protestolarda 1000 kişi can vermiştir. Winston Churchill'in İngiliz İmparatorluğunu tasfiye etmek için "Kralın başbakanı olmadım" açıklamasının ardından Gandhi, eşi ve tüm Ulusal Hint Kongresi liderleri tutuklanır. Hindistan ayağa kalkar ve isyanlar büyür. Başkaldırıları İngilizlerin sert şekilde bastırması sonucu artık Hindistan, İngiltere ilişkileri telafisi olmayacak şekilde bozulur. Gandhi

eşi Kasturba hapisteyken hayatını kaybeder. 19 aylık hapsin sonunda Gandhi'nin sağlığı kötüleşince hapiste ölmesinin ortalığı iyice karıştıracağından korkan yönetim Gandhi'yi serbest bırakır. 1945'te Churchill ve partisinin seçimleri kaybetmesinin ardından Hindistan-İngiltere ilişkilerinde yeni bir sayfa açılır. 1947'de yeni hükümet Hindistan Müslümanlar Birliği ve Ulusal Hint Kongresi ile birlikte üçlük görüşmeler gerçekleştirir. Hindistan Müslümanlar Birliği 1906'da Müslüman haklarını korumak için kurulmuş ve genel olarak İngiliz hükümetiyle yakın olan bir kurumdur. 1913'te görüş değiştirerek Hindistan'ın bağımsızlığını savunmuşlardır. 1945'teki bağımsızlığa dair görüşmelerde ise Ulusal Hint Kongresi Hindistan'ın toprak bütünlüğünü koruyarak bağımsızlığını isterken Hindistan Müslümanlar Birliği Müslümanların ayrı bir ülke olmasını savunur. Toprak bütünlüğünün korunmasını savunan Gandhi, pazarlıkta aktif rol oynar ve Hindistan Müslümanlar Birliği'nin lideri, aynı zamanda arkadaşı olan Muhammed Ali Cinnah'a bunun bir İngiliz böl yönet taktiği olduğuna, beraber daha güçlü olduklarına ikna etmeye çalışır ve hatta ülke yönetimini ona teklif eder. Ancak Cinnah bunu kabul etmese bile toplumdaki diğer ayrılıkçı liderler kavgayı sürdüreceği için teklifi geri çeker. Toplum içinde Müslüman-Hindu çatışmaları çoktan başlamıştır bile. Gandhi, şiddetsizlik ilkesine rağmen iç savaş pahasına ülke bütünlüğünden taviz vermemeyi savunur, ancak gitgide büyüyen şiddet olayları karşısında Ulusal Hint Kongresi tarafından bölünmeyi kabul etmeye ikna edilir. Emperyalist güçler bölgeden ayrıldıktan sonra ortam yumuşar diye ümit eder. Maalesef bölünme daha gerçekleşmeden şiddet olayları daha da artar. Gandhi bu bölgeleri turlayarak iki toplumu bir araya getirmeye çalışır, ancak işe yaramadığı gibi Müslümanlara ılımlı tavırlarıyla bağnaz Hinduları kızdırır. İngilizlerin çizeceği sınırla ikiye bölünecek ülkenin sınırının doğru tarafında kalmaya çalışan insanlar nedeniyle oluşan kaosta 1 milyon insanın öldüğü, 17 milyon insanın tehcirden etkilendiği, evsiz mülksüz kaldığı söylenir. 15 Ağustos 1947 yılında Hindistan'ın kuzeybatısı Müslümanlara verilerek Pakistan kurulur. Gandhi'nin konu üzerine sözleri, "Talep yerine getirildi çünkü bunu siz istediniz. Kongrenin tercihi asla bu değildi ama kongre halkının nabzını dinler. Kongre hem Hinduların hem de Sihlerin isteğini duydu" olmuştur. Etkisi sınırlar ve dönemler ötesi bir lider olan Gandhi aslında ideal insan olmaktan uzaktı, ancak dünyaya çok önemli bir miras bıraktığını da görmek gerekir. Bazı yazarlar ondan mükemmellik talep etmek yerine ona bir devam eden çalışma olarak bakmayı önermişlerdir. Kitleleri harekete geçirebilen bir politik metot olan Satyagraha'yı icat etmesi sadece Hindistan'da değil, başka topluluklar tarafından başka ülkelerde de hakların mücadelesinde kullanıldı ve dünya tarihine geçen birçok olaya yön verdi. Hepsinden ötesi, şiddete karşı şiddet kısır döngüsünü kırarak savaşan bir aracı insanlığa armağan etti. Bugün hala geçerliliğini koruyan çevreciler, insan hakları savunucuları, şiddet ve ırkçılık karşıtları tarafından yaygın olarak kullanılan, kırılgan durumlarda bile tarafları bir masa etrafına toplayan bilen bir metod olan ve hakikate bağlı kalmak anlamına gelen Satyagraha, Gandhi'nin hatırasını tüm dünyada yaşatmaya devam etmektedir. Gandhi, tüm dinlerin bir arada var olabileceği laik bir Hindistan'ı savunmuştur. 15 Ağustos 1947'de bağımsızlığın ilanından önce bir ölüm orucuna başlayarak dini gruplar arasındaki çatışmayı kışkırtanları kınamış ve insanları hoşgörüye davet etmiştir. Orucu sayesinde Kalküta'da bir isyan bitmiş, Delhi'de toplumsal barış sağlanmıştı. Ancak ülkede Gandhi'nin şiddete karşılık vermeme konusundaki ısrarına isyan ederek Gandhi ölsün sloganlar atan Hindular da vardı.
Hindistan'ın, Hinduizmin, İslam'ın ve Sihizmin yıkılışına çaresiz bir tanık olmaktansa, ölüm benim için şanlı bir kurtuluş olur diyen Gandhi, son orucuna 13 Ocak'ta başlar. Bir hafta sonra, yani Ocak ayının 20'sinde Hindu fanatikler Gandhi'ye bir suikast girişiminde bulunur. Bu ilk suikast girişimi değildir. Adaletsizlikle, şiddetle değil, kendinden feda ederek, özveride bulunarak savaşmayı bir dünya görüşü ve ekol haline getiren Gandhi, öğretisini tamamlamak için suikastini kollarını açıp bekler. Tekrar eden suikast girişimlerine rağmen güvenlik önlemi almayı reddetmiştir. Eğer delirmiş bir adamın mermisiyle ölürsem gülümseyerek gideceğim. Tanrı kalbimde ve dudaklarımda olacaktır. Ve eğer bu olursa tek damla yaş dökmeyin demiştir. 29 Ocak'ta Hindistan'ın bir Hindu ülkesi olduğunu savunan laiklik karşıtı Nathuram Godse isimli fanatik bir Hindu tarafından göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürülmüştür. Gandhi'yi öldürerek etkisini yok etmeyi hedefleyen katil aslında Gandhi'nin kendini feda etme ilkesini yücelten mükemmel neticeyi ortaya koymuştur. Bedeni Hindu inancına uygun olarak yakıldıktan sonra külleri ülkenin dört bir yanına dağılır ve oralarda suyla buluşması sağlanır. Ancak bir kısmı da bir takım kişiler tarafından yurt dışına kaçırılmıştır. Örneğin bugün ailesi hala Los Angeles'teki bir inziva mekanı olan aşramada muhafaza edilen küllerinin suya serpilmesini talep etmektedir. Toprağı bol olsun.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı.

0: Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, namaz kılmayanın nikahı kıyılmaz. Namaz dinin direğidir. Onu kılmayan dinini yıkar. Namazsızın hayatı allak bullaktır. Buhrandan kurtulması da söz konusu değildir. Namaz kılmamak haramdır. Nikahta dikkat edilecek ilk husus, her iki cinsin itikadi durumudur. Çünkü mümin olmadıkları müddetçe haram işlemeseler dahi nikahları kıyılmaz. Müslümansalar mesele yoktur. Namazın farziyetini kabul edip tembellikle namaz kılmayanların başka sakatlıkları yoksa Müslümanlıklarına hükmedilir. Kişinin Müslüman olması nikah açısından ehliyetli bulunmasına delil teşkil eder. Nikah için teşebbüs etmesi İslam dinine mensup olduğunu gösterir. Dini nikah için gayret edenin bu teşebbüsü fiili bir ikrar sayılır. Ancak şurasını da unutmamak lazım. Memleketimizde resmi aktin yanında şer'i nikah kıydırmak gelenekler arasına girmiştir. Durumun bilinmemesi halinde nikah kıyanın tahkiki de mümkünse lüzumludur. Hasılı, namazın farziyetini kabul edip tembellik sebebiyle kılmayanların itikadi başka sakatlıkları yoksa nikahları kıyılır ve bu nikah caizdir. Bazıları diyorlar ki, ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe okunarak kılınsın, herkes ne okuduğunu anlasın. Ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe okunarak kılınsın gibi ifadeler dinle, ibadetle alakası olmayanlarca zaman zaman gündeme getirilir. Bir zamanlar bu ülkenin başında söz sahibi olan zihniyet ezanı Türkçe okutmuştur. İbadet edenlerin adedi artmamıştır. Bunu yaptıranlar da dahil olmak üzere, bunu savunanların hiçbirinin yine alınları secdeye gelmemiştir. Zaten bunların görevi ibadet yapmak değil, İslam'ı ve Müslümanları ifsat etmektir. Ancak bu akım, zihniyet gayelerine erişemeyeceklerdir. Ezan hakkında kısa bir bilgi vererek konuya girmeye ve meseleyi izaha çalışacağız. Ezan, Medine-i Münevvere'de vakitleri bildirmek için meşru olmuştur. Meşruiyeti kitap, sünnetle sabittir. 8 kelimelik ezan, bütün akaid, iman meselelerini içine alır. Allahu Ekber ile başlar. Allah'ın varlığını ve kemal sıfatlarıyla mutasıf olduğunu, en büyük olduğunu ve başka büyük olmadığını bildirir. Sonra tevhide geçilir. Allah'ın şeriki olmadığı ilan edilir. Sonra peygamberlik ispat edilir. Peygamberimizin risaletine şehadet edilir. Sonra namaza davet olunur. Felaha davet olunur. Felahtan maksat daimi hayattır. Ahirete işaret vardır. Sonra tekit için ilk cümleler tekrar edilir. Türkiye'de 18 sene hariç 1408 senedir ezan asli kelimeleriyle okuna gelmiştir. Dünyada sadece Türkiye'de ezan asli hüviyetinden bozularak 1932-1950 tarihleri arasında okunmuştur. Ezan, dünya Müslümanlarının istiklal marşıdır. Müslümanlar birliğini ezanla sağlar. Farz edelim ki Müslüman bir İngiliz Çin'e gitse ve o memleketin dilinden bir kelime bilmese ve yine farz edelim ki sokakta yürürken kulağına şang şang şung gibi bir ses gelse ve bu kelimelerden muradın ne olduğunu bilmese, şayet bu kelimeler Allahu Ekber'in o memleket dilindeki tercümesi ise onu anlamayacak, namazını kaçıracaktır. Bunun gibi her Müslüman başka ülkelerde seyahat ederken kendi dilleriyle ibadet eden dindaşlarıyla beraber cemaatle kıldığı namazda müşterek bir cihat bulamaz. Cihan şümül bir din, bütün müminlerde müşterek olacak bazı temel varlıklara muhtaçtır. Ezan ve namazda tilavet edilecek kelime ve cümleler şüphe yok ki, ibadet vecibelerinin yerine getirilmesinde böyle esas temellerin unsurlarını meydana getirirler. Mümin, Allah'a bizzat Allah'ın mukaddes kelamıyla yönetiyor, Allah'ın kelamı Allah'a doğru giden elektrik cereyanını nakledip nihayetindeki lambayı aydınlatan tel gibi bir yol oluyor. Allah'a doğru yolculuk şüphesiz her ruhun erişmeye müstak olduğu ulvi bir hedeftir. Bu kelamın aslı Arap dilinde vahyedilmiştir. Herhangi bir tercüme insan yapısı olacağından bu mistik yolculuğun gayesine uygun olamaz.
Meselenin fıkhi yönü ise şudur. Arapçadan başka dillerde ezan ve ibadet sahih değildir. İslam uleması diyor ki, ezan olduğu anlaşılsa bile Arapçadan başka bir dille ezan okumak sahih olmaz. Bazıları diyorlar ki, çoban ak koyun, kara koyun diyerek namaz kılmış da ermiş. Halkımızın arasına afyon olarak sokulan hikayeleri, bilhassa dine karşı lakayt olanların şu sözlerini sık sık duyarız. Bir alim, bir çobana namaz kılarken rastlamış. Çoban ak koyun, kara koyun diye yatıp kalkıyor, namazını sadece bu dört kelimeyi söyleyerek kılıyormuş. Alim kişi çobana namazın böyle kılınamayacağını söyleyerek namazda okunacakları öğretmiş. Olay bir deniz kenarında cereyan etmiş. Alim namazın bütün teferruatıyla çobana öğrettikten sonra gelen gemiye binmiş. Gitmek üzere çobanın yanından ayrılmış. Gemi limandan ayrılıp denize açılınca çoban bir anda bazı şeyleri unutmuş. Unuttuklarını öğrenmek için alimin bindiği gemi istikametinde denizin üzerinden koşarak yürümeye başlamış. Bir yandan da ''Hocam namazda okunacakları unuttum.'' diye bağırıyormuş. Çobanın denizin üzerinde yürüdüğünü gören alim, çobanın ak koyun kara koyun diye kıldığı namazla erdiğini ve kerametini gösterdiğini anlamış ve çobana ''Tamam tamam sen bildiğin gibi kıl.'' demiş. Namazın önemini anlattığın zaman birçok kişi hemen bu hikayeyi nakleder ve şunu ekler. Sen kıl da nasıl kılarsan kıl, Allah kabul eder derler. Bu hikaye İslam'ın ruhuna aykırıdır. Namazın edasının ve kazasının şartları vardır. Bu şartları öğrenmek ve buna göre yerine getirmek her müminin görevidir. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları vardır. Bunlar yerine getirilmezse mekruh ve haramlar işlenir. Kıl da nasıl kılarsan kıl sözü, namaza gereken önemin verilmediğinin ifadesidir. Namazın namazdan önce ve içinde olmak üzere şartları vardır. Necasetten taharete riayet etmeyen birisinin namazı olur mu? Tesettürü ifa etmeyenin namazı neye yarar? Alel usul abdest alan namaz kılabilir mi? Bunları iyi hesap etmek lazım. Kılınır diyenler Bektaşi'nin ben kıldım oldu demesine benzer. Namaz kıldık deyip de kötülükten kendilerini alıkoyamayanlar namazını kıl da nasıl kılarsan kıl felsefesinin kafa yapısına sahip olanlardır. Namazın namaz olabilmesi için şartlarının yerine getirilmesi zaruridir. Kadın erkek her mümine bunları öğrenmek farz-ı aynıdır. Aksine iddia dine ihanettir. Hasılı az önce naklettiğimiz hikaye, Yahudiler tarafından namazın ehemmiyetini gözlerden düşürmek için uydurulmuş yalanlardan biridir. Hiçbir Müslüman buna ve benzeri yalanlara aldanmadan şeriatın her ahkamını şartlarına riayet ederek yerine getirmekle yükümlüdür. Bazıları diyorlar ki, abdest alırken başkasından yardım istemek günahtır. Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte zikredildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Muire radiyallahu an elindeki kaptan su döktüğü Efendimiz'in de abdest aldığı kayıtlıdır. Bezzar radiyallahu an bu hadisi Hazreti Muire radiyallahu an'den 60 zatın rivayet ettiğini söyler. Hadis-i şerif abdest almak için başkasından yardım istemenin caiz olduğuna delildir. Ulemamız abdest almak için yardım istemenin

3 kısım olduğunu beyan ederler. Bunlar 1. Başkasından kendisine abdest suyu getirmesini istemektir. Bunda hiçbir kerahet ve noksanlık yoktur. 2. Abdest uzuvlarını başkalarına yıkatmaktır. İhtiyaç olmadıkça bunu yapmak mekruhtur. 3. Abdest alırken suyu başkasına döktürmektir. Bunu yapmamak evladır. Mekruh olup olmaması konusunda iki kabil vardır. Ulemamıza göre abdest alırken su döken kimse, abdest alanın soluna duracaktır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Veda Haccı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken Ramazan ayında ayın ortalarında mescitte 10 günlük bir inzivaya çekilmeyi adet haline getirmişti. Arkadaşlarından bazıları da ona katılırlardı. Fakat o yıl kararlaştırılan 10 günden başka bir 10 gün daha mescitte kaldılar. Yani Ramazan'ın son 20 gününü itikafta geçirdiler. Her Ramazan'da Cebrail aleyhisselam gelir ve hafızasında vahiyden bir bölümün silinip silinmediğini anlamak için onu kontrol ederdi. Bu yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya gizlice henüz başkalarına söylenmemesi gereken bir sır verdi. Her yıl bir kez Cebrail bana Kur'an'ı okur, ben de ona okurum. Fakat bu yıl bana iki kez okudu. Zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şevval ayı geçti. Yılın 11. ayında Medine'de hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderlik edeceği haberi yayıldı. Bu haberler çöl kabilelerine de ulaştırıldı ve her adımında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olmak için vahaya her taraftan akın akın insanlar gelmeye başladı. Bu hac yüzyıllardan beri yapılan haclara hiç benzemeyecekti. Hacıların tümü bir tek Allah'a inanan kimseler olarak ve hiçbir putperest putperestçe ibadetleriyle kutsal evi kirletmeyecekti. Ayın sona ermesine 5 gün kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kadın ve erkeğin başında Medine'den yola çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının hepsi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman İbni Affan radıyallahu anh tarafından verilen develerin üstündeydi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında hanımı Esma radıyallahu anh'a da vardı. İlk konaklardan birinde Esma, Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh onu Medine'ye geri göndermek istiyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hanımına gusül abdesti almasını, hac için niyet etmesini söyledikten sonra birlikte planladığı şekilde hacca gitmelerini söyledi. Medine'den ayrılışın 10. gününün akşamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken geçtikleri bir geçide ulaştı. Orada bir gece geçirdikten sonra ertesi sabah vadiye inmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi gördüğünde devesinin ipini sol eline alarak sağ elini yukarı kaldırıp açtı ve dua etti. Allah'ım, bu evin insanlardan gördüğü saygı, lütuf, bağlılık ve rahmeti artır. Mescide girdi, tavaf ettikten sonra İbrahim makamında namaz kıldı. Daha sonra Safa'ya giderek Safa ile Merve arasında 7 kez gidip geldi. Yanındakiler her yerde yaptığı duaların tam sözlerini hafızalarında saklamak için çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mescide girerek önce de olduğu gibi anahtarlarını koruyan Abdüddar'dan Osman radıyallahu anhı ve Üsame radıyallahu anh ile Bilal radıyallahu anhı yanına alarak Kabe'ye girdi. Fakat o akşam Ayşe'yi çadırında ziyaret ettiğinde Ayşe radıyallahu anha onun üzgün olduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda "Bugün bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım. Kabe'ye girdim. Ümmetimden bazıları" dedi, "gelecekteki Müslümanları kastederek içeri giremeyebilirler ve bu nedenle nefislerinde huzursuzluk hissedebilirler. Biz sadece onu tavaf etmekle emrolunduk, içine girmekle değil" dedi. Ümmü Hani radıyallahu anhanın kendi evinde kalması için tüm ısrarlarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki evlerden hiçbirinde kalmayı kabul etmedi. Yeni ayın 8. gününde tüm hacılarla birlikte Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin haram bölgenin hemen dışında Mekke'nin 13 mil doğusunda geniş bir vadi olan Arafe'ye gitti. Arafe, Taif'e giden yol üzerindeydi ve kuzey ve doğudan Taif dağlarıyla çevrilmişti. Fakat bunların hepsinden ayrı her tarafı vadi tarafından çevrelenmiş ve vadi ile aynı adı taşıyan bazen de Rahmet Dağı denilen bir dağ vardı. Her ne kadar aşağılara kadar yayılıyorsa da hacıların makamı bu dağ idi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tepede vakfe yaptı. Mekkelilerden bazıları
onun çok ileri gittiğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Çünkü diğer hacılar Arefe'ye gittikleri halde Kureyşliler biz Allah'ın ümmetiyiz diyerek haram bölgede kalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın Arefe'de geçirilen günü haccın gereklerinden biri olarak emrettiğini ve Kureyşlilerin onun uygulamasını terk ettiklerini söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün hac geleneğinden bahsetti ve dudaklarından sık sık İbrahim'in mirası kelimeleri döküldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm kabilelere artık bundan sonra tüm İslam toplumunda kan davalarının sona erdiğini, her insanın mal ve canının dokunulmaz olduğunu duyurmak için gür bir sesi olan Safvan'ın kardeşi Rebia'yı tellal olarak görevlendirdi ve ona şöyle bağırmasını emretti. Allah'ın Resulü soruyor, bu ay ne ayıdır? Herkes sessizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Haram ay. Sonra sordu. Bu belde neresidir? Yine kimse cevap vermedi. O da haram belde dedi. Daha sonra bugün nedir diye sordu. Yine cevap veren kendisi oldu. Büyük hac günü. Daha sonra Rebia Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde şöyle bağırdı. Gerçekten Allah Rabbinize kavuşuncaya kadar kanlarınızı ve mallarınızı birbirinize haram kılmıştır. Nasıl ki bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız haram ise, güneş en yüksek noktasında ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdden sonra şu sözlerle başlayan bir hutbe okudu. Ey insanlar! Beni dinleyin. Çünkü bilmiyorum. Belki de sizinle bu yıldan sonra bir daha buluşamayacağım. Daha sonra onları birbirlerine iyi davranmaları konusunda uyardı ve onlara haram ve helal olan şeylerden bahsetti. En sonunda şöyle dedi. Size sımsıkı sarıldığınızda sizi sapıklıktan kurtaracak bir emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Ey insanlar! Sözlerimi dinleyin ve anlayın. Daha sonra onlara Kur'an'ın son ayetlerini oluşturan ve henüz nazil olan bir pasaj okudu. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, günaha eğilim göstermeksizin bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hutbesini bir soru ile bitirdi. Ey insanlar, risaletimi tebliğ ettim mi? Binlerce ağızdan yükselen Allahümme ne'am, Allah'ım evet sesleri gök gürültüsü gibi tüm vadiyi doldurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını göğe kaldırarak Allah'ım şahit ol dedi. Daha sonra namazlar kılındı ve Arife gününün geri kalan kısmı dua ve tefekkürle geçirildi. Fakat güneş batar batmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına Üsame radıyallahu anh'ı alarak tepeden aşağıya inmeye başladı ve tüm hacılarla birlikte Mekke'ye doğru vadiyi aştılar. Bu noktada hızlı ilerlemek gelenekti. Fakat aşırı hareketleri görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş sessiz olun, aranızdaki güçlüler zayıfları gözetsin diye bağırdı. Geceyi haram bölge sınırları içinde olan Müzdelife'de geçirdiler ve oradan Mina Vadisi'ne Akabe'de üç sütunla temsil edilen şeytanı taşlamak için küçük çakıl taşları topladılar. Sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den etraf sakinken Müzdelife'den ayrılma izni istedi. Kadınların çoğuna nazaran iri yapılı ve ağır olduğu için

sıcaktan ve yolculuk sıkıntılarından çok rahatsız oluyordu. Bu nedenle kalabalık ulaşmadan önce şeytan taşlamak görevini bitirmek istiyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ümmü Süleym ile birlikte Abbas'ın oğullarından biri olan Abdullah'la gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sabah namazını Müzdelife'de kıldı ve daha sonra arkasında deve sırtında yol alan Fazıl olduğu halde hacıları Akabe'ye götürdü. 12 yıl önce bu yerde ve bugün de 6 Hazreçli gelmiş ve ona biat etmişlerdi. Bu da 1. ve 2. Akabe biatlarının zeminini hazırlamıştı. Taşlamadan sonra hayvanlar kurban edildi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını tıraş etmesi için bir adam çağırdı. Hacılar onun saçından bir tutam alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Ebu Bekir radıyallahu anh daha sonraları Uhud'da ve Hendek'teki Halid'le şimdi şu sözleri söyleyen Halid arasındaki ayrıma dikkat çekmişti. Ey Allah'ın Resulü! Alnındaki saçları anam babam sana feda olsun, başkasına değil bana ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Halid radıyallahu anh'a verdi. O saç tutamını aldı, gözlerine ve dudaklarına bastırdı. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılara Kabe'yi ziyaret etmelerini ve ondan sonraki iki geceyi Mina'da geçirmek üzere tekrar geri dönmelerini emretti. Kendisi ikindiden sonraya kadar bekledi. Hayız halinde olan Ayşe radıyallahu anha hariç diğer hanımları ona Mekke'ye giderken eşlik ettiler. Birkaç gün sonra Ayşe radıyallahu anha temizlendiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kardeşi Abdurrahman ile haram bölgenin dışına gönderdi. Ayşe radıyallahu anha orada tekrar niyet etti ve Mekke'ye giderek Kabe'yi tavaf etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da gönderdiği 300 atlı Yemen seferini bitirmişlerdi ve güneyden Mekke'ye doğru geliyorlardı. Ali radıyallahu anh şimdi haccını bitirmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hac yapmak için mümkün olduğu kadar kısa sürede ona ulaşmak isteğiyle adamlarından önce geliyordu. Devletin payına düşen ganimetlerin 1/5'inde tüm orduyu giydirecek kadar keten elbise vardı. Fakat Ali radıyallahu anh bunların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme el değmemiş bir şekilde teslim edilmelerine karar vermişti. Fakat adamlar onun yokluğu sırasında vekil olarak bıraktığı adamı her birine keten bir elbise vermeye ikna etmişlerdi. Elbise değiştirmeye büyük ihtiyaçları vardı çünkü 3 aydan beri evden uzaktaydılar. Şehre yaklaştıklarında Ali radıyallahu anh onları karşılamaya gitti ve yapılan değişikliğe çok şaşırdı. Kumandan, halkın arasına girdiklerinde düzgün görünsünler diye elbiseleri verdim dedi. Adamlar Mekke'deki herkesin bayram için en güzel elbiselerini giydiklerini ve güzel görünmeye dikkat ettiklerini biliyorlardı. Fakat Ali radıyallahu anh böyle bir serbestliğe hoşgörü gösteremeyeceğini hissetti ve onlara eski elbiselerini giyip yenilerine ganimetlerin arasına koymalarını emretti. Tüm orduda huzursuzluk baş gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda, "Ey insanlar, Ali'yi suçlamayın çünkü o Allah yolunda suçlanamayacak kadar titizdir." Fakat bu sözler yeterli olmadı. Belki de bunu sadece birkaç kişi duydu. Bu nedenle huzursuzluk devam etti. Medine'ye dönerken bölüklerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali'yi şikayet edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. "Ben müminlere kendilerinden daha yakın değil miyim?" dedi. Adamlar tasdiklediklerinde "Ben kime en yakın isem ona en yakın olan Ali'dir" diye ekledi. Gadir el-Hum'da kamp kurduklarında bütün insanları topladı, Ali radıyallahu anh'ı elinden tuttu ve bu sözleri tekrarladı. Daha sonra şu duayı okudu. "Allah'ım onun dostuna dost ol, düşmanına da düşman ol." Böylece Ali radıyallahu anh hakkındaki söylenti ve mırıldanmalar son buldu. Bir önceki yıl gelen delegelerden biri de yerleşim bölgeleri Necd'in doğu sınırı boyunca yayılmış olan Beni Hanife adındaki Yemameli Hristiyan bir kabiledendi. Müslüman olmayı kabul etmişlerdi.
Fakat onlardan Müseylime adındaki

0: Bir adam kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyordu. Hacıların Mekke'den dönmesinden kısa bir süre sonra Yemame'den gelen iki elçi Medine'ye şu mektubu getirdiler. Allah'ın Resulü Müseylime'den Allah'ın Resulü Muhammed'e selam üzerine olsun. Otoriteyi seninle paylaşma görevi bana verildi. Dünyanın yarısı bizim, diğer yarısı da günahkar olmalarına rağmen Kureyşlilerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçilere bu konuda ne düşündüklerini sordu. Elçiler, biz de onunla aynı fikirdeyiz dediler. Vallahi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer elçiler öldürülmez diye bir kural olmasaydı sizin başınızı keserdim. Daha sonra efendilerine vermeleri için bir mektup yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammed'den yalancı Müseyleme'ye selam doğru yola uyanların üstüne olsun. Gerçekten yeryüzü Allah'ındır, o kullarından dilediğine onu miras bırakır. İşin sonu Allah'tan korkanların lehinedir. Bu sıralarda ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri Beni Esed'in başkanı Tuleyhe, diğeri de Yemenli Kâb İbni Esved idi. Yemenli belli bir başarı kazandı ve geniş bir alanda etkili oldu. Fakat bir süre sonra gurur ve kibiri nedeniyle taraftarlarının çoğu ona karşı çıktılar. Birkaç ay sonra da öldürüldü. Tuleyhe en sonunda Halid tarafından dize getirildi ve tüm iddialarından vazgeçerek İslam'ın güçlerinden biri oldu. Müseyleme'ye gelince onun kaderi Nuseybe'nin oğlu Abdullah'tan ölümcül bir kılıç yarası aldıktan sonra Vahşi'nin attığı mızrakla ölmek oldu. Fakat bu olay aylar sonra meydana geldi. Hac ayının geçtiği ve hicretin 11. yılına girildiği şu an için bunlar İslam'a karşı potansiyel bir tehlike teşkil ediyorlardı. Aynı zamanda kadın peygamber olduğunu iddia eden Sace adında temimli bir kadın da ortaya çıkmıştı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı ani bir girişimde bulunmak istemiyordu. Onun dikkati kuzeyde yoğunlaşmıştı. Yılın ikinci ayı olan Safer'in son günlerinde, yani milattan sonra 632 yılının Mayıs ayı sonlarında Mute'deki yenilginin karşılığının verilmesi zamanının geldiğine karar verdi. Zeyd ve Cafer'in öldürüldüğü gün imparatorluk lejyonlarının tarafını tutan Suriyeli Arap kabilelerin üzerine bir sefer düzenlemek için hazırlıklara başlanmasını emrettikten sonra gençliğine rağmen 3000 kişilik orduya kumanda etme görevini Zeyd'in oğlu Üsame'ye verdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

فسبح باسم ربك العظيم.

0: Hem azamet, hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef. Radyo Hedef. FM 91.8.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Ya Kuddüs.
7: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ciğerparelerini konuşmak, o evin meyvelerini konuşmak, Efendimizin şu sözünü hatırlatacak bize. Şu ikisini görüyor musunuz, şu ikisini? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir diyecek. Efendimizin nasiplerini konuşacağız. Aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nasiplerini konuşmak, kendi nasiplerimizi konuşmaktır. Onun nasıl nasibi bilmiyoruz. Artık Efendimizin o andaki ruh dünyasında neler var onu bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bir gün Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah'ım ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni ve onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis okudum size. Ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni, onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Hasan ile Hüseyin demek ne demek anlıyoruz değil mi? Aslında buradan Rabbimizin memnun olacağı bir şeyi konuşacağız. Eğer sevmeyi becerebilirsek ve seversek, o sevgi bize Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgisini kazandırtacak inşallah. O sevgi bize Rabbimizin sevgisini kazandırtacak inşallah. Zaten başka bir amacınız var mı Allah aşkına? Siz bu dünyada Allah'ın sevgisini kazanma adına, gayret adına başka bir şeyi ortaya koyuyor musunuz? Kulluk bize bunun ötesini koydurur mu? Bütün amacımız ne olmalı? Allah'ın sevgisini kazanmak olmalı. Efendimiz onun yolunu gösterdi bize. İstiyor musunuz Allah sizi sevsin? Yolu buradan geçiyor. Sevin benim ciğerparelerimi, Allah da sizi sevsin. Sevin onları ki Allah'ın sevgisini kazanabilesiniz. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in meyveleri demek Allah'ın sevgisini de bizlere kazandıracak inşallah. O halde ara ara hatırlattığım bir cümle var ya, o cümleyi hiç unutmayalım. Her daim aklımızın bir köşesinde olsun. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah diyelim. Onun sevdiklerini sevmeyi kendimizin üzerinde bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. O sevmişse bize de düşen sevmektir elbette ki. Ehl-i Beyt'in meyveleri demek, bakın neler söylüyormuş bunlar. Ehl-i Beyt'in meyveleri demek, cennet gençlerinin efendileri demektir. Öyle demişti değil mi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hasan ve Hüseyin'e? Onlar genç, cennet gençlerinin efendileri demişti. Ama burada bir noktanın üzerinde durmamız gerekir. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam sadece bizim aşere-i mübeşşere olarak bildiğimiz 10 kişiyle cenneti müjdelendirilmesini sınırlandırmadı. O aşere-i mübeşşerenin özel bir durumu vardı. Bir gün mesele o olur, onu biraz daha detaylandırırız. O özel bir mesele, o 10 kişiye Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bir anda onların cennetle müjdelendiğini beyan etti. Bildiğimiz bir hakikat var ki Efendimiz birçok sahabiye bu müjdeyi verdi. Bazen toplu bir biçimde Rıdvan Beyatı'na katılan 1400 sahabiye Kur'an'dan aldığı ilhamla dediği gibi, bazen Bedir ashabına 313 yiğide söylendiği gibi, bazen de birer birer Ammar bin Yasir'e, Selman-ı Farisi'ye, Miktat İbni Amr'a, ara ara Abdullah İbni Selam'a, Ümmü Varaka'ya, Ümmü Süleym'e söylediği gibi onlara da cennet müjdesini vermiştir ki bu müjdeyi Efendimizin kendi inisiyatifinden vermesi mümkün değildir. Ona o müjdeyi verdirten elbette ki Rabbul Alemin olan Allah'tır. Gerek burada Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e de cennet gençlerinin efendisi demesi ve onun dışında da başka hadislerde cennetle müjdelemesi, gerekse diğer sahabilerin cennetle müjdelenmesinin şöyle bir hikmeti var aslında. Bir, o müjdeyi hak edene verilen bir mesaj, bir de o müjdeyi duyana verilen bir mesaj var. Bakın, çok önemli bir meseledir bu. O müjdeyi duyan belli zaten. Şimdi Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, adını andığım diğer ashab-ı kiram efendilerimize Efendimiz cennetle müjdelediği zaman onlara verilecek en büyük sözü söyledi, en büyük ödülü verdi. Onlar da aldılar, bir ömür boyu cennet gibi, cennette yaşar gibi cennete doğru yürüyüşlerinde en ufak bir sapma göstermeden o istikamet üzere olan hayatlarını istikamet üzere de noktaladılar. Onlara ait olan bölümde herhangi bir sıkıntı yok. Asıl o müjdeyi duyanlar, o günün insanları ve bugün bizler, o müjdelenmekle alakalı bizim dünyamıza söylenmiş bir şey var. Nedir? Teşvik var aslında orada. Ne yaptılar onlar cenneti kazandılar? Yapın aynısını, cennet sizindir. Mesaj budur aslında. Ne yaptılar onlar? Nasıl bir kamet ortaya koydular ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından cenneti müjdelenmesini elde ettiler? Siz de aynısını yapın, cenneti siz de kazanın. Çok iyi anlamıştı bu mesajı. Bakın, Abdullah İbni Mesud, kendi döneminde yaşamış tabiinin büyük alimlerinden Ebu Yezid'e bir gün şunu diyecekti: ey Ebu Yezid, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni görmedi. Tabiinden diyoruz bakın, seni görmedi. Ama eğer seni görseydi seni çok severdi. Niye? Abdullah İbni Mesud çok iyi biliyor Efendimizin nelerden hoşlandığını. Hangi kul Efendimizi şevklendirir? Nasıl bir amel insana cenneti kazandırır? Nasıl bir duruş insana dünyadan cenneti kazandırtır? Kendisi de cennetle müjdelenmiş olan Abdullah İbni Mesud bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için söyledi. Dolayısıyla bugün cennet gençlerinin efendisi dediğimiz zaman sakın bu işin tarihte kalmış bir müjde olarak algılanmasına meydan vermeyin. Zihinlerinize onu telkin ettirin ki Hasan'ın ve Hüseyin'in üzerinden, onların kulluk adına ortaya koyduklarının üzerinden cennet kazanılır, cennet müjdesi alınır, biz duysak ya da duymasak da. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in meyveleri demek.

Karılın deyip işaret ettikleri Ali ile Fatıma'ydı ilk nesilde. İkinci nesilde onların yerini Hasan Hüseyin aldılar. Onlara sarılmak aslında dalalete sapmaya engel olacaktı. Çünkü onların kameti Kur'an'ın istediği bir kametti. Öyle bir evde yetiştiler ki dostlar, yetiştikleri ev Cebrail'in gidip geldiği bir ev. Hatırlayın geçmiş dersleri bir örnek vermiştim size. Bazen Cebrail'e amca diyorlar onlar. O kadar Cebrail'le haşır neşirler ki Cebrail o eve geldiğinde bazen insan suretinde gelir. Dıhyetül Kelbi'nin suretinde, Dıhye İbni Halife'nin suretinde. Onlar Dıhye ile Cebrail'i ayırt edemedikleri için bazen Cebrail'e bile amca derlerdi. Yani o kadar yakındılar vahyin meleğine. Çünkü o ev Kur'an'ın nazil olduğu evdi. O ev öyle bir evdi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz her daim o evdeydi. Sünnet o evden yayıldı aleme. Hücre-i Saadet dediğimiz o ana merkez sünnetin de merkezi oldu. Özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ev hayatına ait birçok şey onların üzerinden aleme yayıldı. Bakın bunu anlayabileceğimiz bir örneği söyleyeyim size. Yıllar sonrasına ait bir örnek. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya doğru yürüyeceğine daha günler var. Kufelilere bir mektup yazıyor. Taberi'nin tarihinde geçer o mektubun tam metni. Ama orada kullandığı bir cümle çok önemlidir Hazreti Hüseyin'in. Der ki Iraklılara, Kufe ehline, ben sizi Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberi dedem Muhammed'in sünnetine davet ediyorum. O sünnet ki öldürülmüş, yok edilmiş, onun yerine bidatler ihdas edilmiştir. Sünneti diriltecek ya, sünneti yeniden hayata taşıma gibi bir misyonu, bir görevi var ya, Hazreti Hüseyin'in çırpınışı bu olacak. Bidatler yerini aldı sünnetlerin. Aslında benim şu anki buradaki mücadelem yeniden dedemin sünnetlerini ihya etme mücadelesidir. Bu sözlerin ondan başka bir anlamı yok. Dolayısıyla Ehli Beyt demek ve Ehli Beyt'in meyveleri demek Kur'an'ın çağrısının yenilenmesi, sünnetin çağrısının yenilenmesi demektir. Biz Hasan ile Hüseyin dediğimiz zaman bunların hepsini inşallah demiş olacağız. Peki gelin şöyle bir ön bilgiyle bugünkü dersimize doğru bir yürümeye başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz 4 tane kızı, 3 tane oğlu oldu. 6 çocuğu Hazreti Hatice validemizdendi. Sadece İbrahim Maliye validemizdendi. 7 çocuğundan 6 tanesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi elleriyle toprağa verdi. Bir baba için çok zor bir şey bu. İnanın bir evladını kaybeden bir baba ve annenin acısını onlar daha iyi bilir. Büyük bir acıdır. Allah yüreklerine derman versin inşallah. Kimseye de böyle bir imtihan vermesin. Ama kulluğun zirvesinde olan peygamberler, yine peygamberlerin efendisi olan aleyhissalatü vesselamdan öğreniyoruz bunu, imtihanların en şiddetlisine muhatap olurlar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz de imtihanların en şiddetlisine muhatap olarak ne yaptı? 6 tane çocuğunu kendi elleriyle toprağa verdi. O çocuklardan erkek olanlar, Kasım, Abdullah, Hazreti Hatice'den, İbrahim, Mariye validemizden. O 3 erkek çocuğu da 2 yaşından fazla yaşamadılar. Hatta en fazla yaşayan Kasım'dı. 2 yaşında o bu dünyadan çekip gitti. Hatice anamız arkasından gözyaşı dökerken cümlesi şu olacaktı: Kasım gitti, sütünü bile tamamlayamadı. Efendimiz ise ona diyecekti ki o cennette sütünü tamamlayacak. Abdullah diğer ismiyle Tahir,
bu diğer ismi bazen başka bir çocuk olarak anlaşılır, doğru değil. Aslında vahiy günlerinde doğduğu için ona verilmiş bir lakaptır.

bu. Tahir sadece 6-7 ay yaşayacak. İbrahim ise 1,5 yaşında bu dünyadan çekip gidecek. Kızları biraz yaşayacak. Zeynep validemiz mesela vahiy gelmeden Hale'nin oğlu Ebu'l As ile evlenecek. Hale Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Dolayısıyla teyzesinin oğlu Ebu'l As. O evlilikten Allah iki çocuk verecek. Erkek olanın Ali, adı Ali, kız olanın adı Ümame. Bu iki çocuktan da Ali 17 yaşına kadar yaşayacak. Efendimizin torunlarından bahsediyoruz. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 8. yılı Mekke fethi için Mekke'ye girerken devesinin önünde 17 yaşında bir delikanlı var, Ali. Kimseler bilmiyor o çocuğun kim olduğunu. Bazıları onu Hasan zannediyorlar. Tanıyanlar biliyor tabii ki Hasan'ın o olmadığını. Yaşı da biraz büyük. Hasan mıdır, değil midir diye sahabe arasında bu meseleyi konuşurken duyuyorlar ki o meğer Zeynep'in oğlu Ali'ymiş. Hicretin arkasından Allah Ali'yi de çekip alıyor. 17 yaşındaki Ali de hicretin 8. yılında Rahim-i Rahman'a yürüyor. Ümame'yi anlattım geçen ders size. Biliyorsunuz Fatıma annemiz ölüm döşeğindeyken Hazreti Ali'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra evlen diyor. Hazreti Ali de Ümame ile evleniyor. Evlilikleri yıllar yılı sürüyor. Hazreti Ali Kufe'de şehit olacağı sırada yatağa düştüğünde o da Ümame'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra amcam Mughire İbni Nevfel İbni Haris ile evlen diyor. Ümame onunla evleniyor. Allah Ali'den ona çocuk vermemiştir. Mughire'den ona bir çocuk veriyor. Yahya isminde bir oğlu oluyor. O nesilde devam ediyor. Hazreti Zeynep hicretin 45. yılında rahmetli oluyor, vefat ediyor. Sadece Hazreti Fatma'nın çocukları dışında Efendimizin uzun süre yaşayan torunu Ümame'dir. O da Ehli Beyt'in evindedir. Bakın Aliye hanım olarak yıllarca yaşayacak. Yıllar sonra Mughire ile evlenecek. Hep Ehli Beyt'in içerisinde Hasan'ın, Hüseyin'in yanı başında onlara annelik yapacaktır. Efendimizin diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm, sıralama da böyledir zaten. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma. Rukiye ve Ümmü Gülsüm nübüvvet öncesi Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ile Uteybe ile nişanlılar, sözlüler. Ayetler nazil olunca söz bozuluyor, baba evine dönüyorlar. Birkaç yıl sonra Hazreti Osman o kızlardan birine talip olunca Efendimiz Rukiye'yi veriyor Hazreti Osman'a ve nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret ediyorlar. Allah Habeşistan hicreti yıllarında o eve bir çocuk veriyor. Erkek çocuk ismi Abdullah oluyor. Abdullah daha sonra anne ve babasıyla beraber dönüyor Medine'ye. Hicretin 2. yılı Bedir'in arkasından Rukiye validemiz Rahim-i Rahman'a yürüyünce Hazreti Osman biliyorsunuz çok üzüldü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a verdi. Onun için Hazreti Osman Zinnureyn lakabının sahibi oldu. İki nur sahibi oldu. Abdullah annesinin vefatının arkasından sadece 2 yıl yaşamıştır. Hicretin 4. yılı 9 yaşlarındayken bir horozun saldırısına uğrar Medine'de. Ondan sonra hastalanır ve onun üzerine de vefat eder. 9 yaşındayken Allah onu da alır aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellerinden. Ümmü Gülsüm validemiz de Hazreti Osman'ın da çocuğu olmaz. Efendimizin torunları böyledir. Yani o torun namına bir şey görmemiş aslında. Sadece kalan hayatta Ümame'dir. Onun dışında herhangi bir torunu onun hayatından sonra yaşama imkanı bulamıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada hasretini çocuklarının çocuklarında pek fazla gideremiyor. Neden Efendimizin Ehli Beyt'in hanesine ilgisi
çok çok fazladır. Biraz bundan anlamamız gerekir. Tabii ki sadece sebep bu değil.

0: Sadece Efendimiz bir dede olarak o evin üzerinde titremiyor. O işin bir boyutudur. Ama bunu bilmemiz Efendimizin o çocuklara duyduğu muhabbetin boyutunu anlamamız açısından da çok önemlidir. Hicretin ikinci yılı, Bedir'in hemen arkası, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma evleniyorlar. Evliliğin üzerinden iki ay geçmemiştir ki Hazreti Fatma validemiz hamile kalıyor. Zaten bir yıl olmadan da Hasan o eve gelecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
14: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız.

0: Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Basit sensin, celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin. Bol nefesler verirsin.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Doğumuna birkaç ay var Hazreti Hasan'ın. Efendimizin çok sevdiği, çok değer verdiği Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl bir rüya görür. Dikkat edin bu rüyaya. Rüyanın tabiri özellikle çok mühimdir. O rüyayı görünce Ümmü Fadıl dehşete kapılır. Efendimiz Ümmü Fadıl'ı çok sever. Bir yengenin ötesinde bir sevgi vardır ona. Çünkü o Hatice anamızdan sonra Mekke'de iman eden ilk Müslüman hanımdır. Evin kızlarını saymazsak. Dışarıdan ilk Müslüman olan Ümmü Fadıl'dır. Hazreti Abbas'tan önce Müslüman olmuş ve birçok manada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdirini kazanmıştır. Medine'ye gelmiştir Hazreti Abbas'tan daha önce. Yine Efendimizin gözetiminde ve Efendimizin hizmetindedir. İşte o günler bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle sarsılıyor ve hemen Efendimiz'e koşuyor. Ya Resulallah diyor, öyle bir rüya gördüm ki halen etkisindeyim. Efendimiz Allah hayretsin diyor, anlat bakayım. Tir tir titriyor Ümmü Fadıl. Anlatacak, anlatmaya bir türlü kendisini o güçte bulamıyor. Efendimiz biraz rahatlatıyor, anlatmaya başlıyor. Ya Resulallah, gördüm ki senin bedeninden bir parça kopuyor, gelip benim evime düşüyor. Onu görür görmez de ben o dehşetle uyanıyorum. Ve bunu söylerken Ümmü Fadıl ağlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise gülmeye başlıyor. Ümmü Fadıl diyor, üzülme, hayır görmüşsün. Nasıl ya Resulallah? Fatıma benden bir parça değil mi? Evet ya Resulallah. Fatıma'nın bir çocuğu olacak. O çocuğa süt annesi sen olacaksın. Ve onu Kusem'in sütü ile sen besleyeceksin. Birkaç ay öncesinde Kusem isminde bir oğlu olmuş Ümmü Fadıl'ın. Aynı sütle büyüyecekler Hazreti Hasan'la. Hazreti Hasan'ın da bu manada süt kardeşidir. Kusem şu anda nerede bilen var mı içinizde? Ta Özbekistan'da, Semerkant'ta. Zaten o öyle bir anaydı ki Ümmü Fadıl, Hazreti Abbas'ın hanımı, çocukları. Allah ona çocuklar nasip etti. Fadıl, Abdullah İbni Abbas ki en meşhur odur. Temam, Kesir, Mabet, her birisi birbirinden daha yiğit. O çocukların her biri Allah'ın kelimesini yüceltme adına dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Ve her biri dünyanın dört bir tarafında birbirinden uzak olarak şehit oldular. Fadıl Şam'a yakın, Mabet ta Libya sınırlarında, Kusem Özbekistan'da, Semerkant'ta. Onun türbesinin üstüne ben resimlerini görmüştüm. Şah-ı Zinde yazmışlar oradaki halk. Şah-ı Zinde ne demek? Yaşayan sultan demek. Vallahi de böyledir. Yaşayan sultandır. Hem şehittir, hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcasının oğludur, hem de Hazreti Hasan'ın süt kardeşidir. Kusem'le aynı süt ile yetişeceklerinin müjdesini veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümmü Fadıl bu rüyanın tabirini duyunca bayağı seviniyor. Çünkü dehşet içerisindeyken öyle bir müjde almıştır ki aldığı o müjde ile beklemeye başlıyor.

Ve aradan bir müddet geçiyor. Ramazan ayı geliyor. Ramazan'ın tam ortasıdır. Ramazan ayı da Ehl-i Beyt'in tarihi için önemli bir aydır. Geçen derslerin birinde söylemiştim. Tam tarihini veriyorum. 15 Ramazan hicretin 3. yılı. Miladi olarak 1 Mart 625. Haber geliyor Efendimiz'e. Hazreti Fatma'nın bir çocuğu olmuş. Sahabe tarif ediyor şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Hicretin 3. yılı kaç yaşında Efendimiz? 56 yaşında. Müjdeyi aldı diyor. Öyle bir koştu ki Fatma'nın evine, biz çoğumuz ona yetişemedik. Efendimiz koşuyor, biz ise arkasındayız. Fatma'nın evine geldik. Evde hanımlar var. Esma binti Ümeys sarı bir bezin içerisine sarmış Hasan'ı, Efendimiz'e doğru getiriyor. Efendimiz şöyle bir bakıyor ki sarı bir bezde geliyor. Esma diyor, başka bir renk bulamadın mı? Güzel bir renge sarsaydın benim oğlumu. Esma götürüyor, o kundak bezini değiştiriyor, beyaz bezle getiriyor. Niçin bunu söyledi Efendimiz? Aslında söyler Efendimiz. Sadece burada değil, renklerin diline inanır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Renklerin dini yoktur ama dili vardır. Yani renkler mesaj verirler. Onun için Efendimiz o mesajları çok iyi gözetir. Bazen rahatsız olduğu şeyleri söylerdi. Mesela bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Abdullah İbni Ömer'i de çok sever Efendimiz. Şöyle bir baktı Abdullah İbni Ömer'e. Böyle bir elbise olur mu dedi, kıpkırmızı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah hiçbir şey söylemedi. Zaten Efendimiz'e karşı nasıl bir duyguda olduğunu biliyorsunuz. Vardı eve, elbiseyi çıkarttı ve elbiseyi yaktı. Bir daha giymemek için. Efendimiz duyunca şunu söyleyecekti. Keşke yakmasaydı da bir hanıma verseydi. Demek ki Efendimiz'in orada söylemek istediği şu. O renk erkeğe olmaz ama hanıma olur. Burada da o mesaj var sanki. Sarıyı Efendimiz bir erkek çocuğuna yakıştıramıyor. Esma validemiz bunu anlayınca hemen değiştiriyor. Getiriyor Efendimizin kucağına, bırakıyor Hasan'ı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o anki o halini inanın ben size anlatamam. Çok farklı bir şey. Efendimizin sevinci, o anda Allah'a şükrü bambaşka bir şeydir. Bunları yaptıktan sonra Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, Ali diyor, ne koyacaksın adını? Ya Resulallah, eğer müsaade edersen adı Harp olsun. Hazreti Ali'ye dönüp diyor ki Efendimiz, ey Ali, hiç bu kadar güzel bir çocuğa Harp ismi verilir mi? Benim oğlum, bakın ifade böyle, benim oğlumun adı Hasan'dır diyor. Alıyor, sağ kulağına ezan okuyor. Sol kulağına kamet getiriyor. Aradan 7 gün geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların akika kurbanlarını kesiyor. 2 tane koç kesiyor Hazreti Hasan için. Aynısını Hüseyin için de yapacaktır. Saçlarından bir miktar kesiyor. Ağırlığınca da gümüş tasadduk ediyor. Bu da sünnettir biliyorsunuz. Efendimiz böyle yapmıştır. Böyle yapılmasını da bizlere tavsiye etmiştir. Hazreti Hasan'ın doğumunun üzerinden 11 ay geçecek, Hazreti Hüseyin doğacak. Onun da tam tarihini vereyim size. 5 Şaban hicretin 4. yılı, miladi olarak da 10 Ocak 626. Yine Efendimiz o müjdeyi alınca koşacak o eve. Yine soracak Ali'ye, ne koyacaksın? Ali halen tutmuştur harbin yakasını. Harp diyecek. Efendimiz yok diyecek. Hüseyin olsun diyecek ve o ikinci çocuğuna da Hüseyin ismini koyacak. Aradan bir yıl geçecek. Hicretin 5. yılıdır. Allah o eve bir çocuk daha nasip edecek. O da Muhassin olacak. Biz Muhsin deriz ya, Muhassin olacak. Efendimiz yine ismini soracak Ali'ye. Ali yine Harp diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muhsin diyecek, Muhassin olsun diyecek. Ali de itirazsız kabul edecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra niçin o çocuklara bu isimleri verdiğini söylüyor bize. İbni Hibban'ın Es-Sahih'inde geçen bir rivayet üzerinden anlıyoruz bunu.

Aslında o güne kadar bölgede Hasan, Hüseyin, Muhassin isimleri bilinmiyor. Arapça kelimeler ama isim olarak pek fazla çocuklara verilmemiş. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz isim olarak bilinmeyen bu isimleri ilk kez torunlarına veriyor. Ondan sonra da ne kadar yaygınlaştığını biliyorsunuz. Bugün İslam dünyasının hangi tarafına gitseniz Hasan'ı duyarsınız, Hüseyin'i duyarsınız, Fatma'yı duyarsınız, Ali'yi duyarsınız. Allah isimleri öyle olanların özlerini, hayatlarını da o isimlere layık eylesin inşallah. Onların isimleri dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır o günden sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yıllar önce Ali'ye bir rol biçmişti. Ta Ebu Kubeys Dağı'nda Ali 13 yaşında el kaldırıp ben varım ya Resulallah dediği zaman aklındaki o rolü tuttu Efendimiz. Hicretin 9. yılı Tebuk gazvesi için İslam askerleri yola çıktığı zaman Ali'ye kal dedi. Kalmak zordu ama değil mi ki aleyhissalatü vesselam kal demişti. Nefsini ayaklar altına alarak kalmaya çalışıyordu Ali ki kalamıyordu yine. Çıkıp geldi. Ya Resulallah dedi, sen beni münafıklarla çoluk çocukla bir aradan bırakıyorsun. Ben dedi seninle birlikte geleceğim bu sefere. Ey Ali dedi, sen bu sefer kalacaksın Medine'de. İstemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın. Ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'ya ne ise sen de bana olsun. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Nübüvvetin ta 13. yılında aklında tuttuğu o rolü orada söyledi. Aslında Ali'ye biçilmiş rol Harunluktu. Harun Musa'nın abisiydi. Dolayısıyla o günkü Risalet davasının abisi olmuştu Harun. Efendimizin Ali'ye biçtiği rol de aynısıydı. Şimdi çocuklarına isim verirken de aynı dili konuştuğunu gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz meseleyi. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İbn-i Hibban'ın sahihinde geçen. Ben diyor çocuklarıma, çocuklarım dediği Hasan Hüseyin Muhassin, çocuklarıma Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim. Harun çocuklarına Şebber, Şübeyr, Mübeşşir isimlerini vermişti. Ben de çocuklarıma Hasan, Hüseyin, Muhassin isimlerini veriyorum. Anlamlarının aynı olduklarını söylerler. O artık İbranice dilde midir nedir bilmiyoruz. Aynı anlama geldiği o kelimelerden esinlenerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 oğluna da o isimleri veriyor. Peki Hazreti Ali ne yaptı daha sonra? Biz biliyoruz ki Hazreti Ali Hazreti Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptı. O 8 evlilikten 11 tane erkek çocuğu oldu. Hasan Hüseyin'in dışında bakın 11 erkek 15 de kız oldu. Zeynep'le Ümmü Gülsüm'ün dışında. Kızlar bir tarafa dursun. Erkek çocuklarına gelelim. Siz olsanız aklınızda bir isim belirlemiş olsanız büyükleriniz bırakmasa bir fırsatını bulur o ismi verirsiniz. Ali'nin de aklında hep vardır harp. Ama daha sonra bakıyoruz ki 11 çocuğuna Muhammed var, Cafer var, şu isimlere dikkat edin, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Ali'nin çocukları bunlar. Yahya var, Abdullah var, Ubeydullah var ama bir tane harp yok. Ve sebebini soruyorlar Hazreti Ali'ye, cevap belli. Allah Resulü'nün sevmediğini ben de sevmem diyor. Ali'yi Ali yapan budur zaten. Ali tam bir alilik yapmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevmediğini ben de sevmem demiş, hayatından çıkarmıştır. Ama sevdiklerini hayatına koymuştur. Kimmiş sevdikleri? Ebu Bekir Ali'nin sevgilisi, Ömer sevgilisi, Osman sevgilisi, Cafer sevgilisi olduğu için çocuklarının isimleri böyledir. Hazreti Ali bu halde çocuklarının o isimlerini aleyhissalatü vesselam

Peygamber Efendimizin koymasına böyle mutabık olmuştur. Muhassin'in 5-6 ay sonra vefat ettiğini biliyoruz. Ama Hasan, Hüseyin, daha sonra doğacak olan Zeynep ve Ümmü Gülsüm yaşamıştır. Efendimiz Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatma'yı biliyorsunuz çok seviyordu. Seven sevdiklerinin sevdiklerini de sever. Onları ne kadar seviyorduysa o evin meyvelerini de onlar kadar, hatta onlardan daha fazla sevdi. Ne kadar yaşamışlar Efendimizle? Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Hasan'ın yaşı daha 7. Hazreti Hüseyin bir yaş küçük, onda 6. 6 yaşında, 7 yaşında. Bu kadarlık bir birliktelikleri var Efendimizle. Açın bakın Allah aşkına hadis kitaplarını. Onlarca rivayet göreceksiniz. Onlarca. Niye peki? Çünkü Efendimizin gecesi gündüzü onlarla. Onlarsız hiçbir tablo yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de ise eğer, kesinlikle onlar dedelerinin yanındadır. Medine'den çıkacaksa eğer, onları görüp çıkacaktır. Medine'ye gelmişse eğer, hanesine varmadan önce onları ve onların anası olan Fatma'yı görüp hanesine çekilecektir. Böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında onların yeri başka, onların dünyasında da Efendimizin yeri çok başkadır. Bilmiyorum hangi birini size anlatayım, hangisini anlatmayayım, ama birkaç tanesini artık vakit el verdiği nispette size anlatmaya çalışayım. Ümmü Fadl'ın bir rivayeti var. Biraz önce Ümmü Fadl'ı söyledim. Süt annesiydi Hazreti Hasan'ın. O günler annesinin yanında, süt annesinin yanında süt emerken Efendimiz o haneyi ziyarete gidiyor. Bize bu olayı nakleden de Ümmü Fadl'dır. Olay fıkıh kitaplarında da aktarılır. Çünkü mesele fıkhi bir kaidenin oluşmasına da zemin olmuştur. Efendimiz varır, alır Hasan'ı, öper, koklar, sever, oynar onunla. O anda Hazreti Hasan aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine küçük abdestini bozar. Ümmü Fadl bunu görünce bir telaşlanır. Şöyle bir hızlıca çeker alır Hasan'ı. Hasan'ın hızlıca alınması bebektir daha, korkutur Hasan'ı ve Hasan ağlamaya başlar. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam o halde bir devlet başkanı sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var. Peygamber sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var. Hangi sıfatla konuşursanız Efendimizin o sıfatı var. O haline hiç takılmaz. Ve döner der ki Ümmü Fadla, niye korkuttun benim yavrumu? Ver der onu bana. Niye korkuttun der. Alır Hazreti Hasan'ı teskin etmeye çalışır. Ya Resulallah görmedin mi? Bak üzerini ne yaptı. Çıkar gömleğini yıkayayım dediği zaman Efendimiz orada o sözü söyler. Erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmek yeterlidir. Kız çocuğunun idrarının üzerine ise, idrarı ise yıkanmalıdır. Bu bir fıkıh kitaplarımıza giren bir hadistir. Niye böyle, ne fark var? Buradaki hüküm unutmayalım, süt emen çocuklar için geçerlidir. Yoksa yemek yiyen, anne sütünden başka şeyler yiyenler için değil. Bu süt emen çocuklar için geçerli. Peki niye fark var? Bu fizyolojik bir şey. Kız çocukların idrarı biraz daha ağır olduğu için yıkanma şartını getirmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şu anki tıbbi değerlendirmeler de bunun aynısını söyler. Söylemese ne yazar? Vallahi benim için hiçbir şey yazmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demişse benim için bitmiştir zaten. Bu hadisin değerlendirmesini yapan alimlerimiz, çoğumuz Hanefi olduğumuz için onu söylemek durumundayım. Hanefiler, Hanefi imamlar hadisin kıyasen tercihini ele alarak, kıyasen bir hüküm üzerine bina ederek, aslında Efendimizin erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmesi yeterlidir hükmünün dahi yıkanmasına yorumlanacağını söylerler. Onun için erkek olsun kız olsun yıkanmasını beyan ederler. Ama söz böyledir. Teferruatını isteyenler fıkıh kitaplarına müracaat edebilirler. Asıl bizim buradan alacağımız şey şudur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o halde dahi Hasan'ın incinmesine gönül rahat etmiyor. Ve anında
Ümmül Fadla müdahalede bulunarak o işin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ebu Hureyre naklediyor. Beraber çıkmışız diyor. Kaynuka oğullarının çarşısına doğru yürüyoruz. Bir sürü insan var bizim etrafımızda. Efendimiz önümüzde, beraber yürüyoruz. Bir anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolunu çevirdi. Çarşıya gidecekken Fatma'nın evine doğru gitti. Biz de arkasındayız. Vardık diyor. Hazreti Hüseyin kapıda oynuyor. Annesi yıkamış, güzel elbiseler giydirmiş. O işi bitmiş, kapıda oynarken aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hüseyin'e baktı, sevdi, öptü, kokladı. Sonra döndü içeriye, Fatma'ya seslenerek, küçük adam nerede dedi, benim oğlum nerede, adeta benim adamım nerede dercesine, benim oğlum nerede, küçük adam nerede dedi. Hazreti Fatma işinin bitmediğini söyledi. Efendimiz işini bitirene kadar bekledi orada. Ebu Hureyre naklediyor. Oturdu dedi, diyor, oraya Hazreti Hasan'ı bekliyor. Hazreti Hasan geldi, o da güzelce yıkanmış, elbiselerini giymiş. Gelirken Hüseyin karşısına çıktı. Zaten öyledir, Hazreti Hüseyin biraz daha hareketlidir ona göre. Hemen güreşmeye başladı, bir şeyler yapmaya başladı. Efendimiz böyle seyrediyor onları. Seyrederken de mübarek gözlerinden yaş boşanıyor. Sonra diyor ki Ebu Hureyre, gitti ikisini de aldı. İkisinin de başını göğsüne yaklaştırdı. Öptü, kokladı ve Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği o hadisi orada söyledi. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev, onları sevenleri de sev. Seviyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Allah da şahit olsun, melekler de şahit olsun ki seviyoruz. İnşallah bu müjdenin bizlere de dönen bir yönü olur da bizler de o sevgiden dolayı kurtuluruz. İbni Manzur rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Fatma bir gün bir dörtlük ezberletmiş Hazreti Hasan'a. Efendimiz de duymuş. Hazreti Fatma zaten şairdir, biliyorsunuz, geçen dersten biraz bahsettik. Ne zaman görse Hasan'ı, hadi Hasan oku o şiiri diyor. Hazreti Hasan o şiiri okuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi duyunca o şiiri, dönüp sahabeye de diyor, duydunuz mu Hasan'ın şiirini, duydunuz mu oğlumun şiirini? Onlar duyuyorlar ama bir daha duymak istiyorlar. Ya Resulallah bir daha okusun diyorlar. Bir daha okuyor. İbni Manzur'un yine naklettiği o rivayette Hazreti Ebu Bekir de bir gün o tablonun içerisinde. Hazreti Ebu Bekir diyor ki şiiri okuttu, sonra aldı Hasan'ı yüreğine bastı, yine öptü, yine öptü ve orada dedi, Allah'ım bunlar benim reyhanlarımdır, bunlar benim çiçeklerimdir, ben onları seviyorum. Sonra sahabeye dönüyor, siz de onları sevin diyor. Efendimizin onlara olan muhabbeti Hazreti Ebu Bekir'in rivayetiyle böyle. Cabir bin Abdullah naklediyor. Bir diyor baktım geliyorlar. Hasan'ın elinden tutmuş, Hüseyin kucağında. Biraz yürüdükten sonra Hüseyin'i indiriyor aşağıya, Hasan'ı alıyor kucağına, böyle yürüyorlar. Ben biraz takip ettim onları. Sonra dedim ki ne de güzel bir bineğiniz var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki biniciler de güzel, biniciler de. Hadislere bakın, şu ifadeyi ve şöyle bu tarz bir rivayeti farklı şekillerde de görürsünüz. Mesela Hazreti Ömer de aynı olaya bir gün şahit olmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari de aynı olaya şahit olmuştur. Aslında burada bir çelişki yok. Ben şöyle anlıyorum, üçü de doğru görmüştür. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa yapmamıştır bunu. Birkaç kez yapmıştır. Mesela Ebu Eyyub el-Ensari'nin aktardığı rivayeti söyleyeyim. Vardım diyor Hücre-i Saadet'e, bir de ne göreyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dizlerinin üzerinde, tahayyül edin, dizlerinin üzerinde, Hasan arkasında, Hüseyin önünde, Efendimizin sırtında. Ve diyorlar ki dedelerine, ben diyebilir miyim o cümleyi bilmiyorum ama anlayın artık ne dediklerini.
sürmeleri için dedelerinin onları biraz daha hızlı götürmeleri için bir şey diyorlar. Ben onu görünce diyor şaştım kaldım.

sadece orada söyleyebildim. Ne de güzel bir bineğiniz var. Efendimiz orada yine aynı şeyi söyledi. Süvariler de güzel, biniciler de güzel dedi. Aynı tabloya Hazreti Ömer de şahit olacak. Dedeye bakın, torunlara bakın, artık ne derseniz deyin. Ebu Hureyre yine rivayet ediyor. Yine geçtik diyor evden, bir baktık ağlama sesi geliyor. Efendimiz hiç dayanamazdı onların ağlamalarına. Hemen seslendi. Yavrularımı kim üzdü, kim ağlattı onları? Hazreti Fatma içeriden sesleniyor, diyor ki babacığım su yok evde, susuzluktan dolayı ağlıyorlar. Çağırıyor Hazreti Hasan'la Hüseyin'i, o tutturuyor dizlerinin üzerine, sahabeye de su getirmelerini istiyor. Sahabe gidiyor, biraz geç geliyor. O günler Medine'de su sıkıntısı vardır. Ebu Hureyre diyor ki dayanamadı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dilini çıkardı, önce Hasan'a sonra Hüseyin'e, emin dedi, onlara dilini emdirdi ki susuzluklarını gidermek için. Dede böyle bir dede, muhabbet böyle bir muhabbet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara olan yaklaşımı böyle. Ebu Hureyre yine başka bir rivayetinde şunu diyecektir. Vallahi diyecek, ben defaatle şu gözlerimle gördüm. Efendimiz Hasan'ın göbeğini açar, tam göbeğini öperdi, hem de defaatle. Onun için aynı Ebu Hureyre yıllar sonra, Hasan büyümüş bir delikanlı olmuş, yıllar sonra Hasan'a diyecek ki bir şey istesem yapar mısın? İste diyecek, göbeğini bir aç. Ne yapacaksın diyecek? Bir aç diyecek. Açacak Hazreti Hasan, Ebu Hureyre eğilecek ve defaatle öpecek. Vallahi ben burayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin defaatle öptüğünü gördüm diyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhabbeti. Ya'la İbni Mürre rivayet ediyor. Ashabtan hadis rivayet eden sahabilerden biridir. Oturuyoruz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber. Sahabilerden biri geldi, bizi yemeğe davet etti. Çıktık, oraya doğru yürüyoruz. O anda önümüze Hüseyin çıktı. Efendimiz şöyle ellerini açtı. Gel gel diye Hüseyin'i çağırıyor. Hüseyin de dedeye şaka yapıyor, gelmiyor. O da o tarafa koşuyor, bu tarafa koşuyor. Efendimiz de onunla beraber yakalamaya çalışıyor. Hüseyin biraz Efendimiz'i yorarak en sonunda Efendimiz onu kucaklıyor. Diyor ki Ya'la İbni Ümeyye, dikkat edin Ya'la İbni Mürre. Tuttu diyor çenesini Efendimiz şöyle. Önce iki dudağını öptü. Sonra burnunu, sonra kulaklarını, sonra gözlerini. Niye bunlar? O gözler, o dudaklar Resulullah'ın yolunda bir gün şehit olacaklar ve birileri o gözle dudakla oynayacak. Aynı olaya şahit olanlar da bunu bildikleri zaman o zalimlere o hakikati aykıracaklar. Onlardan bir tanesidir işte Enes bin Malik. Onlardan bir tanesidir Ebu Berze el-Eslemi. Çek o zalim kılıcını diyecekler, o kamçını. Vallahi biz o dudakları defaatle aleyhissalatü vesselam Efendimizin öptüğünü gördük diyecekler. Sanki Efendimiz o mesajları verircesine bunu yapıyor. O orada kalmış bir şey değil. Sanki onlar olacak ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yıllar sonrasına o dudakların kıymetini öğretircesine bu işi yapacak. Ya'la İbni Mürre de onu rivayet edecek. Hepiniz biliyorsunuz, onları anlatmama gerek yok. Namazla gelip dedelerinin sırtlarına oturmaları, Efendimizin omuzlarının üzerinde durmaları, biliyorsunuz bunları. Kaç kez hem de. Eğer namazda dedelerinin yanındaysalar yanındalar. Yanında değillerse kesinlikle dedelerinin omuzlarında ya da sırtlarındalar. Hutbe veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İçeriye girdiklerinde Hazreti Ebubekir'in rivayetlerinden biridir. Diyor bir bize bakıyor, bir Hasan'la Hüseyin'e bakıyor. Bir bize bakıyor, bir Hasan'la Hüseyin'e bakıyor. Hutbeyi öyle bitiriyor. Ya da bazen düştükleri zaman dayanamıyor aleyhissalatü vesselam. İki ya da üç tane böyle rivayet vardır. Sözünü yarım bırakıyor. Hutbede onlarca, yüzlerce sahabinin bakışları arasında iniyor, geliyor, o torunlarını alıyor.

öpüyor, kokluyor, seviyor, yeniden çıkıyor hutbeye, sözlerine kaldığı yerden devam ediyor. O rivayetlerden bir tanesidir işte. Gelmişler, güzel elbiseler giymişler, kıymıyor insan bakmaya, zaten çok güzeldirler. Hazreti Hasan aynen Efendimiz, aynen ashabın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e benzeyen 5 isim sayılır. O 5 isimden en fazla Efendimiz'e benzeyen Hazreti Hasan'dır. Ya Hüseyin, onu da şöyle tarif ediyorlar: göğüsten yukarısı Ali, göğüsten aşağısı Resulullah. Niye böyle bir tarif? Çünkü Hazreti Hüseyin'in de yürüyüşü aynen aleyhissalatü vesselam gibidir. Ayaklar, adımlar aynı olduğu için Efendimiz'e çok benzer. Ama yukarısı Hazreti Ali'ye benzer. Onun için Hazreti Ebu Bekir Hazreti Hasan'ı sevdiği zaman şöyledir: gel babasına değil de dedesine benzeyen torun. Hüseyin'i sevdiği zaman da gel hem babasına hem dedesine benzeyen torun diye sever. O çok iyi bildiği için Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı, onun dünyasında Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yeri budur. Çok güzel elbiselerle giriyorlar. Efendimiz anında bakıyor onlara, dayanamıyor, sözlerini yarım bırakıyor, iniyor aşağıya, onlara sarılıyor, öpüyor, kokluyor, çıkıyor ve sözlerini şöyle devam ettiriyor: Allah nasıl güzel, doğru, nasıl doğru buyurmuş. Tegabün suresinde der ya Rabbimiz, mallar, evlatlar sizler için birer fitnedir, birer imtihan vesilesidir. İşte bakın, dayanamadım, onların sevgisine indim aşağıya diyecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında onların yeri bu. Camide olan tablolarından birini yine Cabir bin Abdullah anlatıyor. Hüseyin girdi diyor içeriye. Efendimiz Hüseyin'e şöyle bir baktı. O bakışlarını biraz derinleştirdikten sonra dedi ki: sen cennet gençlerinin efendisisin. Ve Hazreti Hüseyin'e orada o müjdeyi verdi. O müjdeyi daha sonra ikisine birden de verecektir başka bir rivayette. Üsame İbni Zeyd rivayet ediyor. Diyor ki ben yaşça büyüktüm onlardan. Çünkü Üsame'nin doğumu miladi 605'tir. Neredeyse Hazreti Hasan'dan 8 yaş büyük. Ama Efendimiz beni onlardan ayırmazdı. Onları iki bacağının üzerine, dizinin üzerine oturtturduğu zaman beni de dahil ederdi o halkaya. Üçümüzün başını göksüne yaklaştırır. Allah'ım ben onlara merhamet ediyorum, sen de onlara merhamet et diye dua ederdi. Aynı Üsame Bukhari'ye lafsız olarak, hadis olarak son cümlesi giren olayı bize naklediyor. Olayın ayrıntıları Tirmizi'de de var. Diyor ki bir gün Efendimiz'e bir işi söylemek için geldim eve. Efendimiz dışarıya çıktı. Cübbe var üstünde ama cübbesi hareket ediyor. Alttan bir şeyler var. Korktum diyor ben. Ne olduğunu da anlayamadım. Söyledim söyleyeceğimi. Bir anda cübbesini kaldırdılar. Hasan bir tarafa, Hüseyin bir tarafa koştu. Ben o hali görünce gülmeye başladım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada söyledi o sözü: bunlar benim torunlarımdır. Bunlar benim kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de sev, onları sevenleri de sev. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Üsame'nin şahit olduğu o tabloda aktardığı da bu bize. Son bir rivayetle sözlerimi toplayayım. İbn Abbas naklediyor bize. Hazreti Fatma geldi diyor bir gün telaşlı telaşlı. Baba dedi, oğulların kayboldu. Uzun bir zamandır gittiler, dönmediler. Ali'ye de ulaşamadım. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma anamızı teskin etti. Ve orada bir dua etti ki çok güzel bir duadır o. O dua aklınızda olsun. Ya Rabbi, eğer iki torunum denizde iseler, yani bir suyun kenarında iseler, inayet kanı kayığın ile sahile ilet. Eğer sahrada iseler, hidayet rehberinle evlerine döndür. Bu duayı yaptı. Sonra grup grup bizi ayırdı ve biz Medine'nin civar yerlerinde onları aramaya

0: koyulduk. Bir müddet aradık, bir kayanın arkasında bulduk. Korkmuşlar, birbirine sarılmış öylece duruyorlar. Efendimiz onları görünce sarıldı, yine öptü, yine kokladı. İkisini birden kucağına aldı, yürümeye başladı. Buradan sonrasını Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor. Diyor ki, dedim ki ya Resulallah, birini ver bana, ben taşıyayım, senin yükün ağır. İkisine de şöyle bir sarıldı. Hiç bunlar ağır olur mu dedi ey Ebu Eyyub. Hiç bunlar ağır olur mu dedi. Eve gelene kadar o taşıdı. Ve taşırken de yolda onlara diyor ki, Ebu Eyyub, sen biliyor musun benim oğullarımın babası kim? Annesi kim? Dedesi kim? Ninesi kim? Teyzeleri kim? Amcaları kim? Onları sayıyor. Onların babaları Ali'dir. Anaları Fatma'dır, dedeleri Resulullah'tır, nineleri Hatice'dir, teyzeleri Zeynep'tir, Rukiye'dir, Ümmü Gülsüm'dür, halaları Ümmü Hani'dir, amcaları Cafer'dir, sayıyor da sayıyor. Şereflerinin nereden kaynaklandığını söylüyor. Ebu Eyyub el-Ensari, bir ömür o manzarayı unutmayacağım ve anlatacağım demiştir, anlatmıştır. Unutulacak bir manzara mıdır bu manzara? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara olan sevgisi, sevdası böyle. Peki Efendimizin sevgisinin dayanağı nedir dostlar? Acaba sadece bir dedenin evladına, torunlarına olan sevgisi midir bu? Sadece inanın bu değildir. Ehli Beyt'e biçilen bir rol var ki biz o rolün üzerinde ısrarla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dinin intikal ve muhafazasında Allah onlara bir rol biçti. Resulullah da o rolü aleme gösterdi. Onun için onlar kurban bir nesildi. Onun için onlar özel bir nesildi. Onun için onlar bu sevgiyi hak eden bir nesildi. Hak ettikleri için Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevdi, bize de sevmemizi istedi. Allah hepimizi sevenlerden etsin, sevgilerinden ayırmasın. İnşallah onların sevgileri bizlere Darusselam'ın kapılarını açsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 1 ila 9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte

0: Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya
13: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
14: Ah.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik. Evet, görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş.
8: Ey Allah'ın Resulü.
9: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
9: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
9: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
10: Yiyecek bir şey yok değil mi?
11: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
10: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
11: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
10: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
11: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
10: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
11: Haklısın.
10: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
11: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
10: Tamam, bir denerim.
5: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
10: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
5: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
12: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
5: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
13: Ben iki dirhem veririm.
5: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
10: Emredersiniz ya Resulallah.
5: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
10: Ya Resulallah, Sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
5: Resulullah ona şöyle dedi: bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
14: Ah yavrum, yavrum, vah yavrum! Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum! Ah evladım! Yavrum! Yavrum!
5: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan Peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
14: "Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum, yavrum.
11: Sakin ol,
7: sakin, sakin ol. Sakin ol. Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir.
14: Yavrum, yavrum.
5: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
15: Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?
11: Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı.
15: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?
11: Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin.
15: Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim.
5: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
15: Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim.
5: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi: esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir. Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
16: Hoş geldin kardeşim.
17: Hoş bulduk.
16: Yeni mi geldiniz?
17: Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik.
16: Allah Resulü ile görüştünüz mü?
17: Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi.
16: Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım.
17: Allah razı olsun.
16: Hepimizden. İsmin neydi?
17: Amr.
16: Ben de Abdullah, memnun oldum.
17: Bilmukabele.
16: Babanın adı ne Amr?
17: Halid.
16: Nerelisin, kimlerdensin?
17: Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup.
16: Nerede oturursunuz, Yemen'de mi?
17: Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?
16: Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var.
17: Öğrenmek isterim.
16: Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi: bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım.
17: Anladım.
16: Ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım.
17: Kendini bildim bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel.
16: Evet, hamdolsun.
17: Baban, annen hayatta mı?
16: Evet, hayattalar.
17: Eviniz var mı?
16: Var.
17: Neden burada kalıyorsun?
16: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
17: Ne güzel.
16: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
17: İnşallah.
16: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
17: Yaklaşık bir sene oldu.
16: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
17: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
16: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
17: Amin.
16: Gel, sana etrafı gezdireyim.
17: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
16: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
17: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
16: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
17: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
16: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
17: Ne kadar manidar.
18: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
17: Hay Allah, benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
16: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim.
17: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
16: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
17: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
16: Doğru, değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
17: Bu konuda ne diyor peki?
16: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
17: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya muakhir ya
9: Allah.
10: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'e nasihatte bulunması. Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye, "Ey Ebul Hasan, bana nasihatte bulun," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali şunları söyledi: "Yakînini, yani kesin bilgi ve inançlarını şüpheye dönüştürme ve zanlarını hakikat sanma. Şunu da unutma ki senin için ancak dünyada vermiş olduğun sadakalar, yaptığın adalet ve giyip de eskittiğin ve çürüttüğün şeyler vardır." Bu sözleri dinleyen Hazreti Ömer de, "Doğru söyledin ey Ebul Hasan," dedi. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e şunları söyledi: "Ey müminlerin emiri, eğer senden önceki iki arkadaşına, Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir'e katılmak istiyorsan, uzun emellerden vazgeç, doyasıya yeme, eteğini kısalt, elbiseni ve ayakkabılarını yamala. Bu şekilde onlara katılmış olursun." Hazreti Ali'nin bir nasihatinde hayrın hakikatinden bahsetmesi. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Hayır, malının ve çocuklarının çoğalması demek değildir. Hayır, ilminin artması, yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olup Allah Teala'ya herkesten çok ibadet etmendir. Güzel ameller yaptığında Allah'a hamd edip kötülük işlediğinde de ondan bağışlanma dilemendir. Bil ki şu iki kişiden başka dünyadaki insanların hiçbirinde hayır yoktur. Birisi bir günah işlediğinde derhal pişman olarak işlediği bu günahı sildiren kişidir. Diğeri ise hayır yolunda koşan insandır. Kabul olunacağı cihetle, takvayla yapılan hiçbir amel azımsanamaz." Hazreti Ali'nin vurulduktan sonra oğlu Hasan'a nasihatte bulunması. Hazreti Hasan, İbni Mülcem tarafından hançerle ağır şekilde yaralanan babası Hazreti Ali'nin huzuruna ağlayarak girdi. Hazreti Ali ona niçin ağladığını sordu. O da, "Sen ahiretin ilk, dünyanınsa son gününde bulunduğum bir sırada nasıl ağlamayayım?" cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Oğlum, dörder nasihatten oluşan şu sözlerimi iyi dinle ve sakın unutma. Çünkü bunları unutmadığın sürece hiçbir şey sana zarar veremez," dedi. Hazreti Hasan'ın, "Babacığım, bunlar nedir?" demesi üzerine de şöyle buyurdu: "En büyük zenginlik akıl, en büyük fakirlikse ahmaklıktır. En büyük cehalet kendini beğenmişlik, en büyük şerefse güzel ahlaktır." Hazreti Hasan, "Babacığım, diğerleri nelerdir?" diye sorunca Hazreti Ali şunları söyledi: "Sakın ahmaklarla arkadaş olma. Çünkü ahmak bir insan fayda vereyim derken sana zarar verir. Sakın yalancılarla dost ve arkadaş olma. Çünkü böyle bir insan sana uzakları yakın, yakınlarıysa uzak gösterir. Sakın cimrilerle dost olayım deme. Çünkü ihtiyacının olduğu şeyleri senden esirger. Sakın kötü insanlarla arkadaşlık yapma. Çünkü kötüler seni çok ucuz bir şeye dahi satar." Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a şunları söylemiştir: "En iyi dost, güzel ahlak, en iyi arkadaşsa akıldır. Edep de en güzel mirastır. İnsanın kendisini beğenmesinden daha büyük vahşet yoktur." Ebu Ubeyde'nin ordusuna nasihatte bulunması. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh, askerlerinin arasında dolaşarak şöyle diyordu: tertemiz elbiseler giyen nice kimseler vardır ki dinlerini kirletirler. Kendilerini büyük gören nice insan vardır ki gerçekte çok küçüktürler. Geçmişte yaptığınız kötülükleri yaptığınız iyiliklerle temizlemeye çalışınız. Herhangi biriniz işlediği yerle gök arasını dolduracak kötülükten sonra bir hasene işlerse bu iyilik bütün o kötülükleri silip süpürecektir. Ebu Ubeyde'nin tauna yakalandığında vasiyette bulunup müminin kalbinden bahsetmesi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Ürdün'de tauna yani koleraya yakalandığında orada bulunan Müslümanları yanına çağırarak şunları söyledi. Size tuttuğunuz takdirde daima hayır içerisinde bulunup hiçbir zarar görmeyeceğiniz bazı şeyler tavsiye edeceğim. Namazı kılıp zekatı veriniz. Ramazan orucunu tutunuz. Sadaka verip hac ve umre yapınız. Kendi aranızda birbirinize iyiliği tavsiye ediniz. Emirlerinize ihanet etmeyiniz. Ve kendilerine nasihatte bulununuz. Dünyanın sizi helake sürüklemesine izin vermeyiniz. Şunu aklınızdan çıkarmayınız ki, insan 1000 sene de yaşasa, nihayet bir gün benim şu anda içinde bulunduğum acıklı duruma düşecektir. Allah Teala, Adem oğullarının üzerine ölümü yazmıştır. Ondan kurtuluş yoktur ve her insan mutlaka ölecektir. İnsanların en akıllısı, Rabbine en fazla

itaat edip ahireti için çalışandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Ey Cebel'in oğlu Muaz! Müslümanların namazlarını sen kıldır. Bu sözlerden sonra Ebu Ubeyde radıyallahu anh vefat etti. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh kalkarak şunları söyledi. Ey insanlar! Günahlarınızdan tevbe ederek Allah Teala'ya kesin dönüş yapınız. Çünkü huzuruna tevbe ederek gelmiş olanları bağışlaması Allah'ın üzerine haktır. Ancak kul hakları müstesnadır. Çünkü kul, hakkını ödemediği sürece o kişinin rehinidir. İçinizden Müslüman bir kardeşiyle küs olanlar varsa, derhal onu bularak musafaha etsinler. Zira bir Müslümanın, Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla küs durması çok büyük bir günahtır. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi serçeye benzer. Her gün şu kadar defa alt üst olup bir oraya bir buraya döner. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın öğütleri. Adamın biri misafirlerini uğurlamakta olduğu bir sırada Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın yanına geldi. Muaz ona şunları söyledi. Sana şu 2 şeyi tavsiye ediyorum. Bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun. Şunu asla unutma ki, dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır. Asıl önemli olanı ve kendine muhtaç olduğun ahiretteki nasibindir. Sen ahiretteki nasibini dünyadakine tercih et. Öyle ki her nereye gidersen git, o da seninle birlikte olsun. Amr bin Meymun el-Evdi şöyle anlatıyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir gün aramızda ayağa kalkarak şunları söyledi. Ey evdoğulları! Ben Hazreti Peygamber'in elçisiyim. Biliniz ki dönüş Allah'adır. İnsanın yolculuğu ya cennette ya da cehennemde son bulacaktır. Buralar dönüşü olmayan ikametgahlardır. Buralarda ölmeyecek cesetlerle sonsuza kadar kalınacaktır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh oğluna şunları söylemiştir. Oğlum, namazlarını bir daha hiç kılamayacakmışçasına veda eder gibi kıl. Şunu bil ki mümin biri takdim ettiği, yaptığı, diğeri geride bıraktığı 2 güzellik arasında ölür. Adamın biri Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a bana bir şey öğret dedi. Onun öğreteceğim şeyde bana itaat edip onu yerine getirir misin demesi üzerine de bu konuda bütün gücümle çalışacağıma söz veririm dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh şunları söyledi. O halde bazı günler oruç tut, bazı günler diye. Namaz kıl, fakat uykudan da nasibini unutma. Rızkını temine çalış ama bunu yaparken de sakın doğruluktan ayrılma. Ancak Müslüman olarak öl ve mazlumun bedduasını almaktan da sakın. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şu 3 şeyi işleyen kimseler Allah Teala'nın gazabına uğrarlar. Gereksiz yere gülmek, uyanmamacasına deliksiz bir uykuya dalmak, acıkmadan yemek. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sizler darlıkla imtihan edildiniz ve buna sabrettiniz. Yakında bolluk fitnesiyle de imtihan edileceksiniz. Sizler için en fazla korktuğum şey kadın fitnesidir. Kadınlar altın ve gümüş bilezikler taktığında şam yapısı, ince elbiseler ve sırmalı Yemen kürkleri giydiklerinde zenginleri yorup fakirlere de kaldıramayacakları bir yük yükleyeceklerdir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın nasihatleri. İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ben ne dünyası
ve ne de ahireti için çalışmaksızın

namazın boşu boşuna duran kişileri sevmem. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sakın herhangi birinizin gecesini yerinden bile kımıldamaksızın, gündüzünü ise böcekler gibi oradan oraya sıçrayarak geçirdiğini görmeyeyim. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünyanın durusu gitmiş, geriye tortusu kalmıştır. Bugün ölüm her Müslüman için bir hediyedir. Bugün ölüm her Müslüman için bir hediyedir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünya yağmur sularının biriktiği çukur gibidir. Onun saf kısmı gitmiş, yalnızca tortusu kalmıştır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İnsanların hiç hoşlanmadıkları şu iki şey, yani ölümle fakirlik, ne kadar güzel şeylerdir. Allah'a yemin ederim, zenginlik ya da fakirlikten hangisiyle imtihan edilirsem edileyim, asla perva etmem. Çünkü zenginlikte zayıflara şefkat ve yardım, fakirlikte ise sabır vardır. İbn-i Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İnsan zirvesine çıkmadıkça imanın hakikatine eremez. Yanında fakirlik zenginlikten, tevazu şereften sevimli olmadıkça ve kendisini övenle yerini bir tutmadıkça da imanın zirvesine çıkamaz. Abdullah bin Mesud'un talebeleri onun bu sözlerini şu şekilde yorumlamışlardır. Helaldeki fakirlik, haram yollarla elde edilen zenginlikten, Allah'a itaat konusundaki tevazu, Allah'a isyan hususundaki şereften daha sevimli olmadıkça ve hak noktasında kendisini övenle yerini bir tutmadıkça imanın zirvesine çıkamaz. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, Müslüman olarak sabahlayan ya da akşamlayan bir kimseye dünyanın bir musibeti zarar veremez. İbn-i Mesud radıyallahu anh oturduğunda şunları söylerdi. Siz gece ve gündüzün üzerinden geçtikleri yollarsınız. Her gelen gün ömrünüzün bir kısmını alıp götürmektedir. Siz işlediğiniz amelleri defterinizde bulacaksınız. Ölüm ansızın gelecektir. İnsanlar ektiklerini biçerler. Hayır ekenler iyi ve güzel şeyler, şer ve kötülük ekenler de pişmanlık biçeceklerdir. Ağır hareket edenlerin payını hiç kimse alamayacağı gibi hırslı ve payını bir an önce ele geçirmek isteyen kimseler de nasiplerinden fazlasını elde edemez. Kim bir hayra kavuşursa onu ona Allah Teala vermiştir. Kim de bir kötülükten korunursa onu Allah Teala korumuştur. Takva sahipleri, insanların önder ve efendileri, fakihlerse öncüleridir. Onlar da oturup kalkmak insana fayda sağlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Siz hepiniz misafirsiniz. Ellerinizdeki dünya malları da birer emanettir. Elbette ki bir gün gelecek, misafir gidecek ve emanet olarak kullandığı eşyalar da gerçek sahibine iade edilecektir. Adamın biri İbn-i Mesud'a gelerek, ''Ey Eba Abdirrahman, bana derleyici ve yararlı bir nasihatte bulun.'' dedi. İbn-i Mesud da şunları söyledi. ''Allah Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşma, Kur'an'dan ayrılma ve o nereye giderse sen de oraya git. Senden uzak ve sevmediğin bir kişiden de gelse hakkı kabul et. Batılıysa sevdiğin bir dostundan ya da bir yakınından da gelse getirenin üzerine at ve onu kabul etme.'' İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. ''Hak ağır ve acı, batılsa hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar.'' İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. ''Kalplerin bir takım şehvet ve arzuları yine bir

Bir taraftan müminleri kalben sıhhatli, cismense hastalıklı olarak görürsünüz. Allah'a yemin ederim ki eğer bedeniniz sıhhatli fakat kalbiniz hasta olsaydı, Allah katında pislik yuvarlayan böcekten daha değersiz olurdunuz. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz dini hususunda başkalarını taklit etmesin. Çünkü taklit ettiği kişi iman ettiğinde o da iman etmiş, kafir olduğundaysa o da kafir olmuş olacaktır. Eğer ille de birisine uymak istiyorsanız, bari ölülere uyunuz ve onları taklit ediniz. Çünkü yaşamakta olan bir insanın fitnesinden asla emin olunamaz. İbn-i Mesud radıyallahu anh, bir gün arkadaşlarına, sakın herhangi biriniz immea olmasın dedi. Onların ey Eba Abdirrahman, immea da nedir diye sormaları üzerine de şunları söyledi. İmmea, ben halka bağlıyım. Onlar doğru yolda olurlarsa ben de doğru yolda olur. Onlar dalalette olursa ben de dalalette olurum diyen kişidir. Allah'a yemin ederim ki halk tamamen kafir olsa dahi siz kendinizi kafir olmamak için zorlamak mecburiyetindesiniz. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Üç şey ve bir de dördüncüleri vardır ki, bunlar üzerine yemin etmiş olsaydım, yeminim boşa gitmezdi. Birincisi, Allah Teala, İslam'dan nasibi olanlarla olmayanları bir tutmayacaktır. İkincisi, Allah Teala, bu dünyada yardımcısı olduğu kişileri, kıyamet gününde de yardımsız bırakmayacaktır. Üçüncüsü, kişi sevdikleriyle haşrolunacaktır. Dördüncüsü, yine yemin etsem, yeminimin boşa çıkmayacağı bir şeydir ki, kim bu dünyada bir Müslüman kardeşinin aybını örterse, Allah Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örtecektir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünyaya talip olanlar ahiretlerini kaybederler. Ahirete talip olanlar da dünyalarından taviz vermek zorunda kalırlar. Ey insanlar! Siz baki olanı fani olana tercih ediniz. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. En doğru söz Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en kuvvetli kulp takva kelimesidir. En hayırlı millet yani din, İbrahim aleyhisselamın milletidir. Sünnetlerin en güzeli Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Hidayetlerin en hayırlısı peygamberlerin hidayetidir. Sözlerin en üstünü Allah'ı zikretmektir. Kıssaların en güzeli Kur'an'dır. İşlerin en iyisi hayırla sonuçlananları, en kötüsü ise sonradan icat olunanlarıdır. Az fakat yeterli olan, çok olup da insanı meşgul eden sözlerden daha hayırlıdır. Kurtarabileceğin bir nefis, gereklerini yerine getiremeyeceğin bir emirlikten daha iyidir. Nefsini kınamanın ve hesaba çekmenin en kötüsü, ölüm anında yapılanıdır. Nedametin en kötüsü ise kıyamet gününde olanıdır. Sapıklığın en kötüsü hidayetten sonra gelenidir. Zenginliğin en hayırlısı nefis zenginliğidir. Kalpte bulunanların en iyisi takvadır. Şüphe küfürdendir. Körlüğün en kötüsü kalp körlüğüdür. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. Gençlik bir çeşit deliliktir. Ölenlerin arkasından bağıra çağıra ağlamak cahiliye adetlerindendir. Bazı insanlar cuma namazına en sonuncu olarak gelip Allah Teala'yı çok az anmaktadır. Günahların en korkuncu ve en büyüğü yalandır. Mü'mine küfür fasıklık, onunla savaşmaksa küfürdür. Bir mü'minin malı da aynen kanı gibi haramdır. Kim insanları bağışlarsa Allah da onu bağışlar. Allah Teala öfkesini yenenleri mükafatlandırır
ve kendisini

0: Den af dileyenleri affeder. Felaketlere karşı sabır gösterenleri güzel sonuçlara iletir. Kazançların en kötüsü faizden gelen kazançtır. Yiyeceklerin en kötüsü ise yetim malıdır. Talihli kimse, başkalarının başına gelenlerden ders ve ibret alan kimsedir. Talihsiz kimse de daha annesinin karnındayken talihsiz olan kişidir. Herhangi birinize dünya malından kanaat ettiği kadar yeterlidir. Herkes sonunda 4 arşınlık bir yere, kabre girecektir. Gidiş ahirete doğrudur ve amellerin insan için önemli olanı en sonuncusudur. Rivayetlerin en kötüsü yalan olanıdır. Ölümün en şereflisi şehitliktir. Belayı tanıyan insan ona karşı tedbir alır ve sabreder. Tanımayansa dövünmek zorunda kalır. Kim gurura kapılırsa Allah Teala onu yerden yere vurur. Kim dünyaya güvenir ve onu dost edinmeye kalkarsa dünya onu yüzüstü bırakır. Şeytana itaat eden kimse Allah'a isyan etmiştir. Allah'a isyan eden kişi de onun azabına düçar olur. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Kim riyakarlık yapar ya da şöhret peşinde koşarsa Allah Teala kıyamet gününde onu tüm mahşer halkına teşhir eder. Kim büyüklük taslamaya kalkarsa Allah Teala onu alçaltır ve kim de tevazu gösterirse onu da yüceltir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Suretul Kalem. Kalem suresi. Sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma önce

Alak suresi nazil oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emretti, okumayı telkin etti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mâ ene bikâriin, ben okumayı bilmem, neyi okuyayım?" O halde hayata dair, ahirete dair neler varsa onları oku, onu emretti Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz'e gelen ilk emir, ilk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak." Allah Resulü aleyhisselama Cibril bir metin takdim etmiyor. Ayet-i kerimeleri şifai olarak Efendimiz aleyhisselama nazım ve mana itibariyle vahyediyor. Fakat Hazreti Musa'da olduğu gibi bir levhaya yazılı değil, bir kağıt üzerinde yazılı değil. O halde buradaki okumak evvela dinle anlamında, dinle, anla, hıfz et, sonra bunları insanlara tebliğ et. Tıpkı Musa aleyhisselam'da olduğu gibi ve en ahtartuke fessemi' lima yuha. Musa aleyhisselama da dinlemeyi Cenab-ı Hak emretmişti. Dinleyerek almıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emrediyor. Yani bunun öncesinde Efendimiz aleyhisselam dinleyecek, alacak. Sonra Allah Teala'nın ayetlerini okuyacak. İkinci nazil olan sure İbn Abbas'a göre Nun vel kalemi ve ma yasturun, kalem suresi. Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Yani şuna işaret ediyor. Bu ilim sancağı, İslam'ın sancağı ne zaman düşerse alimler bunu kaldıracaklar. Bu ümmet yıkıldığı zaman, dağıldığı zaman onun önüne alimler, alim-i Rabbaniler, meşayih-i kiram geçecek. Onlar yol verecekler. İkra bismi rabbikellezî halak, onun için okumaya işaret ediyor. Burada da kaleme işaret ediyor. Kalemle, kelamla onlar ümmetin önünü açacaklar. Büyük zaferlere imzalar atacaklar. Sonra gelen sure ise Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme örtüye bürünmek üzere olan, yorulan, evine çekilen peygamberi Allah Azze ve Celle namazla huzurunda durmayı emrediyor. Peygamber önce okuyacak, sonra insanları yazmaya teşvik edecek. Ardından da Efendimiz aleyhissalatü vesselam aldıklarını Allah Azze ve Celle'den yaşayacak, hayatına tatbik edecek. Sonra gelen sure ise Ya eyyuhel muddessir kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam okudular, yaşadılar, yaşamaya, şimdi de yaşamaya davet edecekler. Örtüsüne bürünmek üzere olan peygamber kum fe'enzir, kalk ve inzar et. Allahu Ekber de insanları Allah Teala'nın yoluna davet et. İbn Abbas'ın dediğini esas alırsak o zaman Kalem suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ikinci sure. Fakat bazı ayet-i kerimeler sanki ikinci sure olmadığını, daha sonra bu surenin nazil olduğunu da söylüyor bize. Ona işaret ediyor, ona delalet ediyor. Neden? Çünkü اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Burada Velid bin Muğire olabilir, başka biri olabilir. O fıtrattaki insanlardan bahsediyor olabilir Kur'an-ı Hakim. Onlara Allah Teala'nın ayetleri okunduğu zaman قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ dediler ki bunlar öncekilerin masalları. Önce Alak suresi nazil olduysa, Alak suresinden hemen sonra eğer bu Kalem suresi indiyse, bu nazil olduysa, onlar da diyorlar ki öncekilerin masalları, öncekilerin masalları dedikleri peygamberlerin kıssaları, peygamberlerin kıssalarına dair henüz ayet-i kerimeler nazil olmamış olur. Sonra burada cemaate dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir direniş var. Sondan ikinci ayet-i kerime اَنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken ayet-i kerimeleri duyduklarında, dinlediklerinde neredeyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakışlarıyla devireceklerdi. Efendimiz'e öyle bakıyorlardı, öfkeyle bakıyorlardı ya da nazar edecek bir nazarla bakıyorlardı. Yani gözle etkileyecek bir nazarla bakıyorlardı. Burada لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ cemaat olarak bakıyorlar. İslami davet ise önce ferdi olarak başlamıştı. Fakat burada cemaatin bir, Mekke'nin toplu bir direnişinden bahsediyor.

O da olabilir. Yani daha sonra nazil olmuş olabilir veya bu ayet-i kerimeler onlar geleceğe dair Kur'an-ı Hakim'e bu tür iftiralar atacaklar. Böyle buhtanları olacak, yalanları olacak, yanlışları olacak. Onları önceden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş olabilir. Fakat sureye genel itibariyle umum bir nazarla baktığımız zaman Allah Azze ve Celle önce yemin ediyor, kaleme yemin ediyor, kelamı yüceltiyor. Yani büyük zaferleri siz bununla kazanacaksınız. Kılıçla bir zafer kazanırsınız. Başkaları gelir, sizin kılıcınızdan daha müessir olurlar, daha güçlü olurlar. O kılıcı kırarlar, parçalarlar. Sonra siz kılıçla tekrar bir daha bir zafer kazanırsınız. Fakat eğer İmam Gazali ile, İmam Rabbani ile, Alim Rabbanilerle zaferler kazanırsanız bu zaferlerin önüne kimseler geçemez. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyorlardı. Surenin sonuna bakarsanız sondan ikinci ayet-i kerime innehu le mecnun. Efendimiz Aleyhisselam'a mecnun diyorlardı, deli diyorlardı. Yani cinler bunu çarptı diyorlardı, sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı. Peki neden Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyorlardı? En akıllı olduğunu onlar da kabul ediyorlardı. Kabe-i Muazzama yeniden onu inşa etmişlerdi. Hacerü'l-Esved'i yerleştirecekler, yerine koyacaklar. Aralarında bir ihtilaf var. Kim koysun, kim bunu yapsın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye giriyor. Allah Resulü aleyhisselam onlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyor. Yere bir bez seriyorlar. Onun üzerine Hacerü'l-Esved'i koyuyorlar. Hep birlikte kaldırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya yerleştiriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a el-emin diyorlardı. Muhammed el-emin, Muhammed. Yani en güvenilir el-emindi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Böyle bir sıfat uygun görmüşlerdi. Ebu Sufyan Heraklius'la karşılaştığı zaman henüz iman etmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair ona sordu. Önceden yalan konuşur muydu? Hayır dedi Ebu Sufyan. Allah Resulü'nü anlatıyor. Ondan müştekiler, ondan rahatsızlar, dinleri yok oluyor, eriyor, İslam'ın karşısında duramıyorlar. Karşıda Bizans hükümdarı var, ona istimdad ediyorlar, yardım istiyorlar. Acaba yollarını açabilir mi diye soruyor onlara. Önceden yalan konuşur muydu diye, hayır deyince insana karşı yalan konuşmayan Allah Azze ve Celle ona karşı da yalan konuşmaz diyor, konuşamaz diyor. Efendimiz Aleyhisselam biriyle ortağıyla bir ahitleşmesi var, randevusu var, söz veriyor. Taşın üzerinde 3 gün bekliyor. 3 gün sonra ortak hatırlıyor, oraya geliyor. Efendimiz Aleyhisselam hala taşın üzerinde. Hala o adam bekliyor. Buyuruyorlar ki, limada şakakt aleyye. Yani neden bana bunu yaptın? Tam 3 gündür seni burada bekliyorum. 3 gün önceydi. 3 gün önce ortak oraya gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'la ne kadar bakiye varsa Allah Resulü ona verecekti. Bekliyor orada. Adam unutuyor. 3 gün sonra geliyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselam hala orada. Efendimiz Aleyhisselam'a inanmıyorlar. Reddediyorlar. Öldürmek için toplanıyorlar. Koalisyonlar oluşturuyorlar. Fakat yine o halde emanetlerini Efendimiz Aleyhisselam'a veriyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken o emanetleri Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e veriyor. Hazreti Ali geride kalıp onları sahiplerine iade ediyor. Şöyle demiyor, gidiyorum bunlar da öldürmek için beni toplandılar geldiler, o halde bunlar bana helaldir, alayım ve götüreyim, ganimet olsun demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bütün peygamberlerin ortak özelliği. Yani onlar tevhidi anlattılar, vahdaniyetten bahsettiler. وَعْمُدُ اللّٰهَ dediler. Sadece Allah Azze ve Celle ibadet edin. Başlarınız sadece onun önünde eğilsin. Onu söylediler. Hemen onun ardından biz sizden dünyalık istemiyoruz. Dünyalık bir talebimiz yok. Bizim mükafatımızı Allah Azze ve Celle verecek, cennet olarak verecek, cemalini müşahede etmek olarak verecek. Onu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşi olan diğer peygamberler gibi. Peki onlar bütün buna rağmen Efendimiz'e deli diyorlar. Allah Azze ve Celle

kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin ettikten sonra ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. O yeminin cevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin nimetiyle, onun ihsanıyla mecnun olmadığını, deli olmadığını ilan ediyor, ifade ediyor. Yani neden Efendimiz'i o halde hem Muhammedül Emin diyorlardı hem de deli diyorlar? Çünkü Allah Resulü aleyhisselam, ey Mekke, bundan sonra imtiyazın yok. Bundan sonra beyazlar siyahlardan üstün değil. Bundan sonra efendiler kölelerden üstün olmayacak. Bundan sonra kadınların onurlarıyla oynamayacaksınız, oynayamazsınız. Deli misin diyorlar. Sen bu hakları bizim elimizden nasıl alırsınız? Bundan sonra soya göre, boya göre insanlar değerlendirilmeyecek. Sen deli misin diyorlar. İnnehu lemecnun. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a deli demeleri, onlar nelerle insanların önüne geçtilerse, nelerle imtiyaz sahibi olduklarını iddia ediyorlarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunları onların elinden aldı. Peki Allah Resulü aleyhisselama deli diyenler kim onlar? Onların özellikleri neler? فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ. Kur'an-ı Hakim onların karşılarında seni yalanlayan, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tekzip eden, reddeden o güruhun karşısında eğilme, teslim olma, yıkılma. Onlar senin onlara taviz vermeni istiyorlar. Sonra onların özelliklerini tadat ediyor. 8-9 maddede kim bunlar? Belki Velid bin Mughire, belki Ahnes, belki başka birisi. Ama her asırda bunlar olacaklar. Müslümanlara yobaz, İslam'a yobazlık diyenler, Müslümanlara mürteci, İslam'a irtica diyenler, yani bir olay, bir hadise üzerine İslam'a saldıran adamlar, onların dünyalarına bakarsınız derler ki suç ferdidir. Onu umuma teşmil edemezsiniz. Fakat bir yerde, bir vakıfta bir hain, İslam'a kasteden bir adam orada bir yanlış yaparsa alırlar o olayı, o hadiseyi, bütün Müslümanlara teşmil ederler. Çünkü bunların asıl amacı, asıl gayesi, nerede bir şey bulsak da habbeyi kubbe yapsak, onun üzerinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırsak, en izzetli, en onurlu insanlara en onursuz ithamlarda bulunurlar. Yani kendiler derler ki, eşcinsellere özgürlük verin, onlar da evlensinler. Nikahsız yaşamayı özgürlük olarak kabul ederler. Buradan kalkarlar, bir tane hain, zalim bir adam, o İslam'a kasteder. Fakat bu adam bu kastıyla, bu rezaletiyle Müslümanların içerisine girmiş olabilir, orada durabilir. Sonra bu adamın yaptığı üzerinden İzzet dini olan, iffet dini olan İslam'a saldırırlar, Müslümanlara saldırırlar. Hani onların dünyasında suçlar bireyseldi, birisi bir hata yaptığı zaman onu evrenselleştirmeyecekler, diğer insanlara taşımayacaklardı. Şimdi bir hain, bir zalim eğer bir yerde bir ihanet yaptıysa, bir suikastı varsa, siz de biliyorsunuz ki bu adam kendi başına onu yapmıştır. O halde o yanlıştan dolayı neden Müslümanlara kastederler, onu teşmil ederler? Çünkü bunlar İslam'a sövmek, Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret etmek için fırsat bekliyorlar. Buldukları zaman saldıracaklar. O halde Müslümanlar duruşlarını alacaklar, yerlerine, konumlarına bakacaklar. Sağa sola yürürken benimle kim var diye itimat etmek için bakmayacaklar. Ama sağımda solumda kimler var? Bu adamlarla aynı yerde duruyorsam, aynı safta mücadele ediyorsam, bunların ihaneti varsa, bunların çocuklara, kadınlara karşı zulmü varsa, eğer bu zulüm varsa, ben de bu zulme sessiz kalırsam, bu adam burada kalmasına sessiz kalırsam, bunun üzerinden İslam'a saldıracaklar, Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret edecekler. O halde o adamlar burada duramazlar, o safta duramazlar, o halleriyle duramazlar. Müslümanlar temizlik yapacaklar. Neden? Allah Teala namazın önünde günde 5 defa farz namaz kılıyoruz. Nafile namazlar var. Namaz abdest olmadan olmuyor. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti fâgsilû vucûhekum. Abdest alıyorsunuz. Abdesti bize uzun bir ayet-i kerimede anlatıyor. Yarım sayfa bize abdestten, abdestle alakalı hususlardan bahsediyor. Peki eğer abdest alamıyorsak, o zaman feteyemmemû, teyemmüm alacaklar.
Toprak esas itibariyle temizlemez. Peki neden toprağın üzerine ellerimizi vurup da yüzümüze sürüyoruz? Neden ellerimize dirseklerimizle beraber sürüyoruz? Böyle sıvazlıyoruz elimizi kolumuzu. Neden bunu yapıyoruz? Ey Müslümanlar, 10 yıl bile olsa su bulamazsanız, olduğunuz yerde su olmasa elinizi toprağa vurun. Temizliği şuur olarak unutmayın. Meleke olarak unutmayın. Hayatınızda temizlik olacak. Madde anlamında temizlik olacak, mana anlamında temizlik olacak. Yani bedeninizi nasıl temizliyorsanız, içinize sızan insanlar, münafıklar, zalimler, mücrimler, facirler, eğer sizinle aynı safta duruyorlar, onlar İslam'a ihanet ediyorlarsa safınızı temizleyin. Yolunuzu temizleyin, caminizi temizleyin, okulunuzu temizleyin. Onları içinizde saklamayın. Çünkü münafıklar, zalimler suçu evrenselleştirecekler. Onlar üzerinden İslam'a kastedecekler. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona adaveti olanlar, husumeti olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o topluma durun dedi. Bu cadde çıkmaz sokak. Bundan sonra mazlumlar, yetimler ezilmeyecek. Onların hakkını, hukukunu Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'deki bir avuç sahabeyle radıyallahu anhum tutup kaldırdığından dolayı innehu lemecunun dediler. Aklını kaybetti dediler. Bizim elimizdeki imtiyazları alıyor dediler. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyen kimler? Kim bu küfür yobazları? Kim bu iffet yobazları, ahlak yobazları? 9 maddede Allah Azze ve Celle onların özelliklerini tadat ediyor. Peki bunlar Mekke-i Mükerreme zaviyesinden baktığınız zaman galip olabilirler, Habbab'ı ezebilirler, Ammar'ı ezebilirler, manipüle yapabilirler, en yanlışı en doğru, en doğruyu en yanlış gösterebilirler. Bütün bunları yapmış olsalar da eğer siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak yapısına, ahlak nizamına sadakat gösterirseniz, yani ve inneke lala hulukun azim olan, yüce ahlaka sahip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde olursanız, yürürseniz, çıkış yolu, çıkış kapısı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin menheci olursa göreceksiniz. Senesimuhu alel hurutum, 16. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle yakın bir gelecekte onların burunları üzerine zillet damgasını vuracağız. Yok olacaklar, ezilecekler. Velid bin Muire bunları söylüyordu, hakaret ediyordu, taan ediyordu. Fakat şimdi Mekke-i Mükerreme'de Velid bin Muire'nin Allah Resulü Aleyhisselam'a mecnun diyenlerin yolundan, soyundan, boyundan kimseler kalmadı, yok oldular, yok olacaklar. Siz onlar gibi kahrederek, siz onlar gibi hakaret cümleleri kurarak onların soyunu kesemezsiniz. Nasıl olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki değerlerine, esaslarına ittiba edeceksiniz. Temessük edeceksiniz, sarılacaksınız, yapışacaksınız. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ümmet olacaksınız, habl-i metin olan Kur'an-ı Hakim'e ittiba ettikten sonra yürüyüşünüze devam edeceksiniz. Allah Azze ve Celle bu davanın sahibidir. Onları ortadan kaldıracak, zillet mührünü onların burunlarına vuracak. Peki sonra bahçe ashabından bahsediyor. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennâ. Mekke'dekiler yeneceklerine dair umutları vardı. Servetleri, malları, hanları, hanumanları vardı. Bu iktidar bitmez. Bu saltanatın sonu gelmez. Öyle diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashabı onları zayıf görüyorlardı. Kur'an-ı Hakim onlara sonlarınız nasıl olacak? Evet, mana cephesinde zillet sizin kaderiniz olacak, kaybedeceksiniz, zelil olacaksınız. Senesimuhu alel hurdum. Peki madde cephesinde, yani servetleriniz, iktidarlarınız, peki onlar ne olacak? İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennet. O bahçe sahipleri, onları nasıl imtihan ettiysek,
Onları nasıl helak ettiysek, onlara nasıl bela verdiysek, aynı belayı bunlara da verecek. Ekonomileri batacak, borsaları çökecek, iktisat nizamları, doktrinleri vesaireleri, bütün bunlar hakire yeksan olacak. Yani iflas edecekler. Allah'ın kudreti karşısında hiçbir ekonomik sistem duramaz, dayanamaz. İnna belevnahum kema belevna ashabel cennet. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı, onun öğrencileri, bunlar size deli diyecek, yobaz diyecek, mecnun diyecek. Karşınıza duracaklar. Ne kadar güçleri, kuvvetleri, iktidarları, adamları varsa, kalemleri, kelamları varsa, onlarla size saldıracaklar. Fakat siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki esaslarını kendi hayatınızın dusturları, kanunları olarak kabul ederseniz, inna belevnahum. Peki fail kim? Allah Azze ve Celle. Nunul azame var burada. İnna belevnahum. Onlara belayı verecek siz değilsiniz, Allah Azze ve Celle. Onları süründürecek Allah Azze ve Celle. O halde bu davanın sahibi Allah'tır. Allah Azze ve Celle'ye ittiba edin. Onun yasalarına bağlanın. O yasalara göre hayatınızı tayin ediniz. Peki bahçe sahibi onların felaketinden, helaketinden, savrulmalarından bahsediyor. Yok oluyorlar, yani servetleri yok oluyor, fakat bunlar sonra tevbe ediyorlar. Eğer tevbe ederse zalim olanlar kurtulurlar Mekkelilere. Mekkeliler konumunda olanlar Allah Teala eğer tevbe ederlerse kurtulabileceklerini işaret ediyor. Peki bu bölüm 33. ayet-i kerimeye kadar devam ediyor. Sonra اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Onların ahiret hallerinden bahsediyor. Onlar mücrimler, onlar zalimler, onlar Allah Azze ve Celle'ye, onun kitabına, peygamberine adavetleri var, husumetleri var. Fakat bütün buna rağmen eğer ahiret varsa, diriliş varsa, nasıl dünyada nimet bizim elimizde, iktidar bizde, saltanat bizde, ahirette de öyle olacak diyorlar, onu iddia ediyorlar. Allah Azze ve Celle onların ahirete dair sözlerinin nasıl yalan olduğunu anlatıyor, hallerinin de perişanlığından bahsediyor 3. bölümde. Bu bölüm فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ oraya kadar devam ediyor. 43. ayet-i kerimeye kadar devam ediyor. Orada فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 4. bölümde onları bana bırak. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu Allah'ın kitabını, bu sözü, Kur'an-ı Hakimi kimler yalanlıyorsa onları bana bırak. Çünkü bu dava benim davam. Bu Allah davasıdır. Onun için inna fetahna leke fetham mubina. Fethi Cenab-ı Hak kendine izafe eder, kendine isnat eder. İza ca'a nasullahi vel feth ya da ve ma ramayte iz ramayte velakinnallaha rama. Atan Allah Azze ve Celle'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den gelen o zalimler tarafından Bedir'de kuşatılır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ordusunun 3 katı büyüklüğünde bir ordu var. Karşıda onlar. Efendimiz Aleyhisselam yerden bir avuç toprağı alır atar onlara. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى O bir avuç toprak o zalimlerin gözüne parça parça toz zerrecikleri halinde isabet eder. Mermi gibi gider, kurşun gibi gider. Peki isabet ettiren kimdir? Bu davanın sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. Peki 5. bölüm فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ Allah Azze ve Celle'nin hükmüne sabret. Ve la tekün ke sahibül hud. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi olma. Bu yolda yürüyüşe devam et. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında sana ecirler verecek ahirette. Dünyada zaferler, fetihler ihsan edecek. Dava adamlarına, davetçilere, alimlere, mürebbilere, mücadele adamlarına, İslam'ın çocuklarına, kızlarına, bütün onlara فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ وَلَا تَكُنْ كَسَاهِبِ الْهُودِ Yani o balık sahibi gibi, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi, Yunus bin Metta gibi aceleci olmayın.
olduğunuz yerden ayrılmayın, mevzinizi terk etmeyin, menzilde durun, mücadele devam edin, yolu açacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Diğer ve sonuncu bölüm ise وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme madde cebesinde

neler yapıyorlar, nasıl hakaret ediyorlar. Savaşıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra mana cephesinde ona deli diyorlardı. Sure onunla başlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nimetiyle, ihsanıyla Mecnun olmadığını, o olmayacağını, fakat onların akla ziyan sistemlerini reddettiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen deli misin, nasıl bu hakları, imtiyazları elimizden alıyorsun diye karşı geldiklerini sure bize anlatmıştı. Yine onunla bitiyor ama orada bir tembih var. Yani bunlar mücadeleyi söz planında sadece sen delisin diyerek, bu kadar söyleyerek bırakmazlar, bunun ötesine giderler. Orada eğer gözleriyle, nazar yoluyla seni devirebilecekse devirirler ya da başka yöntemler, çareler seni devirmek için bulabileceklerse onlara da tevessül ederler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu hadiseyi bildiriyor. Bize de, onun ümmetine de aynı yolları sizi çökertmek için de deneyecekler, aynı yollardan yürüyecekler diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini Allah Azze ve Celle ikaz ediyor. Efendim, bu mukaddime çerçevesinde şimdi sureyi tefsir etmeye başlayalım. Allah Teala muvaffakiyetleri ihsan buyursun. Hakkı hakikati söylesin. Hakikat konuşsun. Hakikatin ifadelerini Allah Teala bizleri tercüman eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Huruf-u mukatta Allah Azze ve Celle Mekkelilere şunu ilan ediyor. Hani siz Kur'an-ı Hakim'in Allah Azze ve Celle'den nazil olduğuna inanmıyorsunuz, bunu reddediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor, bu harflerden mürekkep. Sizde de Arap'ın en büyük şairleri var, edebiyatçıları var. İşte buyurun, Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Sizler de Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini vücuda getirin. Ya da burada bir balık adıdır, ismi cins olarak zikrediyor, veya üzerine yazı yazılan levhanın adıdır veya divitin adıdır, nun. Ama bütün bunlardan öte şöyle almış olursak, işte Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşur. Sizler de eğer Kur'an-ı Hakim noktasında itirazlarınız varsa buyurun, siz de Kur'an-ı Hakim'in bir benzerini vücuda getirin. Şairleriniz, edebiyatçılarınız, kimler varsa onlarla aynı masanın etrafında toplanın ve çalışın. Onların enaniyet damarlarını parçalayan hurufu mukatta. Vel kalemi ve ma yasurun. Sonra Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Kalemi yüceltiyor. Kalemle yollar açılacak, ona işaret ediyor. Dersin başında bir kardeşimiz, peki birileri şöyle sorarlarsa, madem Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor, kalemi yüceltiyor, o halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden kalemle yazmayı öğrenmedi? Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğunu söylüyoruz? Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Hakim söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ. Yani ümmi peygamber, ümmi olduğunu Allah Azze ve Celle iki ayet-i kerimede bize ifade buyuruyor. Ümmi, yani anneden doğduğu halde kalan. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden alıyor vahiy? Allah Azze ve Celle'den. Sünneti de vahiy ve ma yentuk anil heva in huve illa vahiyyuha. Kur'an-ı Hakim zaten Allah Azze ve Celle'den alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı öğrenmiş olsa, okuma yazmayı bilen peygamber kalemle, kelamla, kitapla, okur yazar olmakla kimin bilgisine ulaşmış olacak? İnsanların bilgisine ulaşacaktı. Peki peygamber bize insanların, kendinden önce yaşayanların, Aristo'nun, Sokrat'ın, Eflatun'un, onların hikemiyatını, felsefesini vesairesini bize aktarıyor. Allah Teala'nın vahyini mi? Allah Teala'nın vahyini bize aktarıyorsa, o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okur yazar olmaya ihtiyacı var mı? Peki bizim ihtiyacımız var. O halde bu ayet-i kerime bize okur yazar olmayı, kalemle İslam mücadeleyi yürütmeyi telkin ediyor. Yani kalemle mücadele, mücahedenin, cihadın önemli bir rüknü olduğunu işaret ediyor. Peki neden böyle bir işaret var? Çünkü bizim Kur'an-ı Kerim'e ulaşmamızın yegane yolu kalem.
ve kitap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hadis-i şeriflerini okuyabilmemizin yegane yolu okur yazar olmak. O hadis-i şerifleri, yazılan metinleri okuyabilmek. O halde

Biz Kur'an-ı Kerim'e, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, buyruklarına sadece kalemle ulaşabiliriz, kelamla ulaşabiliriz, kitapla ulaşabiliriz. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilgimize muhtaç değil ki, bizim bilgimize, irfanımıza Allah Resulü aleyhisselamın ihtiyacı yok. Ama bütün arifler, bütün alimler, bütün hakimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhtaç. İşte bu kalemle insanlar neye ulaşırlar ya da kalem neyi aktarır insanlara? Eğer bunu tefrik edemezsek, temiz edemezsek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olmasını anlayamayız. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmi değil de okur yazar olmuş olsaydı اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ o zaman o vahyi iptal etmek isteyenler, onlar şüpheye düşeceklerdi, şüphelerini izhar edeceklerdi. Onun üzerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ithamlar yöneltecekler, diyeceklerdi ki işte sen okur yazar birisin, bu ayet-i kerimeleri Tevrat'tan, İncil'den vesaireden haşa alıyorsun diyeceklerdi. Peki ümmi bir peygamber var. Oryantalistler bugün ne diyorlar? Peygamber haşa bu ayet-i kerimeleri Tevrat'tan, İncil'den aldı diye iftira ediyorlar. Ama Mekke şahit. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam bütün hasımları şahit. Neye şahitler? Allah Resulü Aleyhisselam ümmi. Biri kalkıp şunu demedi. Sen bunu Tevrat'tan aldın, İncil'den aldın diyemediler. Sana filan öğretiyor dediler. Falandan dinliyorsun dediler. Ondan alıyorsun dediler. Ama sen okuyorsun diyemediler. Çünkü onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğunu biliyorlardı. Peki o halde oryantalistler buradan saldırıyorlarsa, birileri de içeriden Efendimiz aleyhisselamın ümmi olduğuna itiraz ediyorlarsa, bu itirazla kimin ekmeğine yağ sürdüğünü anlayın. Ne yapmak istiyorlar? Belki bilerek yapıyorlar, belki bilmeden yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmi olması, cahil olması anlamına gelmez. Bunu defaatle anlatmıştık, ifade etmiştik. Ümmi olmanın karşılığı okur yazar olmamak. Alim olmanın karşıtı ise cahil olmak. Yani ümmi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun zıddı okur yazar değildi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ümmiydi, bunun zıddı haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi, alim, arif değildi gibi bir anlam buradan çıkmaz. Çünkü ümmiliğin zıddı nedir? Okur yazar olmaktır. Ümmi olmanın zıddı okur yazar olmak, cahil olmanın zıddı ise alim olmaktır. Efendimiz aleyhisselam kimin bilgisine muhtaçtı ki böyle bir iddiada bulunuyorlar? O Allamul Guyub olan Allah Azze ve Celle'den vahyi alıyor, Kur'an-ı Hakim'i alıyor. Kur'an-ı Hakim'in beyanını Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. O halde Efendimiz aleyhisselamın okur yazar olduğuna dair bütün ifadeler subjektiftir. Peki nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. Ve ma yasturun. Yazdıklarına yemin olsun. Yani o kalemin yazdıklarına da olabilir, burada mecaz da olabilir veya ve ma yasurun o kalemin sahibi olanlar, kalemle yazanlar, onların yazdıklarına yemin olsun ya da hafıza meleklerine işaret olabilir. Allah Teala onlara yemin ediyor. Şimdi yeminin cevabı ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin nimetiyle yani bini'meti rabbike, mürebbin olan, seni terbiye eden, sana hayatı öğreten Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle bir mecnun, buradaki bazı zâide anlamını teyit ediyor, tekit ediyor. Asla sen Rabbinin nimetiyle, ihsanıyla mecnun olamazsın. Ma ente bini'meti rabbike bir mecnun. Ve inne leke le ecran gayre memnun ve inneke le ala hulukin azim. Ve inne leke le ecran, senin için bir ecir var ki onun sıfatı gayre memnun, kesintisi olmayan, sonsuza kadar devam edecek bir ecir var. Çünkü insanlar kalemle mücadeleyi, kelamla mücadeleyi, irfanı, ahlakı senden aldılar. Sen Mekke'deki yanlışların karşısında durdun. Ey Mekkeliler, bu imtiyazlar bundan sonra sizin olmayacak. Bu imtiyazlarla
insanların alın terini sömüremeyeceksin, sen söyledin ve inne leke le ecran gayre

memnun. Bu ahlak yolunu sen açtın. Onun için sana dair gayre memnun, kesintisi olmayan, sonsuza kadar devam edecek bir ecir var. Çünkü Allah yolunu yeniden sen açtın. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu sen temizledin. Ve inneke la'ala hulukun azim. Ve inneke la'ala hulukun azim. Sanki bu ayet-i kerime hakikatte değil, nahiv itibariyle. Fakat mana itibariyle baktığımız zaman sanki birinci ayet-i kerimenin talili gibi, onun illeti mesabesinde. Neden senin ecrin, hasenatın kıyamete kadar devam edecek, sonsuza kadar devam edecek? Bütün insanların, Müslümanların hayır adına, hasenat adına yaptıklarından senin amel defterine pay gelecek. Ve inneke la'ala hulukun azim. Çünkü sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada metheden, sena eden bizzat Allah Azze ve Celle. Yani bizzat Allah Azze ve Celle devreye giriyor. Onlar mecnun diyorlar, deli diyorlar. Fakat onu tezkiye eden kainatın sahibi. Ve inneke la'ala hulukin azim. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını soruyorlar. Kâne hulukuhul Kur'an buyuruyor. Onun ahlakı Kur'an Hakim. Kur'an-ı Hakim'de Allah Teala'nın yapmaya dair ne emirleri varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hayatına tatbik ediyor. Nerede nehi varsa sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzak duruyor. Neleri yaptı, nelerden uzak durdu? İşte bunlar Kur'an-ı Hakim'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yansıma şekli. Kur'an-ı Hakim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında pratize oldu. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin. Fesetubsiru ve yubsirun. Onlar da görecekler. Peki neyi görecekler? Ahirette. Kim üstün ahlaka sahip? Kimler deli? Kimler ahlak sahibi? Kimler irfana? Kimler felakete? Kimler oluşa? Kimler ölüşe davet ediyorlar? Ölmeye davet ediyorlar. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Yani bütün bunlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlara teselli var, kafirlere tehdit var. O halde bu davanın sahibi Allah Azze ve Celle benim buyuruyor. Surenin başından sonuna kadar kainatın sahibi, emir komuta bende, zafer benden gelecek, kafirlere hezimet kararı benden gelecek. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin, dünyada da göreceksin, ahirette de. Siz zaferi göreceksiniz. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ahlak nizamına ittiba ederseniz, ey Muhammed Aleyhisselam ümmeti, burada göreceksiniz. Ahirette de sizin Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına nasıl nail olduğunuza şahit olacaksınız. Onların da cehennemin narına nasıl mahkum olduğunu göreceksiniz. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Hanginiz deli? Yani meftun burada mastar anlamında. Futun, cunun. Yani cinnet kimde? Sende mi? بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Hanginizde? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de mi, yoksa ona delilik isnadında bulunan Velid bin Muvire'de, onun adamlarında, onunla aynı safta duranlarda mı? Hanginizde? Bu ortaya çıkacak, zahir olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle akla ziyan bir şekilde mücadele ettiler. Peki yok oldular. Onlardan geriye kalan Mekke'de bugün sadece matem var. Ebu Cehil'in ruhu kalkmış olsa, Mekke sokaklarına dolaşsa ne Hubel'i görür ne putperestlerden bir tane adam görür, mabetlerini, tağutlarını görebilirler. Peki bunun gerekçesi nedir? Neden onlar zilleti görecekler, Müslümanlar izzetle bundan sonra yürüyüşlerine devam edecekler? Ahirette kurtuluş Müslümanların olacak. İnne rabbeke hu a'lemu bimen zalle an sebilihi ve hu a'lemu bil muhtedin. İnne rabbeke, çünkü senin Rabbin, cümle öncesini talil ediyor. Hu a'lemu bimen zalle an sebilihi, yani yolundan ayrılanı Allah Teala burada ismi tafdil, fakat alem, alim anlamında Allah Teala bilir kim yolundan saptı. O ve alemu bil muhtedin, kim yoluna gidiyor, kim hidayete erenler,
Kim İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerine sadakat gösteriyor? Rabbin Allah Azze ve Celle bunu bilir ya da en iyi bilendir eğer kendisi

kendi kalıbında alırsak hu a'lemu bimen zalle an sebili, yolundan ayrılan, uzaklaşan, dalalete düşen kim bunu Allah Azze ve Celle en doğru olarak bilir, hidayette olanları da. O halde fela tud'il mukezzibin, buradaki fa fa'yı fasiha, yani hadise buysa, o halde şimdi gerçek olanı, lazım olanı, anlaşılması gerekeni, lazım olan manayı şimdi söylüyorum. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, madem ki onlar dalalette, madem ki Allah Azze ve Celle onların dalalette olduğunu, o yolun çıkmaz olduğunu biliyor, haber veriyor, ilan ediyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ, sen de göreceksin, onlar da görecek. Dünyada hezimeti onlar, sen izzeti. Onlar ahirette cehennemi, sen cenneti göreceksin. O halde فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, sana yalancı diyenler, Allah'ın ayetini yalanlayanlar, reddedenler, sakın ha bunların karşısında eğilme, diz çökme, teslim olma, çaresizim deme. Ey Ammar, Yasir, Sümeyye, Habbab bin Ered, Bilal bin Rabah, yalnız olmanıza, çaresiz olmanıza bakmayın. Bu davayı Allah Azze ve Celle yönetiyor, o idare ediyor. Bu yolun sonu selamet olacak. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, yalanlayanlar, reddedenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında duranlar, bu adamlara itaat etmeyin demek, çökmeyin, teslim olmayın. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, buradaki lev mastariye, yani onlar وَدُّوا arzu ediyorlar ki لَوْ تُدْهِنُوا, sen onlara taviz versen, sen onlara taviz versen de böylece onlar da feyduhinun, onlar da sana taviz verseler. Yani din üzerinde Allah Teala'nın buyrukları noktasında seninle pazarlık yapmak istiyorlar. İslam'ı satılacak, alınacak bir mal zannediyorlar. Belamlar çıkarlar. Makamları, iktidarları için Allah'ın ayetlerini satabilirler. Din üzerine birileriyle, küresel güçlerle onlar pazarlık yapabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeler bağlamında şunu ilan ediyor, şunu ihtar ediyor. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle pazarlık yaptılar. Sizinle yapacaklar. Kariyer verip pazarlık yapacaklar. Önünüzü açacaklar, pazarlık yapacaklar. Okul verecekler, arsa verecekler, yer verecekler, dünyaya açıl diyecekler. Başka dünyalık neler varsa onları verecekler. Ama bütün bunlarla Allah yolunu kapatmak için uğraşacaklar, onu amaçlayacaklar. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, yani sen onlara taviz versen, böylece onlar da sana taviz verseler, yani bir noktaya gelseniz. Çünkü onlar dinleri kendileri uydurdular, taviz verebilirler. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a bu teklifle gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْمُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ey kafirler, Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilen bu baş asla zalimlerin, kafirlerin önünde eğilmeyecek. İslam üzerinde kafirlerle, zalimlerle pazarlık yapılmayacak. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyenler, deli diyenler, onlar hakikatte kimler, kim peygamberi deli diyor. Amuda kalkmış bir güruh var, bir insanlar topluluğu var. Onlar amuda kalktıklarından dolayı ayaklarının yerinde başları, başlarının yerinde ayakları var, tersine bakıyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam ayaklarının hizasında onların başı var, oradan bakıyorlar. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyorlar, o kokuşan hayata müdahil olduğundan dolayı. Ruh hastasının doktora saldırması gibi, onu tedavi etmek için uğraşan, cehdeden, yorulan, terleyen, doktora sebbeden, söven, sebbiyelerde bulunan bir akıl hastasının durumu gibi, onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaviyeden saldırıyorlar. Peki kim bunlar? Özellikleri neler? Madde madde Cenab-ı Hak onları bize anlatıyor. O gün Elid bin Muhire'ydi. Belki başka birisiydi ama bugün bu bapta milyonlarca insan görürsünüz. Eğer siz ve inneke la ala hulukin azim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
ahlak sistemine, ahlak yapısına itibar eder.

altına almaktan sıkılmayan, daralmayan bu güruhun karşısında sakın ha teslim olma, eğilme, yıkılma, korkma, usanma. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Hallafin, mehin. İkinci özelliği bunların karaktersiz. Men yehun yesul hevanu aleyh. Eğer bir adam karakterini, şahsiyetini, itibarını kaybederse artık itibarsızlık onun için itibar olur. Her türlü aşağılayıcı ameliyeye muhatap olduğu zaman ondan zevk alır hale gelir. Men yehun yesul hevanu aleyh. Bayağılaşınca bayağılaşmak onun için sıradan bir ameliye olacak. Ona işaret ediyor. İkinci özelliği bu bunların. Mehin, bunlar bayağı insanlar, akılları düşük. Akılları düşük olduğundan dolayı Allah Teala'nın adını sürekli ağızlarına alırlar, yemin ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametini takdir edemediklerinden dolayı her ifadeye yalanlarına yeminle başlarlar. Çünkü mehin. Akılları sıfıra müncer, belki oradan daha aşağıda. Yani bunlar için alçaklık bile bir seviye ifade ediyor üstadın ifadesiyle. Peki diğer özelliği hemmazim meşşaim binemim. Hemmaz bunlar. Yani ayıplarlar. Yani ayıplamak için ne kadar cümle varsa, ne kadar hareket varsa bunu kullanırlar. İnsanları ayıplamayı, ötekileştirmeyi, dışlamayı kendilerine karakter haline getirmişler. Hemmazim meşşaim binemim. Söz taşırlar. Dördüncü özellikle bir yerden başka bir yere gıybet yaparlar. Yıkmak için aileleri, dağıtmak için cemiyetleri, toplumları, sürekli bunlar seferberlik halindedirler. Bir yerden öteye dağıtabilmek, yok edebilmek için söz taşırlar. Beşinci özellikleri menna'in lil hayri mu'tedin esim. Hayra engel olurlar. Hep mübalağayla bunu anlatıyor. Menna'in lil hayri. Hayır, mala engel olurlar. Hayır, mal olabilir ya da güzellik adına, sadakat adına, doğruluk adına neler varsa ona engel olurlar. Müslümanlara bakın, onlar gittikleri yere hanlar götürdüler. İnsanlar oralarda rıza ilahi için ücretsiz kaldılar. 40 kilometrede bir Osmanlı hanlar yaptı. İnsanlar seferber olurken oraya giderler, kalırlar. Ücret ödemeden kalırlar, sonra giderlerdi. Peki neden ücret ödemeden orada kalırlar? Orada o misafirler ağırlanırsa, o misafirleri ağırlayanlar Allah'ın rızasına nail olacaklardı. Bunun için yaparlardı. Otel bize batıdan geldi. Batı kültürünün bir yansıması oradan ithal edildi. Fakat bizde, biz oteli tanımadan önce hanlar vardı, kervansaraylar vardı. İnsanlar oralarda rıza-i ilahi karşılığında kalırlardı, ağırlanırlardı. Menna'in lil hayri, bunlar hayra engel olurlar. İşte siz şu kadar Müslümana, muhacire sahip olursunuz fakat onlar adına mülteci derler. Onları almamak için şu kadar hamle yaparlar, hamle üstüne hamle yaparlar. Toplanırlar, dağılırlar birkaç tane fakire bakmamak için, ekmek vermemek için. Dünyanın en zengin devletleri olduklarını iddia ederler. Menna'in lil hayri, diğer özellikleri ise mu'tedin esim. Hudud ilahiye tecavüz ederler. İnsanların hakkına, hukukuna da tecavüz ederler. Bunlar yetim, bunlar mazlum, bunlar dul kadın demezler. Sofralarından ekmekleri alırlar. Mu'tedin, tecavüz etmek onların özelliği oldu. Peki esimin, ya onlar günaha daldılar, günahla özdeşleştiler. Günah bunların adı oldu. Günah bunların ismi oldu. İşte bu adamların karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ezilme, bunların karşısında eğilme, yıkılma, dik dur diye Allah Teala'nın talimatı var. Onun adına bütün Müslümanlara. Peki neden Efendimiz aleyhisselama hitap ediyor? Hadise çok önemli. Mekke dönemi itibariyle baktığınız zaman Müslümanlar zayıf, Müslümanlar güçsüz. Güçsüz olduğunuz zaman güçlü olana karşı bir temayül olur. Ona, güçlü olana insanlar teslim olurlar. Güçlü olanın anlayışına göre konuşurlar. O neden memnun olursa ona göre cümle kurarlar. İslam'ı onlara göre uydururlar. Belli zamanlarda nasıl olduysa kalktılar. İslam'a kasteden

0: adamların iradeleri doğrultusunda birileri İslam'ı anlatmaya kalktı. Allah Teala onları yok etti. Adları, isimleri silindi, gitti. Sadece sahte kahramanlara dair bir kitap yazacak olurlarsa orada sahte kahramanlar ansiklopedisi, orada ancak kendileri yer bulabilirler. O kadar tarihten nasipleri olacak. Peki bu adamlar yıkılırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle muhatap alarak, yani sen nasıl yıkılmadıysan ümmetin de bu noktada seni üsve-i hasene olarak alsınlar, kabul etsinler. Dünya eğer iktidar zalimlerin eline geçerse sen Mekke'de nasıl direndin, nasıl ayakta kaldınsa onlar da sana baksınlar, Bilal gibi Allahu Ekber desinler. Bilal hangi aşkı, imanı, heyecan senden aldıysa onlar da senden alsınlar, ayakta kalsınlar diye onu telkin ediyor Allah Azze ve Celle. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden dava bize anlatılıyor. Utullin ba'de zâlike zenîm. Utullin, yani onlar kabalar, softalar, aşağılarlar, hakaret ederler, söz anlamazlar. Yani en bedeviden daha bedeviler. Onlarla aynı cemiyette durulmaz. Ne zaman neyi söyleyecekler, kime saldıracaklar, kimi aşağılayacaklar? Kaba adam bunlar. Ba'de zâlike zenîm, bütün bunların ötesinde. Yani buradaki ba'de sümme anlamında, yani bütün bunlardan sonra, bu kötü sıfatlardan, vasıflardan sonra bu adamlar zenîm, yani devenin kulağını keserler, kolun kulağını keserler, sarkar aşağıya. Bu zenîm de babası belli değil. Nasıl devenin kulağı kesilince, koyunun kulağı kesilince aşağıya doğru sarkar, fazlalık gibi görünür. Bunlar da babaları belli değil, bir aileye, bir kabileye isnat edilirler. O kulaklık gibi o kabilede fazlalık dururlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyenler, İslam'a saldıranlara hakaret edenler, bütün bu sıfatlardan sonra bu adamlar zenîm, yani babaları, soyları, nesepleri belli değil. Onları bir aile isnat ettiler. Bir nüfus kağıdında buldular, onlara bir baba yazdılar. Fakat esas itibariyle bunların babaları belli değildir, soyları belli değildir. İşte bu adamlar İslam'a karşı yürütülen mücadelede bunlar başı çekerler. Bakın bu adamlar her devirde, her asırda, her zamanda nikahsız hayatı özgürlük olarak görürler. Eşcinseller, onlar bir arada kalsınlar, bir arada yaşasınlar, bunu hürriyet olarak savunurlar, iddia ederler. Adına çağdaşlık derler, yobazlığın adına insan nesline kastetmeye ilericilik derler. Peki utullin ba'de zâlike zenîm, zaten baktığınız zaman utullin ifadesinde harflerin tertibinde onların ne kadar kaba olduğunu Kur'an-ı Hakim'in o harf terkibinden anlıyorsunuz. Peki enkâne zâ mâli ve benîn, buradaki enkâne, buradaki lam harfi ceri mahzuf. Peki bunun mutallak neresidir? Ve lâ tudayan külle hallâfin mehîn. Yani yemin edenlere, aşağılık karakteri sahip olanlara, bu adamlara sakın ha teslim olma, bunların karşısında yıkılma. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu zalimlerin önünde diz çökme. En kâne zâ mâli ve benîn. Onların malları var, servetleri var, çocukları var, çoğunlukları var, nüfusları var, evlatları, yani bugün nüfusları var diye teslim olma. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir eğilim olmaz. Yani muhal farz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gelecekler. Allah Azze ve Celle diriliş mücadelesi kuşatma altında nasıl yürütülecek? Kumandan peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Allah Azze ve Celle hadisenin öneminden, ehemmiyetinden dolayı doğrudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alıyor, ona konuşuyor, ona hitap ediyor. O nasıl yıkılmadıysa Allah Teala'nın kendisine olan emirlerine ve la tud'a kulla hallafin mehin, sakın ha teslim olma, eğilme, yıkılma, diz çökme emrine Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl lebbeyk dedi, ittiba ettiyse siz de ittiba edin. Onların malları, servetleri, nüfusları karşısında sakın ha eğilmeyin, diz çökmeyin. Li en kâne zâ mâli ve benîn demek. Peki, اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Velid bin Mughire'ye şu yukarıda 9 tane sıfatı özelliği anlatılan bu kafirlere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deli mecnun diyenlere, onların imtiyazlarını ortadan kaldırma mücadelesinin başlattığından dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırılan bu adamlara, اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ayetlerimiz okunduğunda ne derler? قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ öncekilerin masalları derler. Kur'an-ı Kerim'i onun itibarını, şerefini düşürebilmek için, insanları Kur'an-ı Hakim'den uzaklaştırabilmek için böyle derler. Bugün aynı şeyi söyleyenler var. Dün kim söylüyordu? Bu 9 tane özelliğe sahip olan Velid bin Mughire söylüyordu. Şimdi Kur'an-ı Hakim'i tefsir ettiğini söyleyen adam söylüyor. Nerede söylüyor? Eserinde söylüyor. Bu adam tefsir profesörü. Ama kalkıyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar esatirul evvelin, öncekilerin masallarıdır. Peki ne demek? Bunlar uyduruldu demek, bunların hakikati yok demek, gerçek dünyada karşılığı yok demek. Bu kıssaların, yani peygamberlerin hayatlarına Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlerden bahsediyor. Sonra فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي buyuruyor. Onlara ittiba et, iktida et diye Allah Teala'nın talimatı var. Yani bunlar uydurma olsun. Kim bunların hakikat olduğunu söylüyorsa bu adam dogmatik bir anlayışa sahiptir diyor. Kim? Bir tefsir profesörü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu kıssaların مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى asla iftira olmadığını, yalan olmadığını, uydurulmadığını, hakikat olduğunu söylesin. Birileri kalksın bunların masal olduğunu, uydurma olduğunu söylüyorsa bu söz yukarıda 9 tane özelliğe sahip olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyen, onun ahlak nizamını, ahlak yapısını reddeden Velid bin Mughire'lerin özelliğidir. Her ne kadar adı Müslüman adı olsa da. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ öncekilerin masalları dediler. Peki eğer Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderlerse ve inneke la'ala hulukin azim, o ahlak nizamını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ederlerse, 9 özelliğiyle malları, evlatları, servetleri olan bu insanlar, Velid bin Mughireler, çağdaş Velidler, Ebu Cehiller karşınızda durmuş olsalar da davan sahibi olan Allah Azze ve Celle yeri geldiğinde müdahil olacak. Senesimuhu alel hurtum. Hurtum onların burunları. Hurtum daha çok domuzun ve filin burnu için kullanılır. Yani domuz burnu derken de burada bir hakaret var. Peki yani burnuna, burnu damgalamak demek, burada hakaretin nihai derecesi var. En üst derecede onları tahkir etmek. Burnu havada olan bir topluluk var. Onlar burunları havada olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediyorlar, buhtan ediyorlar. O yalanları, yanlışları, sömürü sistemini ortadan kaldırma mücadelesinden dolayı sen delirdin mi diyorlar, aklını mı kaybettin? Nasıl olur da bu imtiyazlarımıza düşmanlık ediyorsun diyorlar. Peki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yolda yürürsen buyuruyor Allah Azze ve Celle, sonu nasıl olacak bu yolun? Senesimuhu alel hurtum. Fail kim? Allah Azze ve Celle. Zamirun mustetirun fihi vücuben takdiruhu nahnu. Biz yaparız buyuruyor Allah Teala. O zalimlerin, burunları havada olan kafirlerin, Ebu Cehillerin, kıtalar dolaşıp da alem-i İslam'a bombalar yağdıran o küresel eşkıyanın burunlarını biz kırarız. Burunlarına zillet mührünü biz vuracağız inşallah. Eğer biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edersek, İslam'ı hayatımıza hakim kılarsak, Allah Azze ve Celle müdahil olacak. Müslümanlar adına, İslam adına, Kur'an-ı Hakim adına müdahil olacak. Senesimuhu alel hurtum. O zalimlerin burunları kırılacak Allah'ın inayetiyle. Peki buradan onlar mana cephesinde öyle olacaklar, zillete mahkum olacaklar. Mana cephesindeki zilletlerin arkasında siyasi bir hezimet de olacak, askeri bir hezimet de olacak. Şimdi onların iktisat alanındaki hezimetlerinden bahsedecek. Bir ara verdikten sonra inşallah onların iktisadi alandaki hezimetleri nasıl olacak, onu Cenab-ı Hak bize Ashabul Cenne bahçe sahipleri üzerinde anlatıyor, ifade ediyor. Ona devam edelim. Estağfurullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Ya Malikel Mülk.
16: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet, hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وَأُولَٰئِكَ

جزاك عافية.

بسم الله الرحمن

Selamun hiye hatta matla'il fecr.

0: Fatiha.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
3: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır.

0: Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ne de olsa kalbim temiz. Namaz kılmasam olmaz mı?
2: Eğer gerçekten kalp temiz olsaydı böyle bir soru sorulmazdı benim güzel kardeşlerim. Çünkü temiz kalbin göstergesi namazdır aslında. Kalp temiz olsaydı biz Allah'ın huzurunda durma adına daha farklı bir biçimde iştiyak üzere olurduk. Bakın Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözünü burada hatırlamamız gerekir. Diyor ki o büyük insan, biliyoruz Abdullah İbni Mesud'un o peygamber mektebindeki konumunu ve değerini. Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün insanları yarattı. Kalplerine baktı onların. Kalpleri en temiz olanları peygamberler olarak seçti. Sonra bir daha baktı o diğer geri kalan insanlara. O kalpleri en temiz olanların içerisinden de son peygambere sahabe olan, yoldaş olanları seçti. Şimdi kalbi temiz olanlar böyle bir şeye uğruyorlar. Böyle bir seçime maruz kalıyorlar, muhatap oluyorlar. E şimdi biz mesela bu kalbi temiz olan peygamberlere de, onların dostlarına, arkadaşlarına, havarilerine, sahabilerine de baktığımızda namazla inanılmaz derecede aralarında bir irtibat görüyoruz. Hatırlayın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, gündüz yaptıkları o kadar iş, cihat, sefer, dünya kadar dert, tasa, insanların problemi, ama gece yine hanımından izin alarak nafile ibadetlerini yerine getirme adına, gece namazlarını kılma adına bir duruşu var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ayşe anamız onun için bir gün dayanamayacak. Ya Resulallah diyecek, nedir bu kadar ızdırap? Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş zaten. Bunu da söylemiş zaten Kur'an'da. Sen niye kendini bu kadar yıpratıyorsun? Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, efele ekune abden şekura, şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşem diyor. Çünkü kalp temiz, kalp temiz olduğu için seccadeye zorluyor. Kalp temiz olduğu için Allah'ın huzuruna zorluyor. Kalp temiz olduğu için Allah'la irtibatın en önemli işareti olan namaz meselesinin yerine getirilmesi adına bir adıma yüklüyor. Şimdi burada bu kalbim temiz sözünün üzerinden iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir kere şunu bilelim. Benim kalbim temizdi, ben kendimi böyle ortaya koyuyorsam, bunun İslam'daki adı teberri. Teberri insanın kendisini temize çıkarmasıdır ve bu caiz değildir. Çünkü bu içinde kibir taşır. Ne kadar olursa olsun bir insan hep kendisinin acziyetini, fakriyetini, eksiklerini, noksanlarını görmeli. Görmeli ki daha da iyiye gitmeli. Ben iyiyim, ben temizim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyen adam iyileşemez. Bu noktada belli bir seviyede kazanamaz. Onun için teberri cümlelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duysaydı sahabeden birilerinden bundan hiç hoşnut olmazdı. İnanın eğer biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında kalbim temiz cümlesini kursaydık, inanılmaz derecede bu noktada ondan hoşnutsuz karşılıklar alırdık. Bunun örnekleri var. Haşa, peygamberimizin adına konuşma yetkimiz hiçbirimizde yok ama örnekleri var. Kendini temize çıkarandan Allah Resulü memnun değil. Bunun da örneklerini okuyoruz. İkinci bir şey daha var. Bunun üzerinde biraz durmak gerekecek. O da şu. Genel anlamda bazı kardeşlerimiz etraflarındaki namaz kılıp da namazın hakkını vermeyen, güya işte İslami anlamda bir şeyler yapıp da bu noktada İslam'ın ahlakına yakışmayan şeyler gördüklerinde, ya ben falanca gibi namaz kılmaktansa en azından ben kılmayayım, benim kalbim temiz, filanca gibi işte ben dindarlık insanlara göstermelik şeyler yapmaktansa benim kalbim temiz, yapmasam daha iyi olur noktasına geliyor. Ama benim o kardeşlerime söyleyeceğim bir nokta var, bir husus var. O da şu, benim güzel kardeşlerim, namazı ben kılanların yanlışlarına bakarak bırakmam ya da bu noktada kendimi temize çıkararak yapmamam gibi bir durum doğru ve makul bir davranış değil. namazı ben Müslümanlar için kılmıyorum ki onlara bakarak bu noktada bir konum kendime tayin etmiş olayım. Allah bana emrediyor. Allah emrettiği için de ben kalbimin daha da temizlenmesi için, daha da iyi bir noktaya gelmem için yapmam gereken bu emri yerine getirmektir. Dolayısıyla süslü cümlelere, bahane ortaya koyan cümlelere, farklı bir biçimde meseleyi değişik boyutlara sevk ederek değerlendirme, bu tarz şeylerin bize hiçbir faydası olmayacaktır. Dönüp yeniden kalplerimizin temiz olup olmaması adına iyi bir muhasebe yapma zorunluluğumuz vardır. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız şey de o temiz kalbin azığı olan, göstergesi olan, işareti olan namazla irtibatımızı istenilen oranda kurmaktır.

0: Neden adaletli davranamıyoruz?
1: Çünkü adaleti doğru dürüst öğrenmiyoruz. Adalet meselesinde ne evlerimizde, ne okullarımızda, ne medreselerimizde, ne sokaklarımızda, ne caddelerimizde, ne ticaretlerimizde tam anlamıyla bir bilgiyle ve bir bilinçle yetişmiyoruz. Bakın ben küçük ölçekten meseleyi ele alarak nazarlarınıza vermek istiyorum. Diyelim ki bir evi düşünelim. Anne, baba, çocuklar. Genel anlamda biz anne ve babalar olarak evlatlarımızı bu adalet meselesinde, bu sadece slogan atmakla olabilecek bir şey değil. Kardeşler arasındaki hukuktan tutun, birbirimizle olan hukuka kadar, bizim çocuklarımızla olan hukuka kadar göstergesini tam olarak ortaya koyarak bir temsiliyet verebiliyor muyuz? Adalet sadece sözle olabilecek bir şey değil, hayatla bunun ancak ispat edilmesi, gösterilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca bu adalet meselesi kavranmadığından dolayı yarın öbür gün farklı bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda birer birer dökülmeye başlıyoruz. Çünkü işin bidayetinde bu bilinçten mahrum olduk. Adaleti sıkıştırdık birçok kavram gibi belli alanlara, asıl olması gerekenden mahrum kaldığımız için de İmtihanla karşı karşıya kaldığımızda olması gereken tavrı, duruşu ortaya koyamadık. Benim güzel kardeşlerim, bakın şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vereyim. Dinin bir ruhu vardır. Her şeyin bir ruhu vardır. Dinin de bir ruhu vardır. Dinin ruhu tevhiddir. Tevhidin ruhu adalettir. Adaletin ruhu insaftır. İnsafın ruhu kanaat duygusudur. Eğer bunlar tam anlamıyla ortaya konmazsa, inanın ki biz sadece adaleti işte bir yerlerde yazan yazılar olarak, kadınlara verilen isimler olarak ya da sadece bazılarını yargılamak için kullandığımız şeylere indirgeyeceğiz. Eğer kanaat duygusu olmazsa bir insanda insaf anlayışı olmuyor. İnsaf nedir? Yarı ben haklı olabilirim, yarı da sen haklı olabilirsin demektir. İnsafın kelime kökeni biliyorsunuz nısftan gelir. Yarı yarı demektir. Şimdi bir insan karşıdaki insanın da haklı olabileceğine inanmazsa adaletli davranabilir mi? Biz bu adalet meselesini konuşmaya başladığımızda sanki adalet meselesi iki alanın meselesiymiş gibi, işte yöneticilerin meselesi, bir de yargı mensuplarının meselesi olarak anlıyoruz. Hayır, onlar çok önemli bir biçimde bu noktada sorumlular ama hepimiz de sorumluyuz. Eğer biz bu adaleti kanaat duygusunun üzerine, insafın üzerine bina ederek anlamazsak, inanın ki farkına vararak ya da varmayarak çok büyük veballer biriktirerek gideceğiz Allah'ın huzuruna. Allah muhafaza. Bakın anlaşılsın diye yine bir örnek vermek istiyorum. Üç tane arkadaş düşünün. İkisinin arasında bir sorun olsa, üçüncü arkadaş adaleti anlamış olsa bana ne demez. Üçüncü arkadaş adaleti anlamış olsa ya ben onu da idare edeyim, bunu da idare edeyim demez. Üçüncü arkadaş adaleti anlasa, onun yanına gidince ona mavi boncuk, bunun yanına gelince buna mavi boncuk vermez. Eğer adaleti anlasa, haksız kimse durur karşısında, arkadaş sen haksızsın der. Ama biz haksıza haksız demeyi bir haksızlık gibi görüyoruz. Aman kimse bizden kırılmasın. Zaten de öyle yetiştirildik yıllar yılı. Çoluk çocuğumuzu da biz aynen babalarımızdan öğrendiğimiz gibi yetiştiriyoruz. Sakın oğlum, kızım, sakın kimseye karışma. Kimseyle senin işin yok. Başını eğ git. Yanında bir sürü haksızlık yapılır. Kimse itiraz etmez. Kimse hak hukuk meselesinde bir şey söylemez. Onun için zulüm dört bir tarafı sardı. Onun için zalimler karşılarında durup da sen zalimsin diyecek adamlardan mahrum kaldıkları için zulümlerini adalet gibi insanlara takdim etti. Dolayısıyla bizim bu meseleyi çok daha farklı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Eğer almazsak o zaman cuma günleri her gün hutbede İmam Efendi'nin okuduğu Nahl suresindeki 90. ayeti üzerimize almıyoruz. Allah size adalete emrediyor diyor o ayette. Adalet emirdir, farzdır, efrazdır. Efraz ne demek? Farzlar üstü bir farzdır. Çünkü hak hukuk meselesi Allah'ın en fazla dikkate almamız gerektiğini söylediği bir meseledir. Hal böyle olunca adil olabilmek için, adil kullardan olabilmek için, adil insanlardan olabilmemiz için şu adalet meselesini Rabbimizin Kur'an'ında anlattığı, peygamberimizin hayatında bize hem anlattığı hem de gösterdiği, sahabenin de onlardan aldıkları ilhamla hayata bu noktada koyduğu o güzel numunelerle örneklerini yeniden kendi dünyamıza taşımak durumundayız. Allah bu noktada hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.

0: Neden çok çabuk heyecanlarımızı kaybediyoruz?
1: Çünkü çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Bir kere bunu itiraf edelim ve kabul edelim. Gerçekten inanılmaz bir zor zaman ve zeminde yaşıyoruz. Elbette bizden öncekilerin de farklı imtihanları vardı ama bizim imtihanlarımız belki biz zayıf olduğumuz için, belki gerçekten imtihanlarımız ağır olduğu için, belki ahir zaman olduğu için ve ahir zamanın getirdiği ağır ağır imtihanlar olduğu için heyecanlarımızı sürekli daimi bir halde tutmak, hep aynı çizgide tutmak mümkün olmuyor. Hepimiz şöyle ya da böyle nefislerimizin kuşatması altındayız. Ailelerimizle imtihanlarımız var ve ailelerin kuşatmaları altındayız. Ait olduğumuz çevreler her neyse, sosyal çevreler, iş arkadaşları, okul arkadaşları, bunlardan kaynaklanan kuşatmalar altındayız. Başka başka işte sosyal medyanın kuşatması altındayız, küresel anlamda saldırıların altındayız. Yani her taraftan böyle bir kuşatma var. Bu kadar kuşatmanın yoğun olduğu bir zamanda istikamet çizgisini sürekli koruyabilmek, her zaman heyecan üzere durabilmek, her zaman aynı heyecanı korumak mümkün değil. Şu hakikat de var, onu da unutmamamız lazım. Şeytanın bizimle imtihanı nedir? Bizim morallerimizi bozmak, bizi umutsuzluğa sevk etmek ve bizi heyecandan kopararak heyecansız bir biçimde bu hayatı kendisinin razı olacağı şekilde geçirmek. Onun için de her türlü şeyi kullanacak. Ama burada şunu bir kere kabul edelim en başta yine. İnsanız. Hep aynı çizgide olabilmemiz mümkün değil. Biz böyle bir zirveye çıkacağız, bir aşağı ineceğiz. Bir zirveye çıkacağız, bir aşağıya ineceğiz. Böyle devam edip gidecek. Çünkü insanın tabiatında bu var. Sahabe dediğimiz o kutlu nesil de ne yazık ki bunların hepsini yaşadı. Bu biraz da insan olmamızın bir parçası. Asıl burada olması gereken ve üzerinde durulması gereken şey şu. Ben nasıl heyecanlarımı hep diri tutabilirim? Nasıl hayatımdaki zirveleri çoğaltabilirim? Ne yaparsam heyecanlarım yitirildiğinde, zayıfladığında bir şeyler vesile olur da yeniden beni aynı heyecana vardırabilir. Bunun için birkaç şey size söylemek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, hedeflerinizi her daim güncelleyin. Olur ki bazı şeylere alışkanlık kesbedersiniz ve o artık sizde bir alışkanlık olduğu için sıradanlaşır. O sıradanlaşan şey de yavaş yavaş heyecanınızın sönmesine sebebiyet verebilir. Onun için makul, yapılabilecek ama her zaman içinde yenilenebilecek ve bazen de böyle büyük büyük sevdalarla himmetlerimizi ziyadeleştirecek hedeflerimizin olması gerekir. İkincisi, heyecanlarınızı zayıflatacak, heyecanlarınızı söndürecek, size dışarıdan etken olarak ne varsa biraz onlarla aranıza mesafeler koyun. Eğer arkadaş çevrenizde moralinizi bozanlar, hep geldiklerinde işte sizi umutsuzluğa sevk edenler varsa biraz onlarla aranızdaki mesafeyi çoğaltın. Çünkü neticede bize moral lazım, bize heyecan lazım bu işi devam ettirebilmemiz için. Ve sizin heyecanlarınızı arttıracak dostlar, sadık ve salih dostlar, sadıka ve saliha dostlar hanımlar için edinmeye çalışın. Eğer kardeşleriniz, arkadaşlarınız içerisinde heyecanı üst düzeyde olan insanlar varsa onların heyecanı size heyecan katar. Siz öyleyseniz heyecanı bitenlere bu noktada heyecan katarsınız. Bir diğer husus, biz bu yolun şu anda yürüyenleri olarak ilk sahipleri değiliz ki, bizden önce bu yolda yürüyen bir sürü insan oldu. Sahabe yürüdü, onlardan önce peygamberler yürüdü, sahabeden sonra tabi'in yürüdü, etba-i tabi'in yürüdü, birçok alimlerimiz yürüdü, abidlerimiz yürüdü, akiflerimiz yürüdü, akillerimiz yürüdü, bir sürü insan yürüdü. Ben öyle yapıyorum, size de bunu tavsiye edebilirim. Heyecanım bitse, birinde moralim bozulsa, böyle canım sıkılsa, elim o gün işte bir işe gitmemeye başlasa, bunları ben de yaşıyorum, yaşamıyor değilim. Hemen bir İslam büyüğünün hayatıyla kendime heyecan yüklemeye çalışıyorum. Bir sahabi efendimizle ayağa kalkmaya çalışıyorum. Okuyorum bir daha Ebu Eyyub el-Ensari'yi, ya da gidip onu ziyaret ediyorum, ya da penceremden onu seyrediyorum. Kendime yeniden bir heyecan yüklemesi yapıyorum. Hasan el-Benna'yı okuyorum, Bediüzzaman'ı okuyorum. O zorluklar içerisinde ayağa kalkmalarını, o zorluklar içerisinde verdikleri iman mücadelelerini okuyorum. O noktada ne oluyor? Yeniden tekrardan kendime heyecan yüklüyorum. Siz de bunu yapmaya çalışın. İnanın ki İslam büyükleriyle irtibat hayatımızı güçlendirmek her daim heyecanlarımıza heyecan katar. Yeryüzüne heyecan üfleyen adamlar o adamlar. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Yeryüzünün nefesi onlar. Yeryüzünün nefesi olan o alimler, o alimlerin sertacı sayılan sahabi efendilerimiz, eğer bizim hayatlarımızda da kendimize rehber ve örnek edindiğimiz insanlar olursa, onların hayatlarının çerçevesinden kendi hayatlarımıza heyecanda nefeste üflemiş oluruz. Son olarak şunu söylemek isterim sizinle, size. Bir mücadele, bir hayattır devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Bugün çok çok iyi bir halde olabilirim ama Allah korusun yarın ta aşağılara kadar düşmüş olabilirim. Düştüğüm yerde kalmamaktır asıl olan. Düştüğüm anda yeniden ayağa kalkıp sanki hiç o biraz önceki yanlışı ben yapmamışım gibi üstümü başımı temizleyip yoluma devam etmek. Çünkü mücadele devam ediyor. Durduğun anda duran adam zarara girmiş olur. Bu zararı çeken birisi olarak böyle bir yanlışın içerisine düşmeme adına bir gayret olmalı. Bunun içinde ne yapmalıyız? Sabrı ve sebatı kuşanmalıyız. Dolayısıyla biz bilelim ki zor bir hayatta kuşatmalar altında böyle bir mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadelede sabır ve sebatı doğru bir biçimde kuşanan kazananlardan olacak. Allah hepimizi kazananlardan etsin ve bizlere heyecan adına ne katacaksa, o heyecan ki din biliyorsunuz yaşanmak için heyecan ister bizden, o heyecanın her daim istenilen oranda olması hepimize nasip olsun ve Allah bu uğurda en başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: neden hicret takvimin başlangıcı olmuştur?
1: Miladi 6. asra vardığımızda Arap Yarımadası'nda, Arap coğrafyasında ticaret merkezi de olduğu için başka milletlerle çok ciddi sıcak temaslarından dolayı birçok takvimden haberdardılar aslında bölge insanı. Sasanilerin kullandıkları takvimler var, Roma'nın kullandıkları takvimler var. Ve özellikle Mekke'nin coğrafya olarak yaşadığı büyük bir hadise olan fil hadisesi üzerinden oluşan bir takvim var. Müslümanlar miladi 610'da vahyin gelişiyle, peygamberliğin gelişiyle yepyeni bir dönemle başlayınca meseleye bisetle beraber, nübüvvetle beraber bir tarihlendirme yapmaya başladılar. Ama böyle çok disiplinli bir takvim değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman da aynı süreç devam etti. Müslümanlar bazen fil hadisesi üzerinden konuşuyorlardı, bazen nübüvvet üzerinden konuşuyorlardı ve Efendimiz böylece hayatını nihayete erdirdi. Allah Resulü'nden sonra gelen Müslümanların ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir'in hilafet süresince de 2,5 yıl boyunca bu süreç devam etti. Hazreti Ömer geldi malum ondan sonra ve Hazreti Ömer'in hilafetinin 4. yılında, yani hicretin 17. yılında bir takvim ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. O ihtiyaç da şundan kaynaklandı: artık İslam coğrafyaları genişlemiş, Hazreti Ömer'de de inanılmaz bir nizam ve intizam var, her şeyi kayıt altına alıyor, divanlar oluşturmuş, bu noktada inanılmaz derecede gayret içerisinde. Devlete ait olan şeyleri kayıt altına almaya başladığında da bir tarihle bu meseleyi yapmak istedi Hazreti Ömer. Ve bunu istediği zaman o günkü görevli olanlar Hazreti Ömer'e haklı olarak hangi tarihi esas alarak bunu yapalım diye sordular. Hazreti Ömer de o anda cevap veremedi. Sasanilerin mi, Roma'nın mı?

Başka ihtimaller de konuşuldu. Orada Ömerce bir tepkiye şahit oluyoruz. Aslında takvim Müslümanın için ne anlama gelir? Hazreti Ömer'in o sözünden anlaşılabilir zaten. Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam dedi radıyallahu anh. Ve bunun üzerine bize ait bir takvim oluşturalım fikri oluştu. Kameri takvim önemli bir takvim, zaten bölgede de biliniyor. İbadetler de onun üzerinden yapıldığı için o zaten olacak. Ama mesele şimdi takvimin başlangıç meselesi. Neyi esas alarak takvimi başlatacağız? Ve sahabeyle istişare ediyor Hazreti Ömer. Kimileri dediler ki İsa Aleyhisselam'ın nasıl ki doğumunu Hristiyanlar milat olarak kabul etti, biz de Allah Resulü'nün doğum gününü başlangıç olarak kabul edelim. Bir başkaları vahyin geliş gününü önerdi. Bir başka sahabe efendimiz Allah Resulü'nün dünyasında çok önemli bir yeri olan İsra ve Miraç mucizesi başlangıç olsun diye fikir ileri sürdü. Bir başkası İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Bedir'i söyledi. Bedir ki iman ile inkarın ilk buluşması, Bedir olsun dedi takvimin başlangıcı. Herkes görüşlerini ortaya koyduktan sonra Hazreti Ali şöyle bir sözle görüşünü ortaya koydu. Ey emir el müminin, sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devlete ait olan şeyleri kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle. O zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicret olmalı dedi Hazreti Ali. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret meselesindeki şeylerini de çok iyi bilen birisidir. Ömer radıyallahu anh da bunu duyduğu zaman Ali'nin bu görüşünü kabul ederek takvimin başlangıç noktasını hicret olarak belirledi. Hicri 17'den öncesini ona göre tespit etti. Ondan sonrasını da artık kendisi o takvimi esas alarak tarihlendirdi ve İslam tarihine böylelikle hicri takvim Hazreti Ömer'in bu adımıyla girmiş oldu. Şimdi burada Hazreti Ali'nin özellikle hicreti önermesi ve orada hazır bulunan sahabenin de onayı, Hazreti Ömer'in de onayı hicret meselesi üzerinde biraz durmamızı gerektirecek bizim. Çünkü hicret dediğimiz şey Yesrib'in Medine kılınmasıdır ama Medine'nin de medeniyetin temeli yapılmasıdır. Eğer bugün bir medeniyetten bahsedeceksek o medeniyetin temelinde hicretin olduğunu unutmamamız gerekiyor. O bilinçle takvim meselesini ele almamız gerekiyor. Hazreti Ömer'in bu noktadaki hassasiyeti bizlerin de hassasiyeti olmalı. Ara ara şimdi beni dinleyen kardeşlerim muhakkak hatırlayacaklardır. Bir tarih lazım olduğu zaman ben kasıtlı olarak soruyorum. Bugün günlerden ne? Bana gelen cevaplar hep Ekimli, Kasımlı, Aralıklı, Ocaklı cevaplar oluyor. Ve ben buna çok üzülüyorum. Artık en azından biz kendi içimizde Zilkade ile, Zilhicce ile, Muharrem ile, Safer ile, Rebiülevvel ile, Rebiülahir ile, Cemaziyelevvel ile, Cemaziyelahir ile, Recep ile, Şaban ile, Ramazan ile, Şevval ile konuşmak durumundayız. Çünkü o ayların her birinin bizim dünyamıza bakan mesajları var. Sadece mesele birilerine muhalefet etme meselesi değildir. Muhalefet de önemli bir şeydir. Muhalefet fıkı diye bir fıkhımız var bizim. Muhalefet de önemli bir şey ama sadece mesele o değil. Mesele aslında bizim medeniyetimizin kodlarına sahip çıkma meselesidir. Mesele Ömer'i hassasiyeti kuşanma meselesidir. Müslümanlara ait olan işlerde Müslümanlara ait olan takvim kullanılmalıdır ve bu yaygınlaştırılmalıdır. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı Hazreti Ömer bu hassasiyette olmazdı. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı birileri bizim hicri takvimimizden rahatsız olmazdı. Niye değiştirdiler bu takvimi? Bu memleketin bir sürü sorunu varken, o kadar sorununu çözme adına gayret ortaya koymaları gerekirken onlar
bunlar değil de niye iş takvimle başladı? Bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve bunları sadece hamasetle bir yerlere havale etmek için değil, en azından biz kendi dünyamızda hicreti bize hatırlatan, o hicretle gelen ruhu bize hatırlatan, her ayıyla bambaşka mesajları bize hatırlatan Hazreti Ömer'in o iştihadının bir bize hediyesi olan hicri takvim üzerinden konuşmalıyız ki hicretle daha bağlantılı, daha güzel bir bağ kurmuş olalım ve o hicrette yeniden bize Yesripleşen coğrafyalarımızın Medine kılınması adına bir gayreti ortaya koymuş olsun. Allah hepimizi bu gayretten ayırmasın inşallah.

0: Neden Müslümanlar birleşemiyor?
1: Eğer bu soruyu devletler bazında soruyorsak birleşebilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü İslam coğrafyaları işgal altında. Her tarafın başında da bir kukla var. Kuklanın netice itibariyle ipi bir kuklacının elindedir. Bırakmaz ki o kuklacı İslam ülkeleri bir araya gelsin, Müslüman ülkeler bir araya gelsin ve burada ortak bir güç oluştursun. O işin ayrı bir boyutu ve gerçekten o işin üzerinde ayrı ayrı da durmamız gerekiyor. Ama bu sorunun muhatabı Müslümanlar olarak, özellikle sivil toplum kuruluşlarıysa, cemaatlerse, vakıflarsa, derneklerse, evet bunun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Neden birleşemiyor Müslümanlar? Çünkü nefislerimi bırakmıyor. Öyle bir azgınlaşmış ki nefislerimiz, o nefisler Müslümanların maslahatını öncellememize engel oluyor. Vahdet dediğimiz Müslümanların birleşme meselesini biz yanlış anlıyoruz işte bu nefislerimizin telkiniyle. Genel anlamda vahdeti istemeyen bir Müslüman yoktur. Kime sorarsanız sorun, herkes Müslümanların birliğinden ve beraberliğinden bahsedecek. Ama nasıl bir vahdet tasavvur ediyorsunuz diye sorduğunuzda herkesin zihninde şöyle bir vahdet tasavvuru var. Gelin birleşelim. Bu gelin birleşelim sözü başlı başına zaten sorunlu bir cümledir, sorunlu bir sözdür. Çünkü vahdeti bana gelin birleşelim diye anlayan birisi asla Müslümanların birliği için, vahdeti için gönlümüzün serinleyeceği işler ortaya koyamaz. Vahdet nedir? Biz bir vahdet kahramanı olan Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi diye bize takdim ettiği Hazreti Hasan'dan öğreniyoruz. %100 hilafet kendi hakkı olmasına rağmen Müslümanların birliği için, dirliği için, kan akmaması için, selamet oluşması için, fitne kapılarının kapanması için kendi hakkından feragat etmesi. Yani geliyorum birleşelim demesidir. Vahdet budur. Eğer biz bunu böyle anlamazsak da kendimizi eksene koyduk ya da ait olduğumuz yapı neyse, vakıfsa, dernekse, mektepse, meşrepse, her neyse onu eksene koyduk. Gelin bize, biz de birleşelim. Böyle bir mantıkla Müslümanların bir yere gidebilmesi mümkün değil. Benim güzel kardeşlerim, bunlar öyle çok da sözlü olabilecek şeyler de değil. Ben şu anda beni dinleyen ve bu sözlere değer veren kardeşlerime şunu söylemek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun, mektebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi kardeş olarak bilip onların sevinciyle sevinmek, onların acısıyla acı duymak, onların üzüntüsüyle üzüntü duymak bizim imanımızın bir gereğidir. Eğer biz bu imanımızın gereğini yerine getirme adına bir şey yapmazsak o zaman bizim vahdeti konuşmamızın da bir anlamı yok. Zaten şu anda bu sözü çokça zayi ettiğimiz için de ortaya somut şeyler çıkmıyor. Belki dünyanın ta ötesindeki bir insanla, bir Müslümanla sorunumuz olmuyor ama yanı başımızda diyelim ki A cemaati, B tarikati, C vakfında hizmet eden bir kardeşimiz var. Ben vahdeti öncelleyen birisiyim ya, şimdi vahdet diye benim bir derdim var. Bu derdimin samimi olup olmadığını anlayabileceğimiz bir test yapacağız burada. A cemaati, B tarikatı, C vakfı neyse artık onlardan herhangi birinin bir başarısı olduğunda ben bir Müslüman olarak benimle %100 aynı düşüncede olmamış olmalarına rağmen onların başarısı beni sevindiriyorsa ben vahdet adına bir yere gelmişim demektir. Onların başına bir iş geldiğinde iyi oldu zaten onlar şöyleydi, başlarına bu iş gelmesi onların şu şu şundan dolayı diyerek bahaneler bulmuyorum da onların başına gelen bir iş kendi başıma gelmiş gibi üzülebiliyorsam, yaşadıkları bir imtihanı duyduğum zaman işte bir vücudun azaları gibiyiz ya Müslümanlar, sanki bir iğne batmış gibi, bir diken batmış gibi elime ayağıma o dikenin acısını yüreğimde hissedebiliyorsam ben vahdeti anlamışım demektir. Zaten vahdet deyince aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Herkes kapatacak vakfını, derneğini, cemaatini, tarikatını, A şahsın altında birleşecek, böylece vahdet olacak. Böyle bir şey yok. Bu asr-ı saadette de olmadı. Herkesin hizmet alanları farklı olacak. Her hizmet alanı karaktere göre, mizaca göre, kabiliyete göre insanlara hizmet sunacak. Ama bütün o hizmet alanlarını yapan cemaatlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz İslam öncelikli bir hayatın sahibi olacaklar. Ümmet öncelikli olacaklar. Bu ümmet öncelikli ve İslam öncelikli olmayı da şuradan anlarız. Eğer bir grup, bir cemaat, bir parti, bir hizip, ne diyecekseniz adına, ittifaklardan çok ihtilafları konuşuyorsa, ortak paydalardan çok ayrılan noktaları konuşuyorsa, bizi bir araya getirecek ortak paydaları nazara vermekten daha fazla farklılıkları konuşuyorsa ve bu farklılıkları çatışma aracına dönüştürüyorsa, orada vahdet diye bir şey yok. Bunu yapanlardan, bu kardeşinizin sözünü eğer itibar veriyorsanız sözüne, uzak durun. Çünkü onların söylediklerine itibar ettiğimiz sürece Müslümanların birliğini, vahdetini konuşabilmemiz ya da bu noktada ilerleyebilmemiz mümkün değil. Eğer biz izzet adına, o vahdet dediğimiz şey izzettir biliyorsunuz, bir şeyler elde etmek istiyorsak en fazla ittifak ettiğimiz meseleleri gündem etmek zorundayız. Çünkü zor bir zamanda yaşıyoruz. Zaten sayılı insanlar olarak şu anda bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Böyle bir şey varken bir de ihtilafları ortaya koyup farklılıklarımızı bir rahmet vesilesi değil de bir zahmete dönüştürürsek, tefrikaya dönüştürürsek, birbirimizi yiyip bitirecek bir noktaya gelirsek vay ki vay halimize. Ama ben bu soru üzerine bir acımızı paylaşmak durumundayım burada. Bakın öyle bir halde ki bizim düşüncemizde olmayan bir insanın vefatında bir taziye bile yayınlayamıyoruz. Bizim düşüncemizde değil, farklı bir düşüncede, velev ki bize göre de yanlış bir düşüncede, adamın başına bir iş geldi mesela, bir hastalık oldu, başka bir imtihanı oldu, geçmiş olsun bile diyemiyoruz. Vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun diyemiyoruz. Hastalığında olduğunda, imtihan olduğunda bir şey diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz biliyor musunuz? O kadar bir toplumsal baskı var ki üzerlerimizde, o baskıdan dolayı birleştiren aslında sanki ayırıyormuş gibi muamele görüyor. Ayıranların taraftarları tarafından alkışlanıyor ama Müslümanların vahdeti için, ama birlik için, ama işte bir araya gelme adına gayret göstermek sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Bizim bu algılardan kendimizi kurtarmamız lazım. Asıl olan Müslümanların ve İslam'ın ve ümmetin öncelliğidir. Bu öncelliğe bizi vardıracak bütün vesileler de hepimizin sarılarak yerine getirmesi gereken sorumluluklardır. Yoksa biz birer birer yok olacağız ve birer birer birbirimizin arkasından ağıtlar yakacağız. Bu birliği, bu vahdeti anlayıp bunun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olmak hepimizin boynunun borcudur. Allah bu uğurda gayret edenlerden etsin bizleri inşallah.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.

0: Musavvir olmasan sen, yüzüm olmazdı yüzüme bakmaya. Gözüm olmazdı güzele bakmaya. Gönlüm olmazdı dostlar aramaya.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
0: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allahu Teala babamız Adem Aleyhisselam'dan beri insanın ezeli düşmanı olarak bize tanıttığı şeytanı her insana yetecek kadar güçlü tutuyor. Aslında şeytan kendiliğinden gücü olan ve sürekli enerjisini yenileyebilen bir güneş değil mesela. O da bizim gibi bir mahluk. O da bizim gibi Allah'ın verdiği ömrü yaşıyor. O da bizim gibi Allah'ın verdiği imkanlarla iş yapıyor. Allah nasıl bizi kendisine kulluk için yarattıysa, onu da kullarındaki ciddiyeti ölçmek için test aracı olarak tutuyor. Şeytan hiçbir şekilde baş kaldırıp, dağa çekilip terör eylemi yapan yabancı biri değildir. Terörist değildir şeytan. Yaratılış maksadı budur. Nasıl Allah kullarını sıhhatli yaratıp sonra da o sıhhatlerini yeri geldiğinde bozacak mikrop da yaratıyor, hastalık da yaratıyor. Hayat bunu gerektirdiği için. Aynı şekilde Allahu Teala şeytanı da bilerek, isteyerek, planlayarak yarattı. Planlı bir şekilde Adem Aleyhisselam'ın babamızın karşısına çıkardı. Adem Aleyhisselam tuzağa düştü. Ayrı bir konu. Şeytan, melun şeytan, melun olmasına melundur. Lanetlidir. Ama kaçak ve korsan biri değildir. Şeytan kanunidir. Legal çalışıyor. Allahu Teala onun legal çalıştığını, yani kanunlar doğrultusunda çalıştığını bize Kur'an-ı Kerim'de defalarca haber verdi. Ne dedi şeytan Allahu Teala'ya? Beni kıyamete kadar sal, kullarının aldatılması için çalışayım dedi. Allahu Teala da serbestsin. Halis kullarım hariç hepsini aldatabilirsin dedi. Demek ki imanında ve amelinde ihlas bulunan, Allah'ı tanıyan ve sapmamak üzere sadakat gösteren kulları hariç herkes şeytanın tabii abonesidir. Ama kullar şeytan yaratıldı diye, şeytan gibi bir engel var diye Rablerinin huzuruna herhangi bir mazeretle çıkamazlar kıyamet günü. Herhangi bir insan, yani ben şeytanın yüzünden böyle oldum deme hakkına sahip olmayacak. Çünkü Kur'an şeytanın hakikatini kaç ayetinde Allah bize izah etti? Kur'an izah etti. Müslümanın yeryüzünde bulunma vazifesi nedir ki? Tuzaklara düşmemektir. Eğer Allah şeytan gibi bir engeli karşımıza çıkarmayacak olsaydı bizi cennette tutardı. Cennette namaz kılın derdi. Aksine cennette namaz yok. Dünyada namaz var. Dünyada kulluk var. Bu hakikat kardeşler, şeytanın varlığı ve şeytanın legal, kanunlar doğrultusunda çalışan, kendisine tanınan, yasal hakları kullanan bir mahluk oluşu gerçeği, bizim şeytan üzerinde donanımımız olması gerektiriyor. Bir şeytan karşısında, şeytanın tuzakları karşısında nasıl davranacağımıza dair bilgimiz olmasını gerektiriyor. Kardeşler, biz şeytanın binlerce tuzağını bilme yerine, belki onları bilme imkanımız da olmayacak ömür boyu, ama iki şeyi bilirsek şeytanın hilelerinden kurtulup Allah'ın rahmetine sığınabiliriz. Birincisi, şeytanın en büyük emeli kulu Allah'tan koparmaktır. İbadet yaptırmamaktır. Önce iman ettirmemeye uğraşır. Küfür cephesinin bir kişi fazla olması için uğraşır. O ister ki kendisi gibi ebedi cehennemde kalacak olanlar çok olsunlar ister. İmandan kurtarttıramazsa eğer, yani illa iman eden taraftan olursa bir insan, bu sefer ibadetsiz yaşamasını, çorak kalmasını ister. Namazdan soğutur, Kur'an'dan soğutur, Allah'ın emri olan din kardeşliğinden soğutur, fitne çıkarır, huzursuzluk çıkarır, ailede huzursuzluk çıkarttırır, mümin kardeşler arasında huzursuzluk çıkarttırır, camiyi sempatik olmaktan çıkarır. Yani bu işleri yapar ki mümin imansız kalmadı, bari imanı susuz kalsın ister. Bunu da beceremezse mümini günahlara sokturur. Bu sefer onlarca yüzlerce ibadet yapan bir mümin, onlarca yüzlerce de günah yapınca baş başa kalır. Bazen günahları ağır basar. Bu onun birinci bloktaki çalışmasının özetidir. Nedir bu özet? İman etme. Ettiysen bari ibadet etme. İbadet de yaptıysan bari günah da yap, denk kalalım. Yani günahı da var, sevabı da var. Nasıl olsa bunlar tartılacak. Bir günah fazla gelse kıyamet günü, yaptığın ibadetler olsa bile cehenneme gireceksin. Bir dakika birisi cehennemde yansa o mutlu olur bundan. Kendisi ebedi kalacağı için cehennemde. Bu onun insan üzerindeki çalışmasının birinci bloğunu, birinci bölümünü oluşturuyor. İkinci çalışma sistemi, şu anda ele alacağımız bölümü kardeşler, şeytan ister ki kul Allah'tan umudunu kessin, uzaklaşsın, geri dönme umudu olmasın. Halbuki Allah da istiyor ki kulum ne yaparsa yapsın benden gitmesin, ne ederse etsin. Hadis-i şerifte, kutsi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklederken buyuruyor ki, der ki Allah, kulum şu okyanusların köpükleri kadar günah işlesen benim rahmetimi geçemezsin. Gel, dön gel. Allah böyle ister. Allah 100 kişi öldürmüş birisini bile kabul etti. Ebu Cehil'in oğlunu da kabul etti. Ebu Cehil de iman etseydi onu da kabul edecekti. Peygamberin aleyhissalatü vesselam amcasını öldüren, ciğerini sökeni bile kabul etti. Peygamber öldürenleri bile kabul eden bir Allah. Allah istiyor.

olur ki kulları tertemiz kalsın? Kalmayacak. İnsanın yapısı kirlenmeyi gerektiriyor. Bu sefer gelsin temizleyeyim onu istiyorum. Şeytan da Allah'ın bu maksadını, bu arzusunu, kullarından beklentisini bildiği için şeytanın en önemli çalışma metotlarından birisi kulun Allah'tan umudunu kestirmektir. İster ki şeytan küçücük bir günah bile olsa yaptığı, kul düşünsün ki bunun geri dönüşü yok artık. Kırdık bu çanağı, gitti. Kul böyle düşünsün ister. Allah da istiyor ki kulu bilsin ki 100 peygamber öldüren biri bile olsa Allah gafur ve rahimdir. Geri döneni alıyor. Geri döneni kabul ediyor. Helvadan put yapıp ilahım budur diyen, Allah yoktur, İlah şu benim yonttuğum taştır diyen ve 30 sene 50 sene o taşın önünde secde eden, Allah'ı yok sayan müşrikleri, mülhitleri, kökten dinsizleri bile Allah kulluğuna kabul etmek bir kenara, en değerli kullarından biri olarak huzuruna aldı. Ve çoğunu da şehit olarak cennete koydu. Hesapsız kitapsız cennete koydu. Allah böyle geri dönüş yapan herkesi kabul ediyor. Allah'a göre bütün yolların U dönüşü vardır. İnsanın herhangi bir dönüş noktasından geri gelmesi, U dönüşü yapması mümkündür. İmandan da böyle yalnız. İmanda da böyle. Ne kadar ilerlersen ilerle, küfre doğru U dönüşü her kavşakta vardır. Küfürden de isyandan da böyledir. Ne zaman U dönüşü yapacaksan Allah bekler seni. Şeytan da ister ki kul umudunu kessin. Bu nedenle aslında meleklerin onu bir sebeple sildiği günahları bile gözünde canlı tutar. Hatırlıyor musun? Delikanlıyken şunu yapmıştın. Askerden dönerken şöyle etmiştin. Filan piknikte şunu yapmıştın. Bunları hep sürekli canlı tutar. Belki mümin bunları Rabbine dönüş gerekçesi olarak canlı tutması doğru ama şeytan o mantıkla canlı tutmuyor bunları. Kimsen geri dönüşü kim? Buradan dönüş yapılmaz. Buradan dönüş yok, düz gideceksin der. Şeytanın en büyük kazancı kulların Allah'a dönüş kapılarını kullanamamalarıdır. Çünkü Allah kullarının günah işlemesinden dolayı onları defterden silmiyor. En büyük günahları işleyen kullarına bile kapılarını açık tutar Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde bu harika inceliği görüyoruz. Dikkat ediniz kardeşler, inceliği diyorum. Demek ki gözümüzden kaçan bir yön bu. Buyurur ki aleyhisselam Efendimiz, bir mümin bir iyi iş yapmaya niyet ettiği zaman, filan işi yapayım diye düşündüğü zaman, onu kalbinden beyninden geçirince, Allah biliyor bunu tabi, bakıyor ki kalbinde umreye gitmek var, kalbinde 5 sayfa Kur'an okuyup yatmak diye bir şey var, kalbinde bir yetim çocuğun saçını okşamaya dair bir duygu var, hemen meleklerine tembih ediyor, kulum bunu yaptı yazın, yaptı, tamam, daha yapmamış, düşünüyor sadece, yapsam mı diye düşünüyor, yapayım diye karar veriyor. Sonra yapınca kul, yapmadan daha defterlerine geçilmiş zaten, yaptı. Yetimin saçını okşamayı düşünüyordu, Allah okşadı diye yetim sevabı yazdı. Okşayınca da 10 defa yaptı buyuruyor Allah Teala. 10 defa yaptı, öyle kabul ediyor. Aynı Allah Celle Celaluhu, kulu kötülük yapmayı düşündüğü zaman bunu yazdırmıyor. Bekleyin diyor. Yapıyor kulu, meleklerine tevbe eder belki kulum, bekleyin diyor. Kapılar açık. Tevbe işareti olmayınca da adalet gereği onu da 10 defa yazması gerektiği halde yaptığı kadar yazdırıyor bir kere. Allah'ın kapıları asla kapanmıyor. Ne zamana kadar açık bu kapılar? Kıyamet sabahına kadar veya kişinin özel kıyameti kopuncaya kadar. Demek ki kardeşler,
Şeytanın en büyük taktiği Allah'tan uzak tutmaktır kulu. Sonraki ikinci büyük taktiği Allah'a dönüş yollarını tıkalı göstermektir. Allah'ın ilanı kıyamete kadar geçerlidir. Hiçbir kapısı Allah'ın kapalı değildir. Nasıl kapalı olur ki? Bize Esma-i Hüsna'sını tanıtırken Allah, kendisine ait isimlerini tanıtırken, Kur'an'ı okuduğumuzda, Peygamberi aleyhissalatü vesselam'dan onu tanıdığımızda, Esma-i Hüsna yani Allah'ın güzel isimleri, yani Allah'ı gösteren simgeler olan bu isimlerden iki tanesi Gafur ve Gaffardır. Allah Gafurdur, bağışlar demek. Gaffardır, sadece Gafur değil, Gaffardır, çok bağışlar. Bağışlamak Allah'ın adıdır. Allah Gaffardır, Gafurdur. Böyle bir Allah'ın kapısı kapalı olur mu hiç? Kesinlikle Allah'ın kapısı açık. Çünkü o Gafurdur. Çünkü o Gaffardır. Gafur olması Rahim olmasından kaynaklanıyor. O Erhamur Rahimin olduğu için kendisine Gaffar olmayı da uygun görmüştür. Biz eğer Allah'ın rızasını kazanıp cennetine girmeyi amaç edindiysek, ki elhamdülillah mümin olmamız bu kökten kaynaklanıyor, o zaman bileceğiz ki milyon hatamız bile olsa, yere göğe sığmaz hataların sahibi bile olsak, onlarca cinayet bile işlemiş olsak, hatta ve hatta Firavun olup buraların ilahı benim diyecek hataların benzerlerini yapmış olsak bile Allah'ın kapısı açıktır. Ve şeytanın en büyük projesi de bu kapıları kapalı göstermektir. Allah'ın açık tuttuğu kapıları kapanmıştır. Onlar senin için değil, ashab-ı kiram içinde onlar. Sen kırdığın çömlekleri biliyor musun deyip bir miktar da tevazu ve alttan alma, özverili bir tenkit yaparak böyle güzel de bir iş yapıyormuş gibi hissettirmek şeytan taktiğidir. Biz şeytandan Allah'a sığınırken, yani euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz zaman, onun bu iki büyük tuzağını bilerek bunu söylersek Allah bizi şeytandan korur. Çünkü şeytan sana dayatılmış, kapatılmış kapıları olan bir Allah'ı gösteriyor. Allah da sana belki 100 defa Kur'an okuyorsan sürekli, 10 binlerce defa sana Gaffar olduğunu hatırlattı. Ne demek Gaffar? El Gaffar, kapısı kimseye kapanmayan Allah demektir Celle Celaluhu. Kardeşler, o kapı ne kadar açık biliyor musunuz? Firavun, hain Firavun, bu altından, Mısır'dan nehir akan şu Nil nehrinin aktığı şu vadinin ilahı ben değil miyim? Benim. Benden büyük ilah mı olur diyen bir hain. Şu Musa Allah'tan söz ediyor, yapın bir yüksek kule, şu Allah'ı göklerde vurayım, delik deşik edeyim diyen hain. Kur'an bunları söylüyor, böyle dedi diyor. Böyle bir hain, bu kadar nankör, bir damla sudan yaratıldığını unutan bu adam, bu despot, Allah en büyük 5 kulundan bir tanesi olan Musa aleyhisselamı ve onun yanındaki yardımcısı Harun aleyhisselamı ayağına gönderdi Allah. Dedi ki bu Firavun delirdi. Ne konuştuğunu bilmiyor. Öldürüyor, asıyor, kesiyor. Bir de ilah benim diyor. Bu kadar seviyesiz, bu delirmiş kudurmuş adamın yanına gidin buyurdu Allah. Ey iki peygamber, Musa ve Harun, bunun ayağına gidin, ona bir damla sudan yaratıldığını, basit bir insan olduğunu, eceli olduğunu, ebedi cehennemde kalacağını, yani bir peygamberin bir insana hatırlatacağı şeyleri hatırlatın ve cümleye dikkat edin kardeşler. Bir de onunla çok nazik konuşun. Çok nazik konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذْ

tezekkeru ev yahşa. Nazik konuşun, belki aklını başına alır, Allah'tan korkar, iman eder belki. Eğer Allah'ın kapısı kapalı bir kapı olsaydı, çıktın daha giremezsin, çıkmasaydın bu kapıdan deseydi Allah. Allah insanın yürüdüğü yolları U dönüşlü doldurmasaydı, her istediğin yerden her an U dönüşü yapma imkanı olan bir yol olmasaydı bu yollar, böyle hain, bu kadar adileşmiş, seviyesi düşmüş bir despotun ayağına en büyük kullarından bir tanesi olan Musa Aleyhisselam'ı لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى, belki aklını başına alır, belki Allah'tan korkar diye gönderir miydi? Gönderir miydi? Allah'ın kapısı ne kadar açık ve nasıl hasretle kullarını beklediğini bu gösteriyor. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aleyhisselam Efendimiz bir başka hadisi şerifinde Allah'ın bu kapıları nasıl açık tuttuğunu, nasıl adım başına U dönüşü koyduğunu anlatırken buyuruyor ki, size Allah'ın kulu tövbe ettiği zaman ne kadar sevindiğini, razı olduğunu söyleyeyim mi, örnek vereyim mi diyor. Buyuruyor ki bir adam düşünün, bütün erzağını bir devenin üzerine koymuş. Kendisi de deveye binmiş, uzun bir çöl yolculuğuna çıkmış. Çöl ne demek? Deveden başka yürüyerek gidemeyeceğin yol demek. Kum batıyor, kızıl sıcaklık var, yürüyemiyorsun. Adam yorulmuş, devesinden inmiş, biraz dinleneyim bir ağacın altında demiş. Dinlenirken hayvan kaçmış gitmiş. Uyanmış, bakmış ki hayvan yok. Sağa sola aramış. Zaten nasıl arayacaksın güneşin altında? Hayvan yok. Su hayvanın üstünde, yiyecek hayvanın üstünde. Bu yoldan gelen olmaz, geçen olmaz. Burada öleceğim demiş ben. Aramış aramış bulamayınca bari uyuyarak öleyim demiş. Hani öceli beklemek de zor çünkü. Ağacın altında uyumuş. Bir zaman sonra da hayvan sesiyle uyanmış. Bakmış ki deve dolaşıp geri gelmiş. Çok sevinmiş. Şimdi Allah'a şükredecek. Şükürler olsun Allah'ım demiş. Şükürler olsun. Hayvanı geri gönderdin. Suyum geldi. Yiyeceğim geldi. Yani ölümden dönmüş böylece. Şükretmek için demiş ki adam, heyecanlanıp ters konuşmuş. Rabbim demiş, sen zaten benim kulumsun, ben de senin Rabbinin, böyle uygun olurdu demiş. Sevincinden dili dönmüş adamın. Yani senin gibi bir Allah elbette beni kurtarırdı diyecek, ters söylemiş. Niye? Sevincinden dili dönmüş adamın. Ne diyeceğini şaşırmış. Ölüp dirilmiş gibi bir adam. İşte bir mümin dönüş güzergahını kullanmaya karar verdiğinde, U dönüşü yapıp Rabbine döndüğünde Allah bu adamdan daha çok sevinir buyuruyor. Niye sevinsin ki Allah? Muhtaç mı sana? Abone sayısı arttı, grubunun sayısı arttı diye mi seviniyor Allah? Hayır. Bir kulu daha cehennemden kurtuldu diye seviniyor. Neyi gösteriyor? Neyin işareti bu? U dönüşü her adım başı var. Kesinlikle mel'un şeytanın dediği gibi değil. Tam Allah'ın dediği gibidir. U dönüş imkanımız vardır. Allah bütün kullarını bekliyor. Firavun bile okyanusun dibine doğru sürüklenmeye başlamadan önce Rabbim Allah'tır deseydi kurtulacaktı. Ama aslında yine Firavun Rabbim Allah'tır demedi. Boğulduğu halde, ecel burnuna kadar yanaştığı halde gene Musa'nın ve Harun'un Rabbine inanıyorum dedi. Gene kibirli. Ölürken bile kibrinden vazgeçmedi. Bu hepimiz için ders kardeşler. Firavun'un bile dönüşünü bekleyen bir Allah var karşımızda. Şeytanın anlattığı gibi değil. Öyle abartarak değil. En büyük günahlar şüphesiz büyüklük açısından çok büyüktür. Öldürücüdür, çökerticidir, yıkıcıdır, helak edicidir. Sürekleştiği zaman, kaldığı zaman, dönüş yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle günah yoktur, büyüğü de yoktur, küçüğü de yoktur. Yeter ki Allah'ı bilip geri dönme taktiklerini kullanabilelim. Kardeşler, bu şuuru zihnimize iyice yerleştirecek çok müthiş bir örneği defalarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinledik.
Bir kere

daha teberruken üzerimizde ağır tesirleri olsun. Ölünceye kadar hangi Allah'ın kulu olarak yaşadığımızın şuurunu kaybetmeyelim diye bir kere daha dinlemekte yarar var. Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Ahmet bin Hanbel'in sahih hadis kitaplarını rivayet ettiği bir hadiste Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam efendimizden naklederek buyuruyor ki adamın biri, hain, canavar birisi 99 kişi öldürmüş. Yani el bombasıyla mı yaptı, beline bomba mı bağladı, öldürmüş işte. Tek tek mi öldürmüş, çocuk mu, büyük mü, önemli değil. 99 cana kıymış. Ama bir günde U dönüşünü kullanmaya karar vermiş. Gitmiş bir rahip bulmuş. Yani Hristiyan din adamını bulmuş. Ben 99 kişi öldürdüm, beni Allah kabul eder mi demiş. Deli misin sen, bir de utanmadan konuşuyorsun demiş ona. Vurmuş, onu da öldürmüş. Niye sen günah yaptın ama dön merak etme diyecek yerde tam ters cevap vermiş. Adam 99 kişinin katili, 100 olsa ne olacak? 100'e tamamlamış. Bir iki gün sonra tekrar tutuşmuş yüreği. Yahu ben ne yapacağım, nasıl Allah'ın huzuruna gideceğim demiş. Gitmiş başka bir rahip bulmuş. Bu olay demek ki aleyhisselam efendimizden çok önce olmuş bir olay. Ama hikaye değil, gazete haberi değil, ajanstan gelmiyor. Bukhari'den, Müslim'den, İbn-i Mace'den, İbn-i Hibban'dan, Ahmet bin Hanbel'den geliyor. Ajans haberi değil, vahiy haberi. Bir başka alime gitmiş, ben böyle böyle yaptım demiş. Filancaya gittim, o da beni ürküttü, onu da öldürdüm demiş. Beni Allah kabul eder mi demiş. O da bakmış bu adam 101 yapmadı, tereddüdü yok. Demiş ki kardeşim, senin asıl sorunun, bulunduğun çevre seni çok kışkırtıyor. Sana tavsiyem terk et buraları demiş. Git, git de beni de tehlikeye atma gibi yani git. O da ne yapayım demiş. Filan yere git demiş. Onu uzak bir yer göstermiş. Git oraya demiş. Orada iyi insanlar var. Sen zamanla düzelirsin orada demiş. Bu da inanmış. Tamam demiş. Şimdi onu niye gönderdiği belli değil. Büyük ihtimalle başından salmış onu. Yani olur dese aklı almıyor. 100 kişinin cinayeti nasıl ödenecek? Olmaz dese 101 olacak bu rakam. Git demiş. Yani buradan işte 100 kilometre misal yol göstermiş ona. Oraya git demiş. Orada çok iyi insanlar var. Onlar seni kurtarırlar demiş. O da almış tezgahını gitmiş. Yolda eceli gelip ölmüş adamın. Adam ne yaptı? Kendisine Allah'ın tövbesini kabul edeceği U dönüş noktasını gösteren birinin gösterdiği yere gitti. U dönüş şuradandır dedi. Adam aldatıldı, aldatılmadı. O onu başından savdı, savmadı çok önemli değil. Adam Allah'ı aradı. Allah'ın adresi nerede gösterildiyse oraya gitti adam. Yürüyerek yola çıkmış. Adam dünyanın sonuna kadar yürürsen bu işten kurtulursun denseydi dünyanın sonuna kadar yürümeye hazırdı. Yürüyerek dünyadan çıkacaktı adam. Allah'ın aradığı da bu zaten. Sen bedeli bunun ebediyen hiç yatmayacaksın. Sonsuza kadar ayakta duracaksın. Hep gözyaşı dökeceksin deseydi Allah ona da hazırdı. 100 kere sen de canına kıyacaksın tövbe için deseydi adam ona hazırdı. Yürüyerek çıkmaya hazır olmuş dünyadan. Kuş olup uçacaksın deseydiler ona, ona da razıydı. Allah'ın aradığı da buydu zaten. Yolda vefat etmiş. Bildiğimiz gibi insan hangi standartlarda yaşarsa o tür melekler gelip onun ruhunu kabzedip götürüyorlar. Salih insanların ruhlarına ait melekler var. Nezaketle gelip onu karşılayıp istikbal edip müjdeler verip ruhunu öyle alıyorlar. Kafirlerin, zalim ve katillerin ruhlarını da o tür melekler gelip ona cehennemdeki yerini göstererek, ödünü patlatarak ruhunu alıp götürüyorlar. Bu İlk Adem Aleyhisselam'dan beri kanun böyle. Her iki grup melek de gelmişler, bunun ruhunu teslim alacaklar. Kötülük melekleri gelmişler, sebep belli, adam 100 kişinin katili. İyilik melekleri gelmiş, U dönüşü yaptı bu adam diyorlar.
Bu yolun yolcusu değil. Bu melekler aralarında Allah'ın hikmeti gereği tartışmışlar. Biri bizim abonemiz diyor, öbürü bizim abonemiz diyor. Allah üçüncü bir grup melek göndermiş. Hakemlik yap bunların arasında demiş. Ne yapacak? Gittiği yönü ölçün demiş. A noktasından B noktasına gidiyordu. A noktasından B noktasına kadar olan mesafeyi ölçün. Ne tarafa yakınsa o tarafı kabul etsin buyurmuş. Melek demiş ki tartışmayın, ölçün mesafeyi demiş. Ölçün, hangi tarafın yakınındaysa o taraf alsın ruhunu demişti. Kardeşler, adam canı çıkacakken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, canı çıkacakken sendelemiş adam göğsünü ileri doğru atarak düşmüş. Ölçüldüğünde sadece göğsü öbür tarafta kaldığı anlaşılmış. U dönüşünde yakalandı adam. Kaç kişi öldürdüğün önemli değil, hangi Allah'a döndüğün önemlidir. Hangi Allah'a döndüğün? İblis bile akıl edip dönseydi gafur ve rahim bir Allah bulacaktı. Adam U dönüşünü çok iyi yakaladı. Açık bir kapıdan girdi. Sadece at başı deniyor ya, bir atın başı kadar bir mesafeyle yarışı kazandı. Rabbinin huzuruna mağfur bir kul olarak gitti. Peki o 100 kişi ne olacak? Allah için önemli mi? Önemli mi? 500 kişi olsa ne olacak? Halid bin Velid kaç Müslümanın canına kıymıştı Resulullah'ın önüne U dönüşü yapmak için geldiğinde. Soruldu mu ona? Amr ibn el-As kaç cana kıydı? Kaç Müslüman kırbaçladı? Peygamber aleyhisselamın önüne geldiğinde, evet, evet ya Muhammed, bu işler böyle ama ben normal bir adam değilim. Senin adamlarına çok zarar verdim. Allah beni affedeceğine hususi söz versin, öyle iman ederim ben demiş. Ne boşuna iman edeceğim? Geçmişi çok kabarık çünkü. Sen hangi af kanununa sığdırabilirsin? Peygamberi, son peygamberini Allah'ın dedesi İbrahim'in Mekke'sinden sürgün etmişsin sen. Karnında çocuk olan hamile kadınları çöllere sürmüşsün sen. Amr ibn el-As basit bir adam değil. Mekke'nin ağasısın sen. Ama ne cevap aldı aleyhisselam efendimizden? Amr, Amr, İslam geçmişi silen bir dindir demiş. Kim öldürdün? Peygamberi Mekke'den kovdurduğun önemli değil. İslam geçmişi silen bir dindir diyen kişi, Amr'a bunu söyleyen kişi, Amr'ın Mekke'den sürdürdüğü peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Kesinlikle son nefese kadar her adılan adımın dibinde muhakkak U dönüşü vardır. Allah'ın kapısı kıyamet sabahına kadar veya kişinin özel kıyametine kadar açıktır. Kardeşler, biz sadece tövbeyle bu kapıların açık olduğunu zannediyoruz. Hani kul tövbe ederse Allah da kapısını açık tutar diye hesap ediyoruz. Bugün bir grup ayet Kur'an-ı Kerim'den okuyacağız. Bakacağız ki mesele tövbe noktasına gelmeden bile yolun akışıyla U dönüşüne götüren istikametler de var. Biz en büyük kabahati şeytanın ikinci tür propagandasına, yani senin dönüşün olmaz, çok kötü sen gittin, fena kaydın, senin frenlerin tutmadı kaydın deyişine aldanıyormuşuz biz. Halbuki Allah kullarının özel bir tevbe hamlesi olmadan bile bazı hareketlerinden hoşlanarak dahi kullarını huzuruna iyi insanlar olarak kabul ediyor. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ankebut suresinin 7. ayeti kardeşler, bütün müminler için büyük bir müjdedir, umuttur, göklerden daha büyük bir umuttur. Çünkü arşın sunduğu bir umuttur kardeşler. Allah Teala buyuruyor ki vellezine amenu ve amilus salihati, iman edip
salih amel işleyen kullarımızı, yani iman etmiş bir de salih amel yapıyor. Salih amel ne demek? Yaşam tarzını Allah'a göre belirliyor demek. Sabah namazında kalkıyor, iş vaktinde değil. Haramdan uzak durmaya çalışıyor. Allah'ın yasak ettiğini yasak kabul ediyor. Allah'ın emri olunca da onu mubah veya farz olarak muhakkak kendisinin hakkı şeklinde, görevi şeklinde görüyor. Şimdi iman ediyor. Salih amel sahibi, yani şuurlu bir Müslüman yaşıyor. Elbette pot kırıyor bu arada. Elbette onun da kırdığı çömlekler var. Yanlış sözler söylüyor. Bazı namazları dalgınlıkla üç rekat kılmış. Bazen ayağa kaymış, ağzından ağır sözler çıkmış. Bunların hepsi meleklerin, sol taraftaki meleklerin yazıp biriktirdiği şeyler. Tamam, adam hacca da gidiyor. Tamam, adam zekat da veriyor, hayır da yapıyor. Ama bayağı da çömlek kırmış adam. Gençken kırmış, işe başladığında kırmış. Sağda rüşvet vermiş, soldan rüşvet almış. Allah'ın ona tanıdığı imtiyazları veyahut ele geçirdiği fırsatları nefsinin lehine değerlendirmiş. Eşine hakaret etmiş, hanımını üzmüş, kocasını üzmüş. Yani insan bu, kimse melek değil. Ama ana karakterde iman edenlerden, salih amel kavgası yapanlardan, iyi kul olmak için mücadele ediyor. Köy derneğinden bulunduğu şehire kadar, nerede bulunursa Allah razı olacağı yerlerde bulunayım. Allah'ın razı olmayacağı yerde ne işim var diyor. Mantıklı düşünüyor. Böyle insanlara Allah'ın vaadi nedir? Le nükeffiranne anhum seyyiatihim. Le nükeffiranne anhum. Okuyuşumu Arapça grameline göre düzerek okuyorum. Kur'an böyle okunmuyor ama ben özellikle vurgulamalı bir kelime bu. Vurgulamalarını göstermek istiyorum. Le nükeffiranne anhum. Kesinlikle ve muhakkak kötülüklerini sileceğiz onların. Tövbe ettikleri için değil, hacca gittikleri için değil, Müslüman olarak yaşamaya çalıştıkları için. İman edip imanını depoya kaldırmıyor. İmanından sonra mümin böyle yaşaması lazım. Bu apartmanda ben oturmam. Bunun altında meyhane var diyor. Bu bankaya yakın binadır. Yarı fiyatına da verilse bu binadan daire almam diyor. Çünkü Allah'ın faizinin işlendiği lanet bir müesseseye yakın bu bina diyor. Günün birinde böyle diyen bir adam, günün birinde kendisi de faiz almışsa eğer, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, onun hatasını affedeceğiz Allah buyuruyor. Neden? Çünkü faiz yemiş olsa bile, faize bulaşmış olsa bile, değil mi Allah'la savaşan bir kurumdur diye bankanın önünden geçmeyip arka sokaktan dolaşıyor. Mümin karakteri bu. Mümin kimliği bu. Allah ile beraber yaşamayı arzu eden mantık bu. Bu mantığa sahip mi bu? لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ, onun hatasını kesinlikle sileceğiz. Bitmedi. Bu kadar değil. Müjdesi bu kadar değil. Sen ev seçerken bile, iş seçerken bile Allah'a göre seçmeye çalıştın ya, bir sürü de hataların da vardı üstelik. Yani millete böyle derken sen kendin sağda solda bir sürü çömlek kırıyordun. İnsanların haberi yoktu ama Allah'ın haberi vardı. Onları silecek Allah. Sen mümin kalitesi gösterdin ya. Müminlerle berabersin ya. Sen camide görsünler beni, caminin nüfusu bir kişi kalabalık görünsün, şeytan kahrolsun. Küfür bu camiler hala doluyor diye gayzından çatlasın diye düşünen bir adamdın ya. O arada düğününde de alkol kullanmışsın, şu hatayı yapmışsın, bunları melekler biliyor. Bunlar dosyalarda var ama sen bir gecede gözyaşı akıtmıştın. Bir gecede Kur'an okurken senin duygusal anların olmuştu. Ah Rabbim, ne güzel kitap indirmişsin dediğin anlar da vardı ya senin. Ve leneciziyennehum ehsenellezî kânû ya'melûn. Ve biz hem günahlarını affedeceğiz hem de onu huzurumuza alırken
yaptığı en güzel iş neyse o standarttan kabul edeceğiz onu. Bir sürü çömlek kırmıştın sen. Ağzından galiz cümleler çıkmıştı. Mümine yakışmayan yanlış işler yapmıştın. Ama Allah seni gördü ya, sen ashab-ı kirama imreliyorsun. Sen Ömer olmak istiyorsun, Ali olmak istiyorsun. Seni Allah böyle bir görsün. Seni kıyamet günü yaptığın en iyi iş neydi? Bir kere hacca gitmiştin mesela. Haçta çok duygusal, müthiş bir atmosferde ibadet ettin. Sana dediler ki arkadaşlar, hadi Cidde'ye ticarete, alışverişe gidiyoruz. Burada iyi, kaliteli mallar var demişlerdi. Ben Kabe'yi bırakmam. Siz nereye giderseniz gidin demiştin ya. Senin hararetinin en yüksek olduğu, meleklerin en yüksek puanını yazdığı oydu senin. Hayatında yaptığın yegane, Allah için akıttığın gözyaşı, en kaliteli iş o. Seni Allah kıyamet günü o Kabe'sinin önünde, ben ticarete gelmiyorum, nereye giderseniz gidin, ben burada tavaf edeceğim dediğin andaki puanın, en yüksek puanın, seni Allah o şekilde kabul edecek. Halbuki seni hayat ortalamana göre kabul etse battın gittin kıyamet günü. Hayat ortalaman çok düşük. Bir kere ivmeyi yükseltmişsin. Bir kereliğine Mekke'de böyle bir heyecanlı an olmuş. Bir kere bir Kur'an tefsiri dinlerken yükselmiş, neredeyse uçacak gibi olmuşsun. O anı yakalamış Allah, seni o tip kullarından kabul ediyor. Nereden bildin bunu? Ankebut suresini indiren Allah'tan öğrendik. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ Kesinlikle onu ödüllendireceğiz. Ödüllendireceğiz. اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptığının en iyisiyle, en iyisiyle. Tek şartı var Allah'ın. U dönüşlü bir yolda gittiğini bil. Allah seni şuurlu mümin olarak görsün. Ezan okununca Müslüman. Bankalar açılınca bankacı. Öyle değil. Faize bulaşmış birisi olsa bile, zinaya kumara bulaşmış birisi olsa bile, Allah dendiğinde Ömer'in Allah'ına, Ebu Bekir'in Allah'ına, yani o yüksek atmosfere, o heyecanlı imana doğru koş. Ama hayat ortalaman düşük olsun, bundan korkma. Ne gördük? Ankebut suresinin 7. ayeti yüzlerce açık kapıdan bir kapı gösterdi bize. İşte bu kapı açık. Bir başka açık kapıyı Hud suresinin 11. ayetinde görelim arkadaşlar. Bakın Allah hangi kapıyı açıyor. İllellezine sabaru ve amilus salihati. Hayat şartlarını sabra göre ayarlayanlar, ameli salih üzere yaşayanlar, tövbe edenler değil. Tövbe de adamın karakteri sabırlı adam. Akrabaları eziyet eder, ahirette buluruz karşılığını der, sabreder. Evladından işkence görür, illellezine sabaru, sabırlı o adam, sabırlı. Sövüp saymıyor. Rabbine havale ediyor. Ve ufavvudu emri ilallah. Ben derdimi Allah'a sunarım. Benim Allah'ım var. O beni yalnız bırakmaz. Ve ufavvudu emri ilallah. Ben derdimi Allah'a anlatırım. Bu mantıklı adam. İllellezine sabaru ve amilus salihat. Tövbe, hususi bir şeyhe gidip tövbe almaktan söz etmiyor Allah. Öyle değil. Kadir gecesini bekliyor camide, büyük hoparlörler sonuna kadar açılmış, miting gibi tövbe ya Rabbi diye bağırılıyor, heyecanla amin diyor. Öyle değil Allah'ın anlattığı. İllellezine sabaru, illellezine sabaru. Uzaktan bakıldığında onu 10 senedir izleyen komşuları, maşallah sabır ya, Allah razı olsun, Nuh aleyhisselam mıdır, Eyüp'ün soyundan mıdır diye. Sabır karakterli adam, sabır karakterli. Freni tutan adam. Allah onu sınadıkça o sabrediyor. Fakirlik çekiyor, sabrediyor. Evladından dert çekiyor, sabrediyor. İllellezine sabaru ve amilus salihat. Ulaike lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Bu sabır karakterli adamlara büyük bir mağfiret ve büyük bir ödül sözüm olsun Allah buyuruyor. Bitti. Bunlar ne için kazandılar? Sabır karakterini hayat normu haline getirdiği için. Adamın temel özelliği sabretmek. Ama kendisine ait konularda sabrediyor. Ümmeti Muhammed'in perişanlığına,
Kudüs'ün işgal edilişine, müminlerin çocuklarının fareler gibi doğranmasına sabretmek değil, hastalığa, dertlere, musibetlere, fakirliğe ve diğer sıkıntılara sabretmektir. İş Allah'ın dini için cihad etmek, gayret etmek, mal infak etmek olduğunda sabır yok. Ameli salih var o zaman. İllellezine sabaru ve amilu salihat. Bir açık kapı daha gösterdi Allah. Neymiş o açık kapı? Sabretmeyi karakter haline getir. Sana Allah'ın iki sözü var. Mağfiret sözü, açık kapı. Büyük bir ödül sözü, cennet. Allah'ın sözü bu. Celle Celaluhu. Şimdi Nisa suresinin 31. ayetinden, Nisa suresinin 31. ayetinden büyük bir kapı daha açıyor Allah Teala. Şu şeytanın, iblis le'inin, gitme sen de bir de utanmadan Kadir gecesi dua yapacaksın güya. Sen hacca bile gitmemen lazım, Kabe'yi kirletirsin dediği mantık var ya, öyle değil bu. İntecitenibu kebâira mâ tünhevne anhu. Ey kullar, siz şu ağır günahlara bulaşmamaya çalışın. Nükeffir ankum seyyiatikum. Gerisini silip süpüreceğiz, sizi temizleyeceğiz Allah buyuruyor. Yeter ki faizsiz ekonomi olmaz deme. Yeter ki faize bulaşma. Zina etme. Yeter ki annen babandan beddua almadan ölsün anan baban. Anan sana beddua etmesin. İntecdenibu kebâira mâ tünhevn. Size yasakladığımız ve Peygamber aleyhisselam 7 büyük günah diyor. Şu 7 büyük çılgınlığa bulaşmayın. Nükeffir ankum seyyiatikum. Sen bir sürü o arada eğri büğrü işler yapmışsın. Bazen namaz kaçırmışsın. Ramazan'da bir işte askere gittim diye oruç yemişsin. Bunların hepsini biliyor Allah. Nükeffir ankum seyyiatikum. Onları sileceğiz. Ve nudhilkum mudhalen kerime. Onurlu bir karşılamayla sizi karşılayacağız Allah buyuruyor. Hangi karşılamadan söz ediyor? Selamun aleykum tıbtum. Size selam olsun, hoş geldiniz kullarım dediği cennetten söz ediyor Allah. Şartı ne? Faiz, zina, sihir, ana babaya saygısızlık gibi, şirk gibi ağır hataları inatla sürdürme. Eğer onlardan biri varsa acilen Rabbine dilekçe ver. Ben döndüm ya Rabbi de. Döndüm de, döndüysen seni bekliyordu Allah zaten. Kardeşler, Ali İmran suresinin 135 ve 136. ayeti celilesi. Gökler büyüklüğünde geniş bir kapıdan söz ediyor Allah. Bu sefer ayetin stili değişti. Bu sefer kumarhanelerde, meyhanelerde, filan zina merkezinde, filan alkol merkezinde, filan büyücünün, sihirbazın, kahinin odasında, filan annesine, babasına hakaret eden adamın köyünden Allah söz ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Şu büyük potlar kırıp, şu günahlar işleyen kullar var ya, buyur ya Rabbi biz oyuz işte, biz oyuz. Büyük günahlar dedin, devirdik, ne çamlar devirdik biz. Ne minareler yıktık, buyur ya Rabbi. ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Sonra da biz nasıl bu hatayı yaptık deyip Allah'ı hatırlıyorlar. Yıkmışlar, minareler yıkmışlar. Musafları imha etmişler. Yıllarca ezan susturmuşlar. Susturulan ezana sessiz kalma gafleti göstermiş. En çirkin şeyleri yapmış. Ama zekarullah, bir de sonunda yahu Allah bizi bunun için mi yarattı diye akıllanmışlar. Festagferu li zunubihim. Ve bu sefer dönüp günahlarımızı affet ya Rabbi demişler. Yani kapıyı vuruyorlar, açık mı, girebilir miyiz, buradan dönebilir miyiz diye sormuşlar. Allah ne cevap veriyor? Yani onlar diyorlar ki biz şu hataları yaptık, yıllardır şu yanlışları yapıyoruz. Gelelim mi ya Rabbi? Alacak mısın bizi diye soruyorlar. Ne cevap veriyor Allah? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Benden başka kim sizi affedebilir? Gelin diyor. Gelin.
Çok büyüktü bu yaptığınız. Hele bir tahkikat bitsin. Yok öyle. Tahkikatı yaptı Allah zaten. Büyük olduğunu biliyor Allah.

umuduyla, filan komşu umuduyla, şu çıplak vaziyette düğününe çıkan, filanca ile tokalaşan, filanca ile haram işleyen, filancanın alkolünden alanı zaten Allah. O men yağfiruz zünub soruyor. Ona diyor ki Allah, benden başka sizi kimse kabul edemez zaten. Ben de kabul ettim. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا. Bir şartı var Allah'ın. Bu işi inatlaştırmayacaksınız. Döndün mü, hoş geldin. Gene gidersen güle güle. Bir daha dönünceye kadar. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ. Bunlara da Allah'ın müjdesi haktır, müjdesi kanundur. Kardeşler, Furkan suresinin 70. ayetindeyiz. Kur'an'ın Furkan suresinin 70. ayetindeyiz. Hepimiz kulaklarımızı tıkayalım, gözlerimizi kapatalım. Ruhumuz Allah'ı tanısın şimdi. Hangi Allah'a kul olarak duruyoruz biz? Öyle Kadir gecesinde, tövbe törenlerinde, filan kameraların önünde, mevlüt dualarında, hatim dualarında, geç o günleri, geç geç, oyalanma oralarda. Sen yol kenarlarındaki parklara takılmışsın kardeşim. Onlar yol kenarlarındaki parklar, çiçeklikler. Acilen ilk dönüş kapısına dikkat et. Nasıl Allah bekliyor, hangi Allah bekliyor seni? Şimdi Furkan suresinin 70. ayetinden gözlerimizle değil, kulaklarımızla değil, ruhumuzla, insanlığımızla, kalbimizle, beynimizle Allah'ı dinleyelim. Bakın, çamlar deviren, adamlar öldüren, şu 100 kişinin katili var ya, 100 kişi öldüren, üstelik de ne büyük günah işlemişin dediği için alimi de öldürmüş. Şu 100 kişinin katilini Allah nasıl karşıladığını söylüyor. Bir gün şu binlerce insanın başına bomba yağdırarak on binlerce çocuğun katili olan adamlar bile bir gün akıllanıp da ey Rabbim diyecek olsalar, hangi Allah onları karşılayacak? Furkan suresinin 70. ayetine bakıyoruz. İlla men tâbe, tövbe edenler, o âmene ve imanını gerçekleştirenler. Tövbe ediyorsun, Allah'a imanın hakkını veriyorsun. Ve amile amelen salihen, iyi işler yapmaya devam edenler. Tövbe ettik, filan hoca efendi tövbe ettirdi, gittik değil. Ha. O Kadir gecesi tövbesi, hatim duaları törenleri, o mevlüt törenleri var ya, onlar belediye seçimi kazanmak için yol kenarlarına çiçekler miçekler olarak koymuştu onları. Onlardan geçsen, oradan dönüş olmaz. Dönersen mola yerine girersin, yol bitmez. Oradan geç. İlerideki dönüşü Allah gösteriyor. Tövbe, müminliğin hakkını ver ve salih amel yapanlardan ol. Görsün ki Allah, yanlışa verdiğin emek kadar hakka emek vermeye çalışıyorsun. Dün gaflette geçirdiğin günleri bugün zikrullah ile geçirmek istiyorsun. Dün batıl romanlar okuyarak geçirdiğin gününü bugün Resulullah'ın sünnetini okuyarak geçiriyorsun. İyi iş yaptığını görsün Allah. Ama dün ne kadar sürmüştü senin için? 50 sene, belki 100 sene, belki 90 sene dalalette geçirmiştin. Cevabı ne Allah'ın? Yani bu 50 sene banka işletmiş. Hatta 50 sene zina pazarlaması yapmış. Sonra da tövbe etmiş. Ben müminim demiş. Müminlik gereği de salih amel yapmaya çalışıyorum. Kulaklarımızla değil, kalbimizle Allah'ı dinleyelim. Bakın ne buyuruyor. Feulâik, onlar şu 50 sene 70 sene en ağır suçları işleyenler, yübeddülullahu seyyiâtihim hasenât, onların o 50 senelik günahlarını sevaba dönüştüreceğiz. Furkan suresi 70. ayet. Büyük bir dönüşü gösterir Allah.

Şeytan ne diyordu? 50 sene sen zina pazarla, 50 sene yüzlerce Müslümanı faize bulaştır, bir de tövbe edeceksin. Şeytan böyle diyor. Allah ben tövbelerini kabul edeceğim. Şeytan yanlış söylüyor demiyor. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Onların o en ağır rezilliklerini en güzel sevaplara dönüştüreceğini söylüyor. Neden? Niye böyle yapıyorsun ya Rabbi? Niye? وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Sadece adil değil. Adalet, hadi affettim demekti. Ama gafur olursa Allah, rahim olursa, gufranı ve merhameti, senin geçmişini, yani o 100 insanın cinayetiyle Allah'a geleni, 100 çocuk doğurmuş bir kadın olarak karşılayan Allah'ın var senin. Neden biliyor musunuz kardeşler? İnsan düşünür ki bu kadarı da olur mu? Evet, bu kadarı da olur. Çünkü 5 kişinin katilinin tövbe etmesiyle 100 kişinin katilinin Allah'a gitmesi arasında çok fark var. Birisinin üzerine şeytan 5 ton yük koyuyor, kalkma buradan diye. Öbürüne 100 ton yük koyuyor, kalkma buradan diye. 100 ton ağırlığı sıçratıp atıp da Allah'a giden, büyük bir iş yaptığından 100 kişinin katili olarak da Allah'a gelse, Allah onu 100 insanı ölümden kurtarmış biri olarak kabul ediyor. Hangi Allah'la yarışıyorsun sen? Hangi Allah'ı bıraktık gittik? Ve kardeşler, bir örnek daha, sadece akıllarımız dursun diye, sadece bir kere daha hangi Allah'ın kuluyuz şunu iyi düşünelim diye Tegabun suresinin 14. ayetine yine kalbimizi açalım. Kulaklarımız dursun. Yüzlerce binlerce defa bu ayeti dinledik zaten. Ama bir kere de kalbimiz dinlesin. Buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, biziz değil mi? Elhamdülillah. İnne min ezvacikum ve evladikum, sizin eşleriniz ve çocuklarınızdan aduven lekum, düşmanlarınız olabilir size. Fehzeruhum, dikkat edin düşmanlarınıza. Eşiniz sizi cehenneme sürüklüyor olabilir. Seni delirtiyor olabilir. Oğlun sana dünyayı zindan ediyor olabilir. Kızın açılıp saçıldığı için sana hayat yaşanmaz hale gelmiş olabilir. Camiye gitmeye utanabilirsin çocuklarından dolayı. Çocuğunun sana açtığı borçlardan dolayı herkese borçlu hale gelmiş olabilirsin. Evlat bu, eş bu, kocasıyla karısıyla eş bu. Düşmanın olabilir, düşmanın yapmadığını da sana yapabilir. Evladın yaptığını sana düşman yapmayabilir. Fehzeruhum, dikkat edin, düşmanınıza dikkat edin. Sonra buyur ya Rabbi, bitti mi Tegabun suresinin kalplerimize dinlettiğimiz 14. ayeti bitmedi. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru. Eğer şu düşman diye kendisi ilan etti ya Allah, sana düşmanlık yapıyor eşin, oğlun kızın sana düşmanlık yapıyor dedi ya Allah, siz yine babalığınızı anneliğinizi gösterip affederseniz çocuklarınızı, kalplerimiz bir söz dinlesin Allah'tan. Kendi evlatlarını diri diri gömen vahşi müşrik Mekkelileri eriten ayetleri dinliyoruz arkadaşlar. Peygamber duasıyla, mucizelerle, gökten inen Ebrehe'yi helak eden meleklerle Allah düzeltmedi onları. Kur'an ayetleriyle. Kur'an eritti, kalıba koydu, meleklerden daha güzel hale getirdi ashab-ı kiramı. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru. Şu benim size düşman dediğim, şu hanımlarınız, kocalarınız başınıza bela olabilir, düşman olabilir. Fehzeruhum, dikkat edin onlara ha, dikkat edin onlara ha. Ben uyardım, Allah uyardı. Ya düşman diyen Allah, buna rağmen eşini

0: çocuklarınızı affederseniz, görmezden gelirseniz, bırak bir daha yapmaz derseniz, fe innallaha gafur rahim, Allah da sizi mağfiret edecektir. Taşlaşmış ve kapitalist mantığa yakalanmış ve Kur'an'dan etkilenmez hale gelmiş kalplerimiz duysun bunu. Yatağa girdiğin ve cinsel zevk yaşadığın karına karşı, sana işkence yaptığı zaman, sana zulmeden kocana karşı işkence yaptığı zaman, sana hayatı çekilmez hale getiren oğluna, kızına karşı, sana azap eden kendi doğurduğun ve beslediğin çocuğuna karşı beddua etmez, dayak atmaz. İşlersen Allah olarak ben de seni bağışlayacağım buyur Allah. Senin ailende huzur bozulmasın diye sabreden bir baba olursan, Nuh gibi 950 sene evladının düzelmesi için beklersen, Allah'ın sana sözü ben de seni affedeceğim diyor. Düzelse evladın, düzelmese senin menfaatine, cami yaptırırsan değil, köprü yaptırırsan değil, çok hacca gidersen değil, çok Kur'an okursan değil, yahu oğlunu affet ben de seni affedeyim Allah diyor. Halbuki ey Rabbim, sen demedin mi bu oğlun senin düşmanın, ahiretini helak ediyor diyen sen değil misin ya? Benim. Değil mi bu imtihan? Hani 100 kişinin katilinin dönmesi zordu ya. Senin de bir yığın emek vererek büyüttüğün çocuğunu affetmen o şekilde zor işte. Yaptın mı, bağışladın mı, Allah da seni bağışladı. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Kardeşler, şeytan binlerce senedir vallahi yalan söylüyor. Billahi yalan söylüyor. Bizi sadece hatim dualarında, mevlüt dualarında, tövbe alıp vermelerde, bu tip törenlerde oyalayanlar yanlış oyalıyorlar. Düz yürürken bile Allah bizi bağışlıyor. Evimizde çocuğumuzu okşamak bile tövbe etmek kadar mübarek olan bir müjdeyi Kur'an bize vermiştir. Tegabun suresi burada, Kur'an burada. İnşallah müminler olarak da biz de buradayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

değiştik biz de bu sevdayla. Sensiz dünya yaban bana, sana bu şarkı ne olur anla.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Bugün nasip olursa istihsan üzerinde duracağız. Bugünkü işleyeceğimiz konu istihsandır. İstihsan kelime manası olarak yaklaşık güzel olanı elde etmeye çalışmak demek. Bir şeyde sin varsa talep etmek demektir esasen. İstisqa mesela nedir? Su talebidir. Yağmur duası için ne denir? Salatul istisqa, duaul istisqa. Su talebi, yağmur talebi denir. İstihsan da hasen, güzel demek. Dolayısıyla istihsan güzeli elde etmeye çalışmak, gayret etmek demek. Bir şeyin güzel olduğuna inanmak, kendi gönlüne onu güzel olarak benimsetmeye çalışmak demektir. Bu da bir açıdan önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir duasında ne diye dua ediyor? Allahumma habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfra vel fusuka vel isyan diyor. Ya Rab, bize imanı sevdir. Onu gönlümüze güzel göster. Çünkü gönül güzel görmeli, iyiliğine inanmalı ki insan onu gönülden ve içten gelerek sevsin. Sadece ambalajı değil veya şekli değil. Her şeyiyle bize sevdir. Gönlümüz sevsin, iç dünyamız sevsin, dış dünyamız da sevsin ve ona bağlansın. وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ اِسْيَانِ Küfrü, fıskı, fücuru, isyanı da bize kötü göster ve bizi ondan nefret ettir. Esasen bu ikisi imanın iki kefesi gibidir. Ne demek? Çünkü bir insan kötülükten yeterince nefret etmiyorsa iyiliğin bütünüyle kadrini bilmiyor demektir. İmanı seven küfürden nefret eder. Dalaletten ve isyandan nefret eder. Allah'ı gerçekten seven şeytandan nefret eder. Ve şeytanın hoşuna gidenlerden de nefret eder.

Ben Allah'ı seviyorum, şeytanla da dostum. Böyle bir şey olmaz. Bu Allah'a isyan manası içerisinde taşır. Ne yazık ki bunun örneklerini epey görüyoruz. Birçok şeyin içerisinde bu var. Taşlamanın içerisinde bu var. Cemrelerdeki, Mina'daki. Ne diyoruz biz orada? Ya Rab, seni seviyoruz. Senin rızanı elde etmeye çalışıyoruz. Şeytandan ve şeytanın hoşuna gideceği şeylerden nefret ediyoruz. Bu çift kefedir. İki tarafta dengeli olmazsa olmaz. İman varsa küfür yok demektir. Allah'ın rızasını talep varsa şeytana muhalefet var demektir. Şeytanın rızasını da elde ediyoruz demek değildir. Hem o hem o memnun edilmez. Bunun gibidir. Dolayısıyla iyiliği talep etmek için çalışmak demektir. İstihsan kelimesi. Allah Resulü de duasının içerisinde ne diyor? Ya Rab, imanı bize sevdir, gönlümüze onu güzel göster diyor. Küfrü de çirkin göster, dalaleti çirkin göster ve bizi ondan nefret ettir diyor. Bu imanın gereğidir. Istilahta şöyle tarif ediliyor. Onu bir yazın inşallah, üzerine ne ifade ettiğini konuşacağım. Çünkü istihsanı anlamak çok kolay değil. Evet, hem kıyasa benziyor, kıyas değil. Evet. İstilahta müçtehidin bir meselede kendi kanaatince o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçmesini gerektiren nas, icma, zaruret, gizli kıyas, bunlar hep gelecek. Örf veya maslahat gibi bir delile dayanarak o hükmü bırakıp başka bir hüküm vermesidir. Şimdi bu tarif çok karışık bir tarif. Ama bir taraftan da yapılmak zorunda. Şimdi misaller hep söylüyoruz, anlatmaya yardımcıdır. Şimdi bir misal verirsek mesele daha iyi anlaşılacak. Bir ortada kıyas var. Siz kıyas yapmıyorsunuz, başka bir şey yapıyorsunuz. Niye o kıyastan vazgeçiyorsunuz? Bunun ölçüsü ne? Bu zor değil. Ama baştan beri hep söylediğim bir şey var. Cenab-ı Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Bizden istediği de bu akıl ve zekayı hayır için, iyi için kullanmaktır. Gerçekten iyi olan, Cenab-ı Allah'ın gerçekten rızası bundadır. Resulullah'ın irşad etmek istediği de bu hakikattir denecek bir yer için kullanmaktır. Şimdi bunun pratik örneğine geliyorum. Biraz sonra başka misaller vereceğim. Şimdi insan niyet ederek, telbiye getirerek ihrama girer. Anlaşıldı? İhrama girdiği, niyet edip telbiye getirdiği an ihram yasakları başlar. İhramdan çıkma nasıl olur? İbadetleri bitirirsiniz. Namazı bitirince nasıl namazdan çıkarsınız? Selam vererek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dersiniz. Namaz biter, dış dünyayla diğer irtibatınız başlar. Namazın getirdiği yasaklar, konuşamama, gülme, yeme, içme gibi yasaklar biter. Artık gelenle konuşabilirsiniz. Normal hareketlerini yapabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. İhramın da kendine ait yasakları vardır. Tıraş olamazsınız, güzel koku süremezsiniz, tırnağınızı kesemezsiniz ve benzeri ve benzeri gibi. Şimdi ihrama girdiniz. Diyelim ki umre. Geldiniz, tavafınızı yaptınız, sayınızı yaptınız, ondan sonra tıraş olmadınız. Namazdaki selam vermeme gibi. Tıraş olmadınız. Pekala, bundan sonra da kendi kendinize benim ibadetim bitti, yasaklar kalktı kanaatine sahip oldunuz. Yapan çok vardı, onun için söylüyorum. Normalde kaide neyi gerektirir? Bu insan tıraş olmadığı sürece ihramı devam eder. Çünkü bitiş tıraştadır. Veya saç kesmedir. Tıraş deyince dipten tıraş anlıyoruz, saç kesme deyince ucundan anlıyoruz. Bu insan ondan sonra güzel koku sürse bir kurban. Tırnağını kesse bir kurban. Şampuan da güzel koku, sabunlarda da güzel koku var. Yıkansa bir kurban. Şöyle etse bir kurban, böyle etse bir kurban. Bu bir yıl sürse, bir yılda kaç kere yapmışsa o kadar kurbanı gerektirir. Çünkü hala ihramlı o insan. İhramdan çıkmadı. Kıyas bunu gerektirir. Kaide bunu gerektirir. Bunda istihsan yolu şu.
Şimdi alim düşünüyor. Namazda diyor bir insan selam vermese selam vacip. Tabii rükün olana göre değil bu. Selam vermese, namazım artık bitti diye kalkıp yürüse, vacibin terkiyle beraber namazı sahih olur. Namaza muhalif bu adeti kendisini namazdan çıkartmış kabul edilir. Burada da bir insan artık ben ibadeti bitirdim, yasaklar kalktı kanaatiyle. İhrama muhalif olan ama normal hayatta meşru olan davranışlar sergilerse, mesela güzel koku sürerse, mesela tırnağını keserse, ilk tırnak kesiş onu ihramdan çıkartır. Normal tıraşla çıkmadığı için üzerine bir kurban gerekir. Artık bundan sonraki davranışları ihramdan çıkmış insan olarak sergiliyordur. Üzerine 100 tane, 1000 tane kurban gerekmez diyorlar. Cenab-ı Allah'ın rızası da böyle tecelli etmelidir. Bunda hayır vardır. Ümmete kolaylık vardır. Rabbimiz de ümmet için kolaylık ve veballerinin az olmasını ister. Dolayısıyla duyguya ve İslam'ın genel prensiplerine bu uygundur. Eğer öbür türlü diyecek olursak, bir yılda kaç tane kurbanı gerektiren ceza işliyor? Diyelim ki 100 tane, 200 tane. Bunun altından bir insan kalkamaz. Bu insanı vebale doğru sürükler. Gerçekten çok büyük meşakkat getirir. İslam'ın istediği ana prensip meşakkat değildir. Ağır yük değildir. Takatın fevkinde yük değildir. Buna güç yetiren olur, güç yetirmeyen olur. Şimdi önünüze öyle bir şey çıkıyor ki onu hesap ederken düşünüyorsunuz. Rabbim böyle murat etse gerektir. Bunu söylersen hiç de garip olmaz. İslam'ın yapısına da bu uygundur diyorsunuz. Bunu yapmak için günümüzde yapıldığı gibi kolaylık yolunu, gevşeklik yolunu, kelime biraz garip olacak ama yine de kullanın, cıvıklık yolunu, çamurlaştırma yolunu seçmiyorsunuz. Elde etmek istediğiniz iyi bir duygu, varmak istediğiniz iyi bir duygu ama bu kıyasla genel kaidelerle değerinin gerektirirken uyuşmuyor ama öbür taraftan başka prensiplerle uyuşuyor. Pekala, ben bunu böyle kullanırsam bu duyguyu nereden, bu yetkiyi bana kim veriyor? Mesela İmam Şafii bunu kabul etmiyor. Ne diyor? İstihsan yolunu seçen ve böyle bir delil kullanan yeni bir şeriat koymuş demektir diyor. Ağır bir ifade kullanıyor. Biraz sonra üzerinde geleceğiz, yani orada duracağız. O kıyas bunu gerektirirken öbür türlü hareket etmek, başka bir açıdan hadiseyi değerlendirip daha önde olması gereken istihsan delilinden kıyas delili öncedir. Öncesinde bir delil varken arkasında başka bir şey kullanmak, ona muhalif olarak kullanmayı caiz görmüyor. Şimdi geleceğiz, yani insana duracağız ama İmam Şafii'nin böyle bir sözü var. İstihsan yapan yeni bir şeriat kullanmıştır diyor. Ağırca bir söz. Bu bilgiyi ve bu duyguyu biz kendiliğimizden mi çıkarıyoruz? Hayır. Bakıyoruz ki İslam'ın içinde de istihsan yolu var. Cenab-ı Allah da kullanıyor. Resulü de kullanıyor. Nadir ama kullanıyor. Bunun örneği, unutarak yiyen insan, Ramazan'da oruçluyken unutarak yemek yiyen, su içen insan, normalde nedir kıyas gereği? Yemek oruca manidir. Su içmek oruca manidir. Ama Cenab-ı Allah ne oluyor? Bu insan oruç bozma hedefli değil. İbadete muhalefet, Cenab-ı Allah'a karşı hürmetsizlik, yasaklarına riayetsizlik etmek istemiyor. Beşer olarak unutmuş ve orucunu açmış. Ne oluyor? Bu insan oruçlu kabul ediliyor, kıyasa muhalif olduğu halde. Yeme içme orucu bozacağı halde. Diyor ki müştehitler, Rabbim diyor, burada kulun maslahatını gözeterek, iyiliğini düşünerek, ibadetin sıhhatini koruyarak kapı açmıştır diyor. Demek ki böyle bir yol iyi niyetle ve hayırlı duygu ve düşünceyle insana, ümmete kapalı değildir. Bir başka şey, ticarette nedir normalde? Malı vereceksiniz,

parasını alacaksınız. Malı verirsiniz, parasını bir ay sonra öder. 2 ay sonra öder. 1 yıl sonra öder. Olması gereken budur. Prensip de bunun üstüne işler. Kaide de bunu gerektirir. İhtiyaç gideren maldır. Dolayısıyla malı alır insan ya peşin öder ya veresiye öder. Genel ticaret kaidesi böyle işler. Ama bir akıt çeşidi var. Adına selam akdi diyoruz. Selam akdinde adam geliyor, parayı size veriyor. Bana diyor, diyelim ki 100 kilo pirinç getir diyor. Para peşin, mal veresiye. Buna şer'i şerifin normalde izin vermemesi lazım. Bu alışveriş hukukunun prensibine ters. İzin veriyor. Hadis-i şerifler de izin veriyor. Neden izin veriyor? Sebebi şu. İşten anlayan fakir tacir var. İşte kabiliyetli. Pirincin iyisini o biliyor. Gönenli, gönenden baldo götürebiliyor. Ama cepte para yok. Fakir, milletin ve cemiyetin hayrına sebep oluyor. Al kardeşciğim şu 1.000 lirayı, bana şu kadar pirinç getir diyorsunuz. Pirinç hasat olunca 2-3 ay evvelden sizde de para ya bulunur ya bulunmaz. Şimdiden vereyim şunu bir garantiye alayım diyorsunuz. Eline teslim ediyorsunuz. Bu insan da sermaye sahibi değil. Dolayısıyla sizin paranızı alıyor. Size ona göre pirinç getiriyor. Köylerde, peyniri güzel olan yerlerde adamın eline parayı veriyorsunuz. Bana bir kürek peynir hazırla diyorsunuz. Veya bir deri, bir tulum peyniri hazırla diyorsunuz. Onların peyniri güzel oluyor. Normalde ticaret tersine dönüyor. Para peşin, mal veresiye. Şer'i şerif buna izin açıyorsa işte bu istihsan yolu. Niye sermayesi olmayan ama işten anlayan insanların buna ihtiyacı var? Cemiyete bu hayır getiriyor. Faydalı oluyor. Yaralayıcı olmuyor. Zarar veren olmuyor. Prensip budur. Cemiyete zarar vermeyecek. Allah rızasının bunda var olduğu duygusu müçtehidin kalbinde gerçekten var olacak. Ve elinde buna dayanacağı bir delil, bir nas da olacak. Kıyası tersine çevirebileceği, öbür tarafa çevireceği bir elinde dayanak da olacak. Dolayısıyla o zaman izin veriliyor bu demek. Şimdi biraz daha içerisine girelim. Misalleri çoğaltacağız, ondan anlarız. İstihsan iki kısımdır diyorsunuz. Bir delile dayanarak kıyası hafiyi, parantez içerisinde gizli kıyası demek. İkinci derecedeki kıyas demek esasen. Açık diğerine göre. Şimdi izah biraz daha kolaylaştı. Bilgisayarı açıyorsunuz. Bir pencereyi çalıştırıyorsunuz. Tamam. İkinci bir pencere daha açıyorsunuz. Onu da çalışıyorsunuz. Öbür pencere geri planda. Ona tıklarsanız o ön plana çıkıyor. Diğerine tıklarsanız diğer ön plana çıkıyor. Kıyası hafi şu demek. Siz çalıştığınız program var. Word'de çalışıyorsunuz. Arkasında ikinci bir pencere daha açık var. Gerektiğinde onu açmak demek. Ona kıyas hafi diyoruz. Onu tıklar ön plana çıkarsanız açık kıyasa göre onu öne almış olursunuz. Kıyası hafi bu demek. Çalışır programdan arkasındaki gizli ikinci programa ne diyoruz? Hafi diyoruz, yoksa hepten gizli manasına değildir. Bir delile dayanarak kıyası hafiyi, yani gizli kıyası, kıyası celiye açık kıyasa tercih diyorsunuz. Ben bunu bir daha tekrar ediyorum. Bir delile dayanarak kıyası hafiyi, kıyası celiye tercih. Tamam. İki, delile dayanarak külli bir hükümden, külli bir hüküm demek kuşatıcı, yani külli bir hüküm her şeyi içerisine alan daha geniş kapsamlı bir hükümden cüz'i bir hükmü istisna etmek. Şimdi örnek diyorsunuz. Örneklerle paylaşacağız. Şimdi yırtıcı hayvanların içtiği sular nedir? Ben yazdıracağım şey, yırtıcı içtiği hayvanların içtiği sular necis kabul edilirler. Neden? Yırtıcı hayvan tavşan yakalamış, tilki yakalamış, fare yakalamış, yılan yakalamış, bilmem ne etmiş, onu parçalamış, yemiş vesaire.
Bu tip hayvanlar

Gitmişler bir sudan içmişler. Bu su genellikle nedir? Bu ayrıca salyalarına, ağız sularına da tesir ettiği için su necis kabul edilir. Kartal da nedir? Yırtıcı bir hayvandır. O da diğer hayvanları yakalar ve yer. Netice itibariyle ne olmalıdır? Kartalın içtiği bir su da necis kabul edilmelidir. Şimdi şöyle diyorsunuz. Yırtıcı kuşların içtiği sudan geri kalan kıyas gereği necis olmalıdır. Çünkü avlandıkları hayvanları yerler, kendi etleri de yenilmez. Dolayısıyla ağızları da necis olmalıdır. İstihsan olarak içtikleri su dan geri kalan, öyle diyelim isterseniz, temiz sayılır. Çünkü onlar kurt, çakal, sırtlan gibi hayvanlardan ağız yapısı itibariyle farklıdırlar. Onlar suyu gagalarıyla içerler. Gagalar kemik yapılıdır ve temiz kabul edilir. Biliyorsunuz hayvanların da nedir? Dişleri, fil dişleri gibi kemikleri ve benzeri temiz sayılırlar. Şey olduktan sonra. Şimdi iyi ki böyledir. Bir de işin hadisenin içerisinde şu var. Bu nevi kuşlardan, hadi diğerlerinden sen kuşlardan, şunlardan suları hepten sakınamazsınız da. Takdir-i ilahi öyle yaratmıştır. Bunlardan suyu sakınmak o kadar kolay değil. Gökyüzüne perde çekmeniz lazım. Bunun gibi. Oraya mesela ihramdan tıraşta çıkışı deyin. Yani deminki anladığınız. Yine deminki selem akdini. Şöyle yazın selem akdini. Olmayan bir malın satışı, olmayan bir malın satışı yasaktır. Kıyas akdi de bunu gerektirir. Ancak İslam selem akdine izin vermiştir. Selem akdi deyince isterseniz oraya parantez açınız. Para peşin mal veresiye deyiniz. İstihsanı, şimdi onu istihsanı en çok kullanan mezhep olarak, evet, Şaibel Hanefiler tanınır deyiniz. O demek ki cümlenin hak payı var. İstihsanı en çok kullanmakla tanınan mezhep Hanefilerdir. Nokta. Ancak şu da var. Biraz da daha sonra söyleyeceğim. İstihsanı en çok kullanan Malikilerdir. Hanefilerin adı çıkmış yukarı. En çok Malikilerdir. Onu daha sonra yazacağım. Ama en çok tanınan, savunan, mücadelesini veren Hanefiler olmuştur. Şimdi istihsan çeşitleri diyorsunuz. Üzerine konuşacağız inşallah. İstihsan çeşitleri. İstihsanın bakış ve değerlendiriş açısı için yani bir konuya istihsan açıdan bakılıyorsa kitaplarda bu mesele istihsanen böyledir der, arkasından veçhül istihsan der. Yani istihsan açısından aynı konuya nasıl bakınıyor bunu bir izah edelim manasına şey yapar. Onu demek istedim. İstihsanın bakış ve değerlendiriş açısı için veçhül istihsan ifadesi kullanılır. Veçhül istihsan ifadesi kullanılır. Bu açıdan istihsan 6 çeşittir. 1. Nas sebebiyle istihsan. Yani hakkında nas olan istihsanlar vardır. Deminki bahsettiğimiz gibi gelecek. Nas sebebiyle istihsan. Yani hakkında nas varit olan istihsan. Selam akdi gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok hadis var selam akdi ile ilgili ama men eslefe fel yuslif fi keylin ma'lumin ve veznin ma'lumin ile ecelin ma'lumin. Selam akdi yapıyorsanız yani parası peşin mal veresi yapıyorsanız ne olacak? Ölçü belli olacak. Keyl dediği hadis-i şerifteki hacim ölçüsüdür. Hacim ölçüsü belli olacak. Kaç litre olduğu belli olacak. Ağırlık ölçüsü oluyorsa kaç kilo, kaç gram olduğu belli olacak. Bir de ne belli olacak? Ne zamana sözleştiniz? İle ecelin malum,
süre belli olacak. Yani sonradan iyilik edeyim, peşin para vereyim de mal getirsin diyorsunuz. Arkasından da ay geçiyor gelmiyor, iki ay geçiyor gelmiyor, bu yüzden kavga ediyorsunuz. Bu yapmak yerine yıkmaktır. Ne olacak?

zikredilen büyü bölümünde zikredilen bir hadis-i şeriftir. Aynı şekilde oruçlu iken yiyip içen de biliyorsunuz nas vardır hakkında. Allah Resulü ne diyor? Mevla onu yedirmiş, içirmiştir diyor. Hakkında nas vardır. Biz oruçluya yoksa böyle bir şeyi biz oruç gibi ibadetle ilgili bir konuda istihsan yapma hakkına çok sahip değiliz. Çünkü bu çok muhalif. Bakıyoruz zaten oradan alıyoruz istihsan yapılacağını. Cenab-ı Allah ve Resulü bir konuda ana kaideye muhalif hüküm getirebiliyor. Demek ki böyle bir şey iyi niyetle ve hayırla kullanılabiliyor prensibini alıyoruz. Nas sebebiyle istihsana ikinci örnek oruçluyken uyu unutup yiyip içen insanın durumudur. Anlaşıldı? İki, icma sebebiyle istihsan. İcma sebebiyle. Buna örnek olarak istisna kullanılıyor. İstisna yazın ne demek olduğunu anlatacağız. Daha önce anlat geçmişti. Geldi. Oruç hadisten de. Tabi. Rabbimiz yedirmiş içirmiştir diyor ya. Şimdi geldik. İcma istisna akdine. İstisna akdi sanattan geliyor. Sana'a ne demek? Yaptı demek. Sanat buradan geliyor. Biz canını okumuşuz. Sanatçı diye kimlere demeye başlamışız. Cenab-ı çirkeflerin adı sanatçı olmuş. Ne sanata işliyorlarsa Allah biliyor artık. Sanat bir şeyi yapıp ortaya çıkartmak demektir. Bu sık kullanılan yollardan bir tanesidir. Normalde İslami yapıya bu da uygun değil. Niye uygun değil? Ortada olmayan malı satıyor sana. Ama çok da ihtiyaç var. Ne ihtiyaç var? Mobilya takımlarına. Eve gelip ölçü alınıyor. Evin o ölçüsüne uygun mobilyalar yapılıyor. Şimdi üstelik onda hıyarı da kullanamıyorsun. Sana söylediği tahtayı kullandıysa, ahşabı, işte medefeyi, suntayı, neyi anlaştı onu kullandıysa bir, o rengi kullandıysa iki, anlaştığınız bezlerden, kumaşlardan ona örtüler yaptıysa, ona göre süngeri koyduysa, yani koyduğunuz onlarda da ölçüler belli olacak. Ne kadar metre olacak? Hangi bez kumaş kullanacak? Hangi ahşap kullanacak? Ne yapacak, ne edecek? Yüksekliği, alçaklığı ne kadar olacak? Ölçüleri koydunuz. Bu ölçüleri tutuyorsa görünce ha ya katalogda güzel görünüyor da ben bunu beğenmedim diyemiyorsun. Adam ne yapacak o zaman? Ama çok da İslam'ın genel yapına uygun değil. Ortada olmayan bir mal ve senin hıyarı ya hakkın yok. Ama icma bunu ileriden beri kabul etmiştir. İnsanlar bununla muamele ediyorlar ve hayat içinde bu vardır. İslam da bunu hoş görmüştür. Böyle yapıda olunca. Dolayısıyla dolap yaptırıyorsunuz. Mobilya takımı yaptırıyorsunuz. Şunu yaptırıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İstisna ne demektir? Bir sanat değeri olarak yapılıp getirilecek şeyi talep etmek demektir. En çok mobilya yapımında kullanılır. Dolap yapımında kullanılır. Vaktiyle soba yapımları vardı. Bir ara meşhur olmuştu birçok kasaplar, onunla büyük iş yapan yerler, bazen hatta evler. Konya'da bir yer vardı. Ona buzdolabı sipariş ederlerdi. Dışı çelikten kapa buzdolapları onların odasına, yapısına, o dekoruna, mutfaktaki yerine uygun olarak buzdolapları inşa ederlerdi. Bol bol cereyan harcarlardı onlar ama neticede oraya uygun olurdu. Bu tip şeyler yapılırdı, edilirdi, gidilirdi. Bunlara ne diyor? İstisna diyoruz. Bunlar icma ile sabittir. Hakkında nas yoktur. Evet. Şimdi yine aynı şekilde şöyle diyiniz. Hamamda yıkanmak. Ayrıca üzerinde dururuz ama hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. Gelce. Hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. Şimdi siz başka taraftan bakıyorsunuz. Ben başka taraftan biraz sonra anlatacağım. Değildir. İstihsanen caizdir. Hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. İstihsanen caizdir. Şimdi sizin aklınıza gelen işte oradaki kılık kıyafet o ayrı bir dert. Ama bakınız zaman zaman gündeme geliyor. İnanın Hazreti Ömer radıyallahu an Şam valisine mektup göndermiştir. Nereden? Medine'den. Duydum ki Müslüman kadınlar Rum kadınlarla Bizanslı kadınlarla beraber hamamlara gidiyorlar. İyyâke ve iyyâk diyor. Oradan sakın diyor bir daha ta ikaz ediyor. Vali mektubu okuyunca ayağa kalkmıştır. Yani ne, böyle bir şey yaşanıyor mu haberi yok.
Böyle bir şey yaşanmaz.

0: inanıyor, bir araştırmıştır, gerçekten var. Sonra hem üzülmüştür hem derhal tedbirler almıştır. Ama Ömer'in Medine'den haberi var. Medine'den haberi var. Şimdi ondaki mahsurlar çok değişik. Bir de günümüzde de öyle. Yabancı kadınların öyle bir derdi yok. Kendi erkeklerin kocalarının yanında tasvir edebiliyorlar şu, bunlara bu fırsat verilmemeli. Ahlakı zedelememeli. Onların kötü olan örfünden bize geçmemeli. Ne yazık ki o kadar çok geçti ki onlara benzemeyi bir marifet sayar hale geldik. Onlar bize benzemek için çırpınırken dünya değişti. Övünüyoruz ama ilk defa Türkiye'den İngiltere, Londra'da yapılıyor aklımda kaldığına göre güzellik yarışmasına buradan ülkemizden bir kız katıldığında bir Yahudi jüri heyetinde olan dayanamamış, sahneye fırlamış, mikrofonu almış ve insanlara şöyle seslenmiştir. Bir gün gelecek, bir Osmanlı kızı bu şekilde bikiniyle çıplak bir şekilde önümüze gelecekmişti, hayal bile edemezdik. Bugün bu başarıyı elde ettik diyor. Bu manzaradandı. Bu bir düşmeydi. Hem de tepe takla düşmeydi. Bir milletin kerametinin yitirilişiydi. Onlar Osmanlı'nın bir kızına bakarken bile ulvi bir şeye bakar gibi bakıyorlardı. Ama biz bu değerimizi yerle bir ettik. Bu hale düştük. Dolayısıyla bu nevi hataları üst üste işliyoruz. Bu açıdan değerlendirmesi hamamların ayrı. Ondan da ama bu şu açıdan kıyasa uygun değil. Ben o açıdan. Hamamda ne yapılıyor? Biz orayı diyelim ki yarım saatliğine, bir saatliğine kiralıyor muyuz? Satın mı alıyoruz, ne yapıyoruz? Çok karışık bir şey. Hiç o taraftan bakmıyoruz. Kullanım hakkı. Suyu ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Bir dükkan, ha neyin parasını veriyoruz? Satın aldığımız bir şeyin mi? Kiraladığımız bir şey mi? İçinde kira da var, tüketim de var. Karışık. Demek ki o kadar sade görünmüyor.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra...

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Gaffar.
11: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez.

senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

İçinde mesela sabun koymuş, sabun tüketiyorsunuz. Diyelim ki ne şunu yapıyorsunuz, birkaç şeyi iç içe. İçinde tekrar ediyorum, hem kiralama aktı bölümü var, kullanım, hem tüketim bölümü var. Bir de suda tehlikeli. Suda tehlikeli şu demek. Kaynağından, pınardan gelerek akan her suda bütün ümmetin hakkı vardır. Yani akan suda bütün ümmetin hakkı vardır. Ennâsü şurakâ'u fî selâs diye hadis-i şerif var. İnsanlar üç şeyde ortaktırlar. Başta su. Pınardan, yer altından, kaynaklarından kaynayarak veya nehirden kaynayarak geliyor. İnsanların ortaklığı var. Hamamın suyu bir kaynağa bağlı oradan geliyorsa, bir taraftan bunların hazırladığı kurnalardan, borulardan geçiyor. Isıtılmalar yaşıyor. Bir taraftan ana kaynağa bağlı. Bütün bunlar iç içe karışık. İçinde hem tüketim var, tekrar ediyorum, hem de kullanım var. İkisi birer iç içe. Bu kıyas ana yapısına kirayla tüketim aklı iç içe girdiği halde caiz görülmüştür. Neden dolayı? İstihsan yolundan kıyasa vursanız işin içi caiz çıkmaz. Şafiilere yok, şimdi geleceğim. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh sanki ortada ana bir delil varken, kıyas gibi bir delil varken başka yola gidiliyor. Biraz heva heves gereği bugünküler yapıyorlar ya, bana göre, çağa göre, zamana göre sanki böyle anlıyor konuyu. Böyle anlayınca da şiddetle muhalefet ediyor haklı olarak. Ama daha sonra bakıyorsunuz kendinde de var. Mesela selam akdi kesinlikle onda da var. Onlarda nasıl olduğu için diyor. Ama kendi mezhebinde de, hatta şahsı kendi kitaplarında da, Ümmün içinde de, kendi kitabı kendi kitabı Risale'nin içinde de var. Onu başka türlü izah ediyor ama izahlarını ayıklayınca getiriyorsun, istihsan oluyor. Zaten kendiler rahmetullahi aleyh bunun kötüye kullanılmasını istememiştir diye sonraki alimlere, Şafii alimleri de izah ediyorlar. Biz de bunu böyle anlıyoruz zaten. Bunu deminki diyorum ya, Allah rızasını ön plana çıkartmak, İslam'ın istediğini ön plana çıkartmak, Resulullah'ın yolunu ön plana çıkartmak, bunun için yapmak diyoruz. Bu çok net bir kavram değildir. Ben de Allah rızasını yapmak için diyerek kötüye kaydırma, şeytanın rızasına kaydırma günümüzde tam yapıldığı gibi. Bunu o kadar çok yapılıyor ki bu. Çağın gereği bunu gerektirmiyor. Şu şöyle oluyor. Bu daha insancıl. Bu daha Avrupa evrensel bilmem ne beyannamelerine, dünya bilmem Birleşmiş Milletler bilmem nelerine uygun. Avrupa normlarıydı, Birleşmiş beyannameleriydi. Sanki dini mübin onlara uyunca değer kazanıyor, uymayınca kaybediyor gibi normlara uygun hale getirir vaziyete geldik. Dış dünya bunu kötü görüyor, garip görüyor gibi. Bunlara uygun olarak, yanlış olarak kullanmaya meyilli, bu yanlış olarak kullanılmamalı, hep izah edilmeli. Onun içinde kitapların içerisinde veçhul istihsan, biz bu kanaate varıyoruz ama delilimiz şudur diye istihsan geldiği gibi mutlaka onun az da olsa çok da olsa izahı da gelir. Gelmelidir de. Evet. Geçebiliyor, geçmesini gerektirecek delil olursa geçebiliyor. Hamamdaki delil ilerden beri yapılıp geliyor oluşu nizaya sebep olmayışı, insanların ihtiyacı ta ilk devirden İslam'ın geldiği günlerde de kadar kabul edilebilmesi, buna ihtiyaç duyulması. Bunu şunun için daha önce bir misal vermiştik. O da uymuyor diye ekmek yapıyorlar.

yoğuruyorlar, mayalıyorlar, leğeni kafaya atıyorlar, altına da atkı koyarlardı. Bir yumuşak kafaya çalması. Götürüp fırına veriyorlar. Eskiden para çalışmazdı. Fırıncı onu pişirir, ekmeğin birini de fırıncıya verirler. Ücreti de ekmekledir. Verirler, gerisin geri gelir. Şimdi fırından gelmiş, pişmiş ekmek mahalleden geçiyor. Kapı komşusunun tabii ekmekten mi geliyor? Bir tane ekmeği ona veriyor. Yeni sıcak ekmek. Peki şey değişiktir. Şimdi bir başka seferinde o komşu ekmek yapmaya gidiyor. Sıcak ekmeğe gelirken ekmeğini sıcak ekmekle ödüyor. Tamam. Şimdi kıyas tarafından aldık işe. Aynı cins olan şeyler gramajda da aynı olmalıdırlar. Değil mi? Bu aynı cins ama öbürünün ekmeği diyelim ki 500 gramdı, bununki 550 gram, 600 gram. Oldu mu? Olmaz. Normalde alışveriş olmaz. Ödünç desen ödünç de değil. Yani tencereyi sana verdim. Bir hafta sonra sen bana işini gördün, ödedin veya 2 gün sonra ödedin. Tenceremin aynısı geri geliyor. Ben sana onun kullanım hakkını ödünç vermiş oluyorum. Bu ona da benzemiyor. Bizim ekmek gitti, yedin. Ona yerine başka ekmek verdin. Bu normalde alışveriştir. Alışverişe de uymuyor, gramajlar eşit değil. Bunda da istihsan öne geçiyor. Neden öne geçiyor? Bu komşuluğu güçlendirir, dostluğu güçlendirir. İnsanlar bu tip şeyleri hoş görür, nizam meselesi yapmazlar. İslam'ın ana yapısıyla uyum sağlıyor işte. Akit verişte uyum sağlamasa da İslam'ın hani değerler dediği, komşuluk hakkını gözetin dediği, birbirlerine kaynaştırmaya çalıştığı yapıyla uygun düştüğü için bunu hoş karşılıyor. Bu hamam meselesinde de öyle. Buna ihtiyaç var, tüketimle karışık ama buna insanların ihtiyacı var ve bu nizalara sebep olmuyor. Dolayısıyla bunu ön plana çıkarıyor. Doğru, yani günümüzde bir de keyif için yapılıyordan öte bir şey daha var. Vaktiyle hamama giden insanlar İslam'ın edebine de riayet ediyorlardı. Günümüzde karma karışık. Bu ayrı bir konu dedim. Ya dolayısıyla günümüzde hem buna çok fazla ihtiyaç yok, hem de orada bir sürü ahlak kayboluyor. Öyle öyle diyelim. Bu nevi şeyler var, şikayetler var ve benzeri var. Yani bu kaplıcalarda şurada burada da bakıyorsunuz bir sürü tuhaf hallerle karşı karşıya geliniyor. Bu ayrıca bir konu. Evet, yani günümüzde çok büyük ihtiyaç değil. Ama vaktiyle böyle bir yer olduğunu düşününüz. Bir insanın yani caiz değil derken hepten diyemiyorum. Şunu var. Diyelim ki bazen insanların kendi eviydi, barkıydı, gurbette olan çalışanıydı, iş yerinde olan insanlar çok uygun şey bulamıyorlar. Yani böyle bir sıkıntı yoksa çok doğru değil. Çok doğru değil ifadesini kullanabiliyorum. Hepten caiz demek için bunların da karşılığının örtülmesi lazım. Evet. Asla bu doğru değil, bu caiz değil. Ayrı da olsa eğer kıyafete dikkat edilmiyorsa yine çok doğru değil. Bir şey daha var. Günümüzde hastalıklar da bu tip şeylerde ne yazık ki çoğalmaya, yayılmaya başladı. Çok doğru değil. Ya kalabalık gideceksin, oradakiler de senin duygunu aşılayacaksın. Yani onları hizaya getireceksin veya çok fazla ona öyle yerlere meyletmek çok hoş değil. Evet. Yok, hayır demeyelim. Yok yok, hayır, geldim. Anladım. Şimdi ileriden beri iyi gelme meselesi şununla sınırlıdır. Bir, hani sık sık söylüyoruz. Selim fıtratlı, yani vehimli veya hastalıklı değil. Selim düşünebilen, diyelim ki 10 kişi, 20 kişi veya ilim ehli diyor ki bu doğru bir davranıştır. Fıtrata uygundur. İnsanlığın hayrınadır. Toplu, hani toplum vicdanı demeye başladılar şimdi. Sadece vicdan değil, bilgi birikimi ve vicdan, iç dünya hepsi bir araya gelerek ne diyorlar? Bir konuda doğrudur diyorlar. Bu değer taşıyor İslam nazarında, ciddi bir değer taşıyor. Buna ne? Fıtrata uygun diyoruz. Çünkü senin fıtratlar bunu kabulleniyor diyoruz. Böyle olursa biz buna ileriden beri doğru geliyor. Mesela ekmek alım veriminde olduğu gibi. Biz senin fıtratlar bunu doğru buluyor. Komşuluk gereği buluyor. İnsanlar birbirinden 50 gramı, 25 gramı, 30 gramı sakınmıyor. Bu komşuluğu güçlendiriyor diyerek zihnimizde olan bir birikim var. Yoksa zihnimizde daha baştan İslam'a zıttır, doğru değildir. İslam'ın koyduğu prensiplerle çatışıyor ve aynı zamanda hakkında nas var. Yasaklık ifade eden nas var. Zaten
ayet olan, hadis olan bir şeye biz dokunma hakkına bile sahip değiliz. Böyle bile olsa yasaktır denilene, bu dediğiniz yasaktır, doğru değildir. Selim fıtratta reddediyor. O gün de reddediyor, bugün de reddediyor zaten. Böyle bir şey arada böyle ciddi bir fark var. Şimdi yani işte aerobik, eğer yani kıyafetler düzgün giyilse kadınların bir araya gelip de bu nevi spor yapması İslam'a çok muhalif değil. Ama aerobik yapanların böyle bir derdi yok. Hem kıyafet açısından hem de milletin ortasında olmuş, şurada olmuş, burada olmuş, çok fazla dikkat etmiyorlar bu konuda. Yoksa kendi aralarında bir araya gelseler, kendi ahlaki yapılarına, şeylerine uygun olarak yapsalar bunda çok fazla sıkıntı yok. Onun için tavsiye ederim, yani eğer böyle bir şey tasvire imkan yoksa, kelimelerle tasvire, resimle fotoğrafla tasvire hiç kapı açamayız. Evet. Devam edeceğiz yine. Yeri geldikçe konuşuruz. 3. 2 demiştik. Daha 2'de kaldık. 3. Zaruret ve ihtiyaç sebebiyle istihsan. Zaruret ve ihtiyaç sebebiyle istihsan. Buna misal olarak kuyuların temizlenmesi deyiniz. Şimdi kuyudan da koptuk. Ama hala kuyular var. Hala develer, hala eşekler su çekmeye devam ediyorlar. Kuyudan çekileni kastediyorum ben. Sırtında çekileni kastetmiyorum. Develerle çekilen şöyle. Bir çıkrık var. Çıkrıkta ip var üzerinden. Ondan aşağıya şey sarkıyor. Deve geri geri geliyor. Kuyunun ağzına kadar kovalar suya iniyorlar. Onlarınki daha büyükçe oluyor. Doldu muydu? Deveye yürütüyorlar. Deve diyelim ki 20 metre yürüyor. Derin kuyularda çalıyor. Kovada kuyunun ağzına geliyor. Çekiliyor oradan, boşaltılıyor. Sonra yeniden hayvan geliyor. Akşama kadar hele 50 kere, 100 kere hayvancağız geri gelip gidiyor. Cenab-ı Allah iyi ki onlara akıl vermemiş, yoksa yanmıştık. Padişahın birisi bir üzüm bahçesine avlanırken yolu bir üzüm bahçesine düşüyor. Adamcağız da bahçenin içerisinde şey suluyor, su suluyor. Su sularken konuşuyor, ondan su istiyor, su içiyor. Arkasından da diyor ki, merak ettim diyor. Kuyunun çevresinde bir eşek diyor, tur atıp duruyor diyor. Ne işe yarıyor o diyor. Bahçıvanla sohbet ediyor, bahçıvan cevap veriyor. Hünkârım diyor, o hayvan sayesinde ben bahçe sularım. O döndükçe diyor, şeyi döndürüyor, o da su çıkartıyor kuyudan. Dolayısıyla ben de onunla suluyorum diyor. Pekala diyor, onu anladım da diyor. Hayvanın gözü bağlı diyor. Niye dünyayı görmesini istemiyorsun? O da bağı bahçeli yeşilleri görsün. Kaçar mı? Ne eder? Niye diyor gözünü bağladın? Hünkârım sebep o değil diyor. Hayvancağızın gözü açık olsa diyor, döndüğünü anlıyor diyor. Gözü dönüyor hayvanın diyor. Bağlayınca düz yolda gittiğini zannediyor. Onun için bağlıyorum diyor. Padişahım bu da hoşuna gidiyor. Pekala diyor, boynunda bir çıngırak var diyor. Ben şimdi kendime göre düşünüyorum diyor. Hayır, cıngır cıngır edip duruyor. Hayvancağızın kafası ağrımaz mı diyor. O cıngırağı niye taktın diyor. Hayvana zulüm değil mi diyor. Hünkârım diyor, bilmiyorum, hayvan rahatsız olmuyor. Ama diyor o cıngırak benim işime yarıyor. Nasıl işine yarıyor? Cıngırağın sesi durunca diyor, anlıyorum ki hayvan durdu. Bizim su gelmez diyor. Bir bağırıyorum ona, hayvan dönmeye devam ediyor. Şimdi adam yılların tecrübesi bu. Belli bir orada oturakmış. Tabii padişah muzip böyle insan aklı eşek gibi mi düşünecek? Şimdi ondan sonra muzipçe soruyor. Ya hayvan durur da diyor, durduğu yerden kafasını sallarsa ne olacak diyor. Bahçıvan cevap veriyor. Oo hünkârım diyor, nerede öyle sizin gibi akıllı eşek diyor. O anlamaz diyor. O durdu mu diyor, çıngırak sesi hayvan durdu diyor. Ben ona bağırırım diyor, o dönmeye devam eder. Şimdi Cenab-ı Allah onlara göre yani kocaman hayvan, senden kaç kat hayvan sana itaat ediyor. Ve o şeyi yapmaktan da eğer yemeğini verirsen, otunu verirsen, suyunu verirsen, bakar kollarsan onu yapmaya da devam ediyor. Takdir-i ilahi böyle. Yoksa büyük sıkıntı çekerdik. Devam ediyor. Böyle geldik. Kuyuların temizlenmesi konusunda şunu dedi. Kuyuların temizlenmesinden girmişti. Kuyu diyelim ki kirlendi. İçerisine bir şey düştü. Bütün kuyunun suyunu çıkarttınız. Bir kere bütün suyu çıkmayan kuyular vardır. Sen aldıkça kaynar. Hiç bitmez. Bugün belki güçlü motorlarla ona şey yapabilirsiniz. Ben hatırlıyorum. Zemzem kuyusunda çalışabilmek için 14 tane motor çalışıyordu.
O kuyuyu yeniden şekillendirebilmek için 14 tane motor su pompalıyordu dışarı.

Ya. Gözü boruları saydığım için söylüyorum. Şimdi o şekilde kuyular var. Ama isterseniz boşaltsın. Boşaltmakla temizlenme bitmiyor ki. O suyu duvarlar da, topraklar da, yan zeminde emmiştir. Onu da temizlemek o kadar kolay değil ama bir kuyunun suyunu bütünüyle boşaltmak o kuyuyu temizlemek sayılıyor. İstihsanendir. %100 denmese de artık temiz ve normal kabul ediliyor. Buna ihtiyaç var çünkü önleyemezsiniz. Hele de kuyunun suyu siz aldıkça devam ediyorsa, diyelim ki bazen düşen hayvanına veya şeyine göre 100 kova çekmek, 200 kova çekmekten sonra abdest için, namaz için artık o kuyu temiz sayılıyor. Buna ihtiyaç var. Zaruret ve meşakkat büyüklüğü bunu kendiliğinden getiriyor. Bu var olduğu için söylüyoruz. 4. Kapalı kıyas sebebiyle istihsan. Misal, veli derken birisine veli olan, küçüklere, çocuklara veli olana kastediyoruz. Veli, velayeti altında bulunan kişilerin malında tasarrufta bulunma yetisine sahiptir. Yani bir çocuğun, bir yetimin velisi demek, o çocuk adına onun malında tasarrufta bulunur. Alır, satar, çoğaltır, yatırır, şöyle de bir böyle çocuğu korumak, kollamak, malını da korumak ve kollamakla görevlidir. Buna yönelik iyi niyetle tasarrufta bulunabilir. Bu malı başka birine emanette bırakabilir, güvenilir birisine. Ancak mesela bu malla kendi borcunu ödeyemez. Bu ne oluyor? Velinin bu kadar yetkisine hemen bir set getiriyor. Veli bu malı alım yapabilir, satım yapabilir, şunu yapabilir, emanete bırakabilir ama yetimin malıyla veya velisi olduğu bir çocuğun malıyla kendi borcunu ödeyemez. Sonra ödeyecek bile olsa. Bunu kullanamaz. 5. 18 yaşındaki artık kendi malının kendi sahibi olmalı. Doğru değil. Vermeli. Şöyle olabilir. Kendisiyle konuşulur. Yani günümüzde biraz da kişiler, daha önce de konuştuk. Mesuliyet almaya almaya, hayatın içerisine girmeye girmeye zihinler ve duygular geç olgunlaşmaya başladı. Tekrar ediyorum. Köyde kesinlikle şu anda köye gidin. 10-12 yaşlarındaki bir çocuk köydeki bütün işleri bilir. Hayvana bakmayı bilir. Tarlayı ekmeyi bilir. Süt mayalamayı bilir. İşte yayık yaymayı bilir. Yağ çıkartmayı bilir. Peynir yapmayı bilir. Çökelek yapmayı bilir. Bilir de bilir. Ve bir evi rahatça evirip çevirir. Şehirdeki 12 yaşındaki bir kızın okula giderken çantasını annesi taşıyor. Öyle öyle gidiyorlar. Gitmeyince psikolojik rahatsız geçiriyor. Bir kız çocuğu annesi okula 3 gündür götürmüyormuş. Mide ağrıları bilmem neleri doktora götürüyor. Doktor psikolojik diyor. Ne ortaya çıkıyor? 3 gündür annesi götürmemiş onu okula. Arkadaşlarının yanında o mahcup olmuş. Herkes anasıyla geliyormuş. Şimdi bu tip şeylere, sıkıntılara düştük. Şimdi 18 yaşına gelen bir insan eğer mesuliyet üstlense, dükkanda çalışsa, iş dünyasını çevirse, şunu yapsa, bunu yapsa, malında nasıl tasarruf etmeyi de öğrenir çocuk yaşlardan. Öyle bir derdi olmadığı için para elden, ekmek su gölden babalar veriyor. Bunlar harcıyor nasıl olsa. Parayı ne yapacağını da bilmiyor. Fabrikatörün bir tanesi taksiye biniyor. Fabrikada iniyor. Taksiciye parasını verdikten sonra 5 lira da bahşiş veriyor. Taksici bir adama bakıyor, bir paraya bakıyor. Fabrikatör anlıyor tabii. Ne oldu diyor. Efendim diyor 5 lira bahşiş verdiniz diyor. Daha dün kızınızı getirdim, o 50 lira verdi diyor. Şimdi fabrikatör anlıyor tabii. Evladım o verir diyor. Onun fabrikatör bir babası var diyor. Benim yok. Şimdi onlar parayı babadan rahat buluyorlar. Harcarken de rahat harcanıyor. Şimdi onu hayata tutturmak için hepten hayata bırakmamak lazım. Küçük mesuliyetlerle olgunlaştıracaksınız, sonra hayata vereceksiniz. Bu doğru. Ama normalde bir insan ergenlik çağına girdikten sonra artık malımı ben yönlendirmek istiyorum, tasarrufta bulunmak istiyorum diyorsa ona vermek zorundasınız. Ama ona bir büyük olarak son iyilikleri edersiniz. Şöyle yap, denemeler yap, şu ol, bu ol. Hayata tutunduktan sonra vermek güzel ama bu onunla anlaşılarak olur. Hayır, sen daha olgunlaşmadın, malını da vermem demeyle olmaz. Bu caiz değildir. Anlaşıldı?
olgunlaşmamışsa da olgunlaştırmak için adım atmak lazım.

Yine de istiyorsa vermek zorunda. İstiyorsa vermek zorunda. Borcunu ödeyemiyor deyince kendi borcunu onunla ödeyemiyor. İstesen şu, kişi kıyas gereği bu parayla veli olarak her türlü tasarrufu yapma hakkına sahip. Kendi borcunu ödemede nedir? Çocuğun borcunu değil. Kendi borcunu ödemede bir tasarruftur. Bir başkasının yanına çocuğun malını emanet olarak bırakabiliyorsun. Ama şunu yapamıyorsun. Ben borcumu ödeyeyim. Ben de emanet gibi olsun. Günün birinde gelince de çocuğa bu parayı veririm diyemiyorsun. Bu suistimale kapı açtığı için buna yol kapalı. İzin verilmiyor. 5 örf sebebiyle istihsan mı dedik? Diyeceğiz. Dedik. Örf sebebiyle istihsan. Kitaplarımızın buna verdiği misali ben vereyim. Şirp hakkının satışı deyin oraya. Şirp. Ş-i-r-b. Parantez açın. Bahçenin sulama hakkı deyin. Şeribeden geliyor. Bahçeyi satıyorsun. Bahçeyi alan, onun falan arıktan gelme sulama hakkı da var. Onu da almış olur. Anlaşıldı? Biz Ahmet Ağa'ya suyu veriyorduk. Şimdi sana vermeyiz denmiyor. Şimdi bunu en çok nerede kullanıyorlar? Minibüslere yazıyorlar. Hattıyla beraber satılık minibüs. Çok kıymetli. Beraber hattıyla beraber satılıyor. O minibüsü alan aynı zamanda o hatta çalışma imkanını alıyor. Bu oldukça kıymetlidir. Bu normalde ne ilgisi var? O ayrı şey. O ayrı şey. Minibüs ayrı maddedir. O hatta çalışma ayrı bir maddedir. Arsa ayrı bir hadisedir. Nehirden geçen su ayrı bir hadisedir. Ama bu ikisi birisini alan öbüründe almış sayılıyor. Bu örfte var ve kabullenilmiş durumda. 6. Maslahat sebebiyle istihsan. Buna en açık misal, buna çok misal yok. Bu kötüye kullanılmaya daha açık olduğu için, yani kötü zihin tarafından bunun çok misali yok ama misali var. Şimdi bakınız, yani İslam hukukuna göre Peygamber Efendimizin kendisi sadaka alamazdı. Tamam? Dolayısıyla Haşim oğullarına da sadaka vermemiştir. Yani Ehl-i Beyt'ten olan insanlar da, hatta biliyorsunuz Hasan'ın Hüseyin'in elinden sadaka şeyi aldıklarını almıştır. Yoktur. Onlara muhtaç olduklarına ihtiyaç duyduğunda devlet desteği, devlet hazinesinden direkt destek verilir. Sadakadan verilmez. Normalde zekat alamazlar. Zekat da alamazlar. Tekrar ediyorum. Haşim oğullarından olan insanlar zekat da alamazlar. Başkalarından. Sadaka da alamazlar, zekat da alamazlar. Bu insanlara ihtiyaç varsa, aciz düşmüşlerse, kendi imkanlarını kendileri temin edemiyorlarsa ne olur? Beytülmal destek verir. Pekala Emeviler verirler mi? Vermemişlerdir. Evet, daha sonra istihsan yoluyla bu insanlara devlet destek vermiyor diye insanlar zekat vermişlerdir. İlim ehli de alınabileceğine kanaat getirmişlerdir. Çünkü devlet hazinesinde onları koruyacak, kollayacak madde artık işlemiyor, çalışmıyor. İlim ehli de o çalışmayınca ne olur? O sebeple bu insanlara düşenine, muhtaç duruma ihtiyaç hissedine devlet elini uzatırdı, hazine el uzatırdı. Şimdi ne gibi? Kora gazileri gibi, eskiden İstiklal gazileri gibi ve benzeri böyle bir yapı vardı. Onlar el uzatmıyor diyerek bunlara zekat verileceği kanaatine istihsanen bazı alimler karar vermişlerdir. Normalde verilmemesi gerekirken. Anlaşıldı. Şimdi istihsanın hücciyet değeri diyorsunuz. Şimdi şunu yazalım. Demin söylediğimizi, her ne kadar istihsan ile amelde meşhur olan Hanefi mezhebi ise de diğer mezheplerin de amel ettiği bir gerçektir. En çok da Maliki mezhebinin kitaplarında yer alır. Amidi geçti daha önce. El-İhkam fi usulil ahkamı var. Hemen hemen Şafii mezhebinde mütekellimin tarihinde en çok kullanılan, okunulan, medreselerde okunan kitap budur. Amidi, İmam-ı Şafii'nin de amel ettiğini söyler.

0: ve bunun örneklerini sunar. İstihsan özetle bu demek. Evet, bu açık kıyas değil, ikinci perdedeki kıyas yoludur. Ama sebebi vardır. Sebebi tartışıldığında, evet, genel kaide şöyle şöyle olmalıdır. Ama şu noktada, şu istisnada, şu kaide uygulanırsa gerçekten Allah rızasına, cemiyet yapısına, İslam'ın ana prensiplerine daha uygun şey elde edilir, iyi niyetine dayalı olan bir kıyas yoludur. Dolayısıyla kıyastan sonra bu yerini almıştır. Kıyasa göre tatbik edildiği alan belki ondan onda bir oranında, belki de daha fazla daha azdır. Yani kıyas belki %90 uygulanıyorsa, bu ancak ona göre %10, belki de %5'in de daha altında uygulama alanı vardır. Ama uygulandığı noktalar iyi seçildiğinde, evet, İslam'ın yapı ve ana isteklerine, prensiplerine uygun olandır. Noktaladık. Bundan sonra maslahatı ile örfü birlikte alacağız inşallah. Masalihi mürseli ile örfü birlikte alacağız. Evet. Evet. Duyuru gelirken, reklamlar bölümüne girdik. Duyuru gelirken siz de sorularınızı şey yaparsınız.
1: Tabii reklam yapmayacağız ama hocam. Medresenin erkek talebelerine inşallah önümüzdeki hafta 9.30'da kahvaltı ikramımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Ayırım yapmıyoruz. Bayanlar kendi aralarında yaptılar hocam.
0: Evet, bu reklamın en güzeli. Yani reklam yapayım, gayet güzel.
1: Mutlaka bekliyoruz.
0: Evet. Evet, kapitalist dünya bunu böyle istiyor. Evet, anlaşıldı. Şöyle diyelim. Eğer bu açıdan bakarsak İslam'daki birçok şeyi yerle bir etmemiz lazım. Şu, yani demek ki dünya sadece kapitalist ve kazanç açısından bakılmamalı ve daha doğrusu sadece maddi kazanç açısından bakılmamalı. Evet, anladım. Şimdi o yüzden Cenab-ı Allah ne diyor? Birbirinizin elinizdeki malları batıl yollar kullanarak, icat ederek almayın ve yemeyin. Karşılıklı rızaya dayalı ticaret yolunu seçin diyor. Normalde bir insanın elindeki mal karşılıklı alınamaz, sen bu hakka sahip değilsin. Ama o sana karşılıksız verebilir. Bunu yasaklıyor, öbürünü teşvik ediyor. Bakınız, başkasının malını sen onun rızası dışında alamazsın diyor. Ticaret yolunu kullanın diyor. Başka türlü alman ve gasp etmen senin için yasaktır. Kendi kendine ben karar verdim, bilmem neyin bağındaki üzümü yemeye, feleni almaya, bunu diyemezsin. Edemezsin, gidemezsin. Bunu bedeliyle ve karşılığını ödeyerek alacaksın. Ama öbür taraftan diyor ki fakire el uzat. İhtiyaca el uzat. Bu sana feyiz ve bereket getirir. Hani Ebu Derda'nın güzel bir sözü vardı. Ben Müslüman olduğum gün bir şey öğrendim diyor. Benim öbür dünyada da bir evim var. Başka bir yerde diyor. Başka bir yerde daha evim var diyor. Göçmeden evvel oranı döşemeye çalışıyorum. Eğer orayı döşemeyi düşünmezseniz birçok şey manasını kaybeder. Yetimle ilgilenmezseniz o size çok şey kazanır. Biz ne kazanmak istiyoruz paramızla? Dünyada rahat yaşayalım. Evimiz olsun, barkımız olsun, imkanlarımız olsun, aletlerimiz olsun, arabamız olsun, şurayı olsun, bu olsun diye. Bu hesabı, para ne işe yarıyor dünyada? Bu rahatı ettirmeye. Buna yaramıyorsa vallahi tam enayilik. Biriktirip biriktirip ölüyorsun, başkası yiyor. Bu tam enayilik. Eğer sana dünyada bunu temin ediyorsa bu bir kar. Pekala, ahirette sana temin ediyorsa çok daha büyük bir kar. Dünyada huzurla yaşıyorsun, kim diye muhtaç olmuyorsun. Bu imkanı sana sağlıyor. Bir de insanlara iyilik ediyorsun. O da sana bir mutluluk duygusu veriyor. Bazen yapılan bir iyilik insana akşama kadar sevinirsin. Niye sevindiğini bilmezsin. Bazen bakarsın falana bir şey yapmıştım. O için için sana bir sevinç aşılamıştır. Akşama kadar onun huzurunu duyasın. Bir taraftan tedirginlik yaşarsın. Ne oldu? Bugün şunu yapmam gerekiyor da yapmadım. İçimi o tedirgin ediyor dersin. Ya o kadar büyük değildi ama gene de tedirgin ediyor. Çünkü içine böyle bir duygu salmıştır. Şimdi bir kardeşimiz vardı. Benle konuşuyor. Konuşurken ara sıra durgunluk geçiriyor. Ediyor gidiyor. Bütün alametler şeyi gösteriyor. Kendisine dedim ki dişin mi ağrıyor dedim. Yok hocam dedi, ağrımıyor dedi. Sonra konuşmaya devam ettik. Ben daha ısrar etmedim. Gecenin saat 1:30'unda bana telefon ediyor. Hocam diyor, dişimin ağrıyacağını bildin, öleceğimi de bil. Uykudan uyuyamamış. Ağrı başlamış. hissettiriyor. Siz dışarıdan hissediyorsunuz onu. Şimdi bazen iyilik ve kötülük duyguları da böyledir. İçin için size bir his verir ve dünyada da size tesir eder. Ahiretteki tesiri çok daha büyüktür. Cafer'in bir oğlu var. Cafer radıyallahu anh'ın Habeşistan'da dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah. Cafer radıyallahu anh fakirleri seven bir insandır. Ebul Fukara diye lakabı künyesi odur. Ebul Fukara'dır Cafer radıyallahu anh'ın. Cafer-i Tayyar'ın. Oğlu da hem irsi hem de o duygu olacak ki oğlu da çok fakir düşkünü, seven, kapısını açan bir insandır. Bir şair onu şiirinde dile getiriyor bu duygularını. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Dediği cümle şu, bizim kaybettiğimiz şeyleri dile getiriyor. Günün hangi saatinde olursa olsun, ister gece olsun, ister gündüz olsun, o kapıyı çalsan, içeriden seni güler yüzüyle karşılayan bir sima gelir karşına. Geldiğinden asla rahatsız olmayan, kapını çaldığın için sevinç duyan, seni gönlünden de gelerek içeri çağıran, sonra önüne ikramda bulunurken, gönlünün duygularını da sana ikram eden, seninle güzel konuşan, içindeki duyguları aktaran, iyilik sana aşılayan bir insan bulursun karşında. O kapıyı çalmaktan hiçbir zaman çekinmezsin. Rahatsız olacak demezsin. Hep o sevgiyle açar sarak kollarını. Dostluk bulursun, sıcaklık bulursun, ikram bulursun, evine hoş duygularla dönmenin izzeti ve şerefini yakalarsın. Ona minnet duyarsın. O, dünya malının fani olduğunu bilen bir insandı. Ama fani olan malı ebedi hale getirecek kadar zeki olandı diyor. Mal fani ama insanı ebedi hayat hazırladığı zaman ne oluyor? Ebedileşiyor. Sana güzel bir dünya hazırlanıyor, ebedi bir dünya hazırlıyor. Şimdi düşününüz, bütün bu iyilikleri yitirirseniz, kaybederseniz, sırf dünya menfaatiyle hesap ederseniz birçok şey manasız kalır. Olan hadiseyi anlatıyorum. Antalya'da bir turiste, tatildeki bir turiste babasının ölüm haberi geliyor. Cenazeyi bekletelim mi? Ne arzu edersiniz? Cevap veriyor. Şimdi tatilimizi bölmeyelim. Siz onu belediye olarak, belediyeden geliyor. Defnediniz, gelince biz paralarını öderiz. Tatili yarıda kesmiyorlar. Devam ediyor. Şimdi böyle bir anlayışa gayet rahat dönüşür. Onların dünyasında bu yadırganmıyor. Bizim dünyamızda yadırganıyor. Giderek biz de oraya doğru gidiyoruz. Bu yadırganmayacak. Artık o hale geliyor. Dahasını düşüneyim. 1970'li yıllarda Amerika'da bir çocuk mağazasının camında bir yazı var. 1920'lerde işte çocukları döverek terbiye ediniz. Aradan 10 yıl geçmiş, anlayış değişmiş, çocukları severek terbiye ediniz. Bu sefer herhalde sevme fazla mı şımarttı? 1930, yerine göre hem dövün hem sevin. İş değişmiş. Şimdi biz de 40, fayda vermeyince istediklerine engel olun, her arzu ettiğini anlamayacaklarını zannetsinler, terbiyede iyi bir yöntemdir. Gidiyor 1970, son cümle ne biliyor musun? Çocuklar mı canı cehenneme diyor. Yadırgamayın, bu şaka değil, yani oraya mizah için asılmış o yazı. Ama bu şaka değil. Çocuk, sabaha kadar sana konser verecek. Uyuyamayacaksın. Tatile gidemeyeceksin. Keyfince yaşayamayacaksın. Canın isteyince evlenip, canın isteyince boşanamayacaksın. Aile bilmem ne, bütün bunları düşündüğünde, o çocuğu Müslümanca yetiştirmeyi, ecir kazanmayı, geride hayırlı evlat bırakmayı, Cenab-ı Allah'ın gönlüne yerce annelik babası duygusunu hissettirerek büyümeyi, filizlendirmeyi, bütün bunları yabana atarsan çocuğun kahrı hakikaten çekilmez. Onun gülücükleri seni sevindirmez. Onun acı hastalıkları sabaha kadar seni uykusuz bırakmasına katlanmazsın o zaman. Hakikaten hayat böyleye dönüşür. Ahireti unutursan, Mevla'nın rızasını unutursan birçok şey manasız gelir. Ama yetim bakmak, yetim büyütmek, onun külfetlerine katlatmak sana çok şey kazandırıyor. Bunu hesap edersen evet, birisine borç vermede karz-ı hasene deniyor. Sadaka vermeden daha kıymetli kabul ediliyor. Neden? Sadaka isteyen insan alışmış ihtiyacı olmadan da isteyebilir. Ama borç isteyen insanın bir derdi vardır, bir ihtiyacını. Onu görüyorsun, elhamdülillah yola çıkıyor, aklına geldikçe de sana dua ediyor.

Bu çok güzel bir duygudur. Kaybını da önlettiriyor sana. O kaybı da arada değer kaybı varsa onu da ödettiriyor ve önlettiriyor. Hatta bir şeye daha teşvik ediyor. Sana zorlamıyor ama gün gelir kardeşini darda görürsen, vakti tecil edersen daha iyi iş işlersin diyor. Ama sana tacir etmek zorundasın demiyor. Ona anlayış göster diyor. Genişe çıkışını bekle diyor. Bazı bölümler teşvik, bazı bölümler zekatta icbar ediyor. Ama öbüründe icbar etmiyor. Zekat da manasını kaybediyor o zaman. Ben niye zekat? Alnımın teriyle kazanmışım. Niye ona vereyim ki? Ama verirsen bu fakirin gönlünde biriken elektriği, zengine karşı bir elektrik birikir. Hele de akrabadansa. Onu yere indiriyor. Allah razı olsun, hem kazandı hem bana da verdi bak diyor. Ve benzeri duygular. Bunları İslam böyle olunca insanı insan yapan değerler yükseliyor ve bu da arzu ediliyor. Eğer gerçekten sadece dünya gözüyle, kapitalist gözüyle, maddi gözüyle bakarsan hakikaten değeri yok. Ama onun çok değeri var. Böyle demek. Çok şey söylenir. Bu kadarla durayım çünkü çok birikti. Evet. Kazası olan sünnet namazı kılamaz diye bir kaide var mı? Yok. Kazası olan sünnet namazı kılar. Revatip sünnetleri haydi haydi kılar. Eğer böyle bir anlayış varsa bu teravihe manidir, günün namazlarına manidir, birçok şeye manidir. Sabah namazı ki vacip derecesinde gören sünnete alimler validir, manidir. Hiçbir mezhepte yok. Şafiilerde kesinlikle var gözüyle bakılıyor, hep böyle aktarılıyor. Yok, yanlış. Merak eden, araştırmak isteyen varsa İmam-ı Nevevi'nin El Mecmu diye bir eseri var. Nevafil bölümüne bakarsan kaza namazı borcu olanın nafileleri makbuldür diye direkt böyle başlıyor. Anlaşıldı? Bununla ilgili bunu durmadan TGRT'de Osman Hoca var. Sağ olsun körükleyip duruyor. Çünkü kimyayı ne var? Saadet-i Ebediyye bir kitapları var Hüseyin İlmiş'in. O kitapta yazıyor. Onu da yazınca akan sular durur onlara göre. Bize göre durmuyor. Bize göre ana kaynaklarda, muteber kaynaklarda ne geçerse o geçerlidir. İmam-ı Nevevi El Mecmu isimli bir eseri var. Müheddebin şerhidir. Hadis ağırlıklıdır. 17 cilttir. Çok güzel bir kitaptır. Evet. Evet. Çok güzel bir kitaptır. Muteberdir. Şafii mezhebinin fıkhında İmam-ı Nevevi demirbaştır. Yani sarsılmayan dağdır. Bu bir gerçektir. Dolayısıyla o açık bir ifadeyle söylüyor. Zaten önünde de şu hadis var. Bir insan yarın kıyamet günü ilk defa namazdan muhasebe edilecektir. Namaz muhasebesi güzel olan insanların geri kalan hesapları kolaylaşacaktır. Eğer farz namazında bir insanın eksik varsa nafilelerinden tamamlanacaktır diyor. Hadisin kendi içerisinde de dolayısıyla işaret var ki farz namazın boşluğu nafileden tamamlanacak. Dolayısıyla bunu izah ederken ona da geçiyor. Evet. Kazaya kalan bir namaz nafile olarak? Hayır. Tok böyle kazaya kalan bir namaz nafile olarak şey yapılamaz ki. Çünkü o farzdır. Nafile şu demek. Bir insan üzerine farz veya vacip olmadan kıldığı namaza nafile denilir. Kaza farzdır. Bir tek Hanbeli mezhebinde bazı alimlerce kasten kaza namazı onlarda da var. Kasten kılınmayan bir namaz kaza edilemez anlayışı var. Yoksa kazanın yerine sünnet kılınır kılınmaz. Onlar da zaten sünnet kılınır. Günün revatip sünneti zaten kılınır. Ne? Yani bu namazı kazaya vaktinde kılamayış, kazaya bırakış sebebi ciddi değilse bu bir vebaldir. Ciddiyetsizliğine göre de veya ciddiliğine göre vebali azalır veya çoğalır. Rabbim biliyor o tarafını. Ama bir namazın vaktinde kılınmayan namazın sonra kazası alimlere göre vardır. Allah Resulü bir sefer dönüşünde biliyorsun uyumuş kalmışlardır. Bilal de uyumuştur. Kalkmış kaza etmişlerdir. Dört kadar namazı Hendek gazvesinde savaşta kılamamışlardır. Kaza etmişlerdir. Bir namazın şeyden sonra kendi vaktinden sonra kazası meşru olarak vardır. Bir şey daha. Ayet-i Kerime'de de orucun kazası var. Yolcuların, hastaların sonraki kazası var. Oruç da bedeni bir ibadettir. Dolayısıyla daha sonra kaza edilebilir. Namaz da bedeni bir ibadettir. Kaza edilebilir. Birkaç açıdan kaza var. Ancak Hanbeliler direkt nası alan insanlardır. Nas'taki zahiri alan insanlardır. Onlar diyor ki Allah Resulü kasten bırakmamıştır diyorlar. Kasten bırakmazsa var, bırakırsa yok. Allah Resulü'nün kasten namaz bırakacağını hayal bile edemiyoruz.
Dolayısıyla bu bir anlayıştır, kanaattir. Tamam, saygı duyuyoruz derler ya, saygı duyuyoruz ama kaza vardır ve kaza namazı kılmalıdır. Bu da revatip sünnet dediğimiz sünnetlere mani değildir. İnsan bu sefer sünnetten kopar, teravihten kopar, namazdan kopar. Bu ayrı bir fazilet getirir halbuki insana. Hayır, yani geriye bırakmak daha doğrudur. Çünkü namazı vaktinden önce kılma çok tehlikelidir. Çünkü önce üzerinize farz olmayan bir şeyi kılıyorsunuz. Bu genel kaydının hepsine muhaliftir. Ama cem meselesinde de öyle. Cem'e mesela kim cevaz veriyor? Genellikle Şafiiler de cevaz veriyor. O da nerede cevaz veriyorlar? Hanbeliler de öyle, seferde cevaz veriyorlar. Bir de aşırı, yoksa iş dünyasında çalışırken cem'i hiçbirisi böyle bir şeyi gündeme getirmiyor. Meşakkatli işte cem edilir diyen hiçbir alim bilmiyorum ben. Haliyle geriye bırakılırsa, gerçekten meşakkat var, gerçekten yapamıyor ise, geriye bırakılırsa, geriye bırakış sebebine göre tekrar ediyorum, vebal alabilir. Ama namaz en azından üzerine yazılmıştır. Yazılı olan bir namazı bu sefer yerine getiriyor. Dolayısıyla düşer. Ama öne almak çok tehlikeli bir tavırdır. Ondan sonra öne aldı, kıldı. Sonra da namazın vakti girdi, üzerine yazıldı, kaldı. Böyle olur. Bu detaylı bir konu. Yani inşallah yeri gelince ayrıca başka sebeplerle üzerinde dururuz. Yine sorunun cevabı, Şafii bir Müslüman bazen Hanefi mezhebine göre amel edebilir mi? Bunun şartları var ve uzunca bir şey. Bunu zaman zaman gündeme getirdik. Kadının kadına imam olması doğru mu? Hazreti Ayşe'nin imam olduğu sahih mi? Nadir. Kadının kadına imameti Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ama mekruhtur demek, kılarlarsa caizdir demektir. Şafiilerde caizdir. Yine genel cemaat olmamak şartıyla, yani cami gibi şeyde cemaat olmamak şartıyla. Ama kadının kadına imameti ve kadınlar cemaati oluşması mekruhtur demek, her zaman yapılamaz demek değil. Bazen tercih edilebilir. Nasıl tercih edilebilir? Mesela teravih kılınacak. Anlaşıldı? Teravih kılınacak. Kadınların içerisinde birkaç surecik bilen var. Başkasının okuduğu zaman yanılan var. Telaffuzu doğru olmayanlar var. Böyle olunca diyelim ki orada da kadınlar meclisi var. Kur'an okuyorlar, mukabele okuyorlar. Kalkıp namazı cemaatle kılabilirler. Kadınlar cemaat olduğu zaman imam ön safın önüne durmaz. Ön safın ortasına durur. Yani kadınların arasına durur. Birlikte namazı kılarlar. Böyle imamet yapar. Tercih edilebilir ama genel manada cami ve meydanlarda, diyelim ki kadınlar camisi deyip oraya bir kadın imam tayin edip bu şeydir. Tercih edilebilir ama kadın cemaati asıl değildir. Evet. Teravih kılarken olabilir. Onun için diyorum. Çünkü kadınların içerisinde kıraati iyi olan var, iyi olmayan var, şu var, bu var. Buyur. Olabilirsin. Tabii. İmam sen olacaksın. Evet. Bu demek yani şey olarak. Şunu da düşünelim. Yani tekrar ediyorum. Kadınlarda hani biz kırılmasın, edilmesin. Duygu hakim diyoruz. Bu yerine göre iyi bir şeydir. Yerine göre olumsuzdur. Yerine göre diyelim ki bir caminin imamı kadın olsa. Vallahi dumanını attırırlar. Şöyle zaman zaman, ama şöyle diyelim. Yani erkeğin daima şeye gitmesi daha iyi. Camiye gitmesi. Çok koptuk camilerden. Sağ olsun imamlar da bizi soğuttu. O da ayrı bir konu. Ama bunu düşünersek erken camiye gitmesi, geri dönüşte mesela sünnetini evinde kılabilir. Bir de ondan bir şey yaptık. Yani eskiden evden sünnet kılır, camiye gider, iştirak edilirdi, gelinirdi. Evlere sünnetten, çünkü çocukların babalarını da namaz kılarken görmesine ihtiyaç var. Evin buna ihtiyacı vardır. İş yerinin bazen buna ihtiyacı, çırakların buna ihtiyacı vardır. Çalışanların buna ihtiyacı vardır. O gerçeği unutmayalım. İş yerimizde bir köşeciğimiz mescit, güzel bir köşecik, öyle karanlık bilmem ne gözler ırak değil, güzel bir köşecinin mescid olmasına ihtiyaç vardır bu kabilden. Ama erkeklerin cemaate gitmesi asıldır. Evet. Günümüzde istihsan yapabilecek yeterlilikte Allah rızasını koruduğu düşündüğümüz bir ölçüyü dengeleyecek bir istihsan kapısı hala açıktır. Ehli insan varsa hala açıktır. Kapı kapanmaz yani genellikle. Bir babanın örneğin sünnet olmuş bir çocuğuna takılan hediyeleri, altınları borca girme durumunda kullanması da hayır, baba veli değildir. Baba babadır. Baba bunu yapabilir. Kıyas ve istisnaya göre sonra da ödemesi caiz değil mi? Caizdir. Baba babadır. Baba veliyle kıyas edilmez. Evet. Yahu yazıları canlı yazın.
Sularla ilgili bahsettiğiniz hadis-i şerifte tadı, rengi, kokusu geçiyor. Fıkıhta da geçiyor. Bir suyun temiz olabilmesi için üçünün de temiz olması mı gerekir? Hayır, yani

Tadı, rengi değişebilir bazen ama içerisine neyin karışarak renk değiştiğini bilmeniz gerekir. Yağmur yağmış, bulanı su karışmış başkadır. Haricin suyu gibi başka şey karışmış başkadır. Dolayısıyla rengi, tadı neyin rengini değiştirdi? Tabiatı vardır bir de. Bunlar suyun vasıfları, rengi, tadı, kokusu vasıfları. Bir de akıcılık, koyuluk vasfı vardır. Eğer o tabiatı vardı, akıcılığını kaybetmişse bir su, o zaman da şey olmaz, abdest alınmaz. Bir de abdest almadaki temizlikle içme temizliği birbirinden ayrıdır. Misal olarak söyleyeyim. Üzüm suyu temizdir, nar suyu temizdir, kana kana için. Ama nar suyuyla abdest alamazsınız. Caiz değildir. İşte. Anlaşıldı. Deniz suyunu içsen hemen tükürürsün. İçirtmez sana Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi. Ama deniz suyu abdest ve gusül açısından temizdir. Yani farklı değerlendiriliş açısından bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Eğer böyleyse zaten o da demiş. Deniz suyuyla abdest alınır mı? Hem de nasıl alınır? Hadi su hariç. Ayrıntılı açıklar. Niyet etme Şafiiler de var. Hanefiler denize düşse temizdir. Hamsi temizdir. Evet, böyle. İmam Şafii bu ibadettir, niyet etmelidir diyor. Evet. Hanefilerde caiz, dediğim gibi Şafilerde ayrıca tertibe riayetle ve niyetle abdest alacaksın arkadaş. Dualarınız için teşekkür ediyorum. Yani selamlarınızı da almış kabul ediyorum. Tamam, katılım bankalarının altın hesabında altın almak isteme uygun mudur? Biraz altın meselesi daha şey konuşalım karışıkça. Biraz riayette sıkıntı var. %2 civarında kar payı vermekteler. Kâr paranı kazanıp veriyorlarsa bir şey değil yani neticede. Bunun için de bankaları şeyi takip ediyorlar. Bu da bizim bankaları takip ediyor diye karşılanmıyor ama bankalarda ticari hayattaki getiriyi takip ederler. O açıdan çok büyük değil ama bugün bizi bu altın hesabında da finans kurumların bazı yatırımlarında da rahatsız eden durumlar var. Biz onları ihtiyaç var diye koruyup kollamaya çalışıyoruz. Onlar kendilerini çok iyi koruyup kollamıyorlar. Bu biraz uzunca bir mesele. Banka promosyonları finans kurumlarınınki sıkıntı yok. Diğer bankalardan ne alıyorsunuz? Neyin karşılığı? Eğer maaş promosyonuysa ben de onu diyecektim. Bunu almalısınız. Kendinize değil, dağıtmalısınız. Vakıflara, derneklere verebilirsiniz. Evet, faiz parası hükmünde. Faiz parası hükmünde. Bunu tamam olarak söyleyeyim. Mesela bir hoca efendiye ismini de söyleyeyim. Benim sevdiğim, takdir ettiğim insanlardan Cevat Akçıt Hoca'ya soruyorlar. Cevat Akçıt Hoca caiz olduğu kanaatinde. Niye? Akit karşılığı vermiyor. Gönülden, kendinden gelerek veriyor diye. Bu açıdan olsaydı bir insan bana borç verilmiş, öyle bir dar zamanımda verilmiş ki ben de öderken fazla fazla ödüyorum veyahut da hediye sunuyorum, Allah razı olsun diyorum. Bu faiz değildir, doğru. Cevat Hoca'nın bu bakışı da doğru ama bankaya maaş yatırırken de müessesede şahıslar da biliyor ki banka bunu teşvik ediyor kendisine yarasın diye bunu teşvik için veriyor. Veren insan da bunu bekler, ha, beklentiye dönüşmüş bir durumda. İki taraf da bunu biliyor. Adını koysalar da biliyor, koymasalar da biliyor. Evet. Konuşuyorlar, pazarlık ediyorlar. Dolayısıyla caiz olmayacağı kanaatini taşıyorum ben. Mahzurlu yoldan gelen paranın gitmesi gereken yerde tasadduktur. Bu tasadduk sınırlı değildi zekat gibi. Yani vakıflara, derneklere, müesseselere, fakirlere, bir de fakirlerin yiyeceğine değil, giyeceğine değil, kömür gibi, elektrik faturası gibi yan masraflarını tercih, bu edeptir, bağlayıcı değildir. Ama tasadduk edilir. Doğru olan budur. İşte akdi şahıs yapmıyor deniyor ama yani akdi şahıs yapmasa da bunun için akit yapılıyor. Bunun için beklenti yani iki tarafta şahıs da biliyor ki böyle bir şey gelecek, beklentiye dönüşmüş durumda. Allah'ın sevdiklerini sevmeyeni sevmemek ve bunlardan selamı kesip uzaklaşmak doğru mudur? Size zarar veriyorsa evet. Hayır, kazanmak istiyorsanız gerçekten siz ona galipseniz kazanmak istiyorsanız kopmayınız. Biz de o zaman kim nereden kardeş kazanacağız? Nereden insanların hidayetine vesile olacağız? Daha önce anlattım. Abdullah İbni Revaha Ebu Derda'yı uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış. Çok güzel konuşan bir insandır. Şairdir, ediptir, ahlakı güzeldir. Kan kardeşidirler. Kardeşlikleri devam ediyor olmamış. Sonunda baltayı almış, gitmiş keseri, evdeki putunu halletmiş. Adam onu da o zaman adam olmuş. Bazen vazgeçmemiş yani. Ümidini kırmamış, şey etmemiş, gitmemiş. Bazen ele baltayı almak gerekiyor, öyle diyelim ama
Tebliğdeki üslup tatlılıktır.

yoksa onlara itaat etmeyin diyor. Anne babaya itaat etmeyin diyor. Ancak o sahip huma diyor, onlardan ayrılın bil maruf. Marufa, onlara hala iyi muamele edin, hukukunu gözetin diyor. Bunun en büyük örneği de herhalde Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün oğlu Abdullah. Babasının son ölmüş gitmiş kurtarmaya çalışıyor yavru. Babası ölmüş gitmiştir. Onu öldükten sonra da Peygamber Efendimiz'den ölünce gelip hırkasını istiyor. Niye babasını kefenleyecek? Peygamber Efendimiz de veriyor. Peygamber Efendimiz'den rica ediyor. Gelip başına, kabir başına dua eder misin ya Resulat diyor. Peygamber Efendimiz dua kalkmayı kalkıyor çocuğun hatırına. Hazreti Ömer'i tenden yakalıyor. Ya Resulat münafık diyor. Münafık diyor, gitme diyor. Peygamber Efendimiz Ömer diyor, ben gitmeyi tercih ediyorum ve gidiyor. Sonra ayet iniyor. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمَ بَدَى diyor. Bir daha kabir, böyle insanların kabir başında durmayacaksın. O tip yerlerde gidip saygı duruşunda bulunmak doğru değildir. Bazı hocalar sigaraya en fazla mekruhtur diyorlar. Tahrimen mekruhtur. Bunu uzun uzun konuştuk. Tahrimen mekruh eşittir haramdır. Ve kıyas ettiklerini söylüyor. Neye kıyas ediyorlar? Vallahi hala haramlığını kabul etmeyenler değerlerine yani aşırılıkla suçluyorlar. Yani hayır, yani Hanefilerin tahrimen mekruh deyişi diğer mezheplerdeki haramiyet ifadesine eşittir bilesiniz. İstihzanın demişsiniz, istihza olmaz, o alay manasına gelir. İstihzanın şartları nelerdir? İşin içerisinde, deminki de işin içerisinde ne olacak? Kıyasın uygulamanın gerçekten meşakkat getirdiği, zorluk getirdiği, istihzan uygulamasının İslam'ın ana ruhuna daha uygun olduğu kanaati olacak. Şartı asıl budur. Şartı budur. Açık nas aleyhinde de tabii naslara, şunlara açık naslara muhalif olmayacak. Köylerde imamlık yapan hocalar hem devletten maaş alır hem de köydeki yaşayanlardan zekat alıyorlar. Fakirseler alabilirler ama hocaların zekat alması çok doğru değil. Çok doğru değil çünkü bu sefer hoca muhtaç insan konumunda, sözü dinlenmez insan konumuna düşüyor ayrı. Ama bu devlet hocaları bu konuma düşürmeyi istemiştir ve alıştırmıştır. İstemiştir ne demek? Ben basit bir şey söyleyeyim. Benim küçük amcam öğretmen. Onu babam okuttu. 249 lira maaş alıyordu. Küçük amcam öğretmen oldu. Babam 255'e mi çıkmıştı maaşı? O 370 liradan başladı. Tamam. Yılları 5 çocukluydu. Yılların hocasıydı. Böyleydi. Bu duruma düşürüldüler. Devran değişti, durmadı. Hafız olduğu için ek maaş da geldi. Bir derece geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. İmam Hatip Okulları, öğretmen okulu 6 yıldır, İmam Hatip Okulları 7 yıldı. Öğretmen okulundan 1 yıl fazla da olduğu için İmam Hatip olarak göreve başlayanlara ek bir derece geldi. Dünya değişti. Ama o güne kadar yarı maaşla çalıştılar. Bu yıllar yılı sürdü. Ta 70'li yıllara kadar sürdü. 70'li yıllara kadar da bu insanlar muhtaç yaşadılar ve buna alıştılar. Şimdi de arkasından ondan sonra konuşuluyor. Böyle bir konuma alışkın hale getirdiler. Bu çok acı bir gerçek ama hocalar mümkün mertebe artık elhamdülillah o günler geride kaldı. O sıkıntılı günler mümkün mertebe gerçekten muhtaç değillerse veya kendi şeylerini kendileri görüyorsa zekat almamalarını tavsiye ederiz. Bu sözlerini de mevkilerinde daha güçlü kılacaktır. Dolayısıyla insanlar dikkat etmelidirler. Zaruri olmadıkça mezheplerin telfik edilip kolaylığı alınarak amel edilmesi caiz midir? Değildir. Çünkü telfik edilmesi hiç caiz değildir. Mezhepler mezhep olarak kalmalıdır. Telfik ayrı bir anlayıştır. Şöyle bir anlayıştır telfik. Her mezhebin sahih olan yanlarına, uygun olan yanlarına alalım. Yeni bir mezhepeyi. Bu tercihi kim yapacak? Ben yapayım dese razı olmazlar. Kimler yapacak? Yamuklar yapacak. Bu beşinci bir mezhep olmaz mı? Her mezhebin kendi içinde bir plan projesi vardır. Bir yapısı vardır. Birbirine eksiğini yediğini dolduran tarafı vardır. Ya sen bir plan proje üzerine bunu yükselteceksin. Bu yeni bir mezhep demektir. Yahut da işine geleni alıyorsun. Çatışan çatışmayan. Bu çok sıkıntılı bir şeydir. Ama bu asıl şunun için. Bunu uzun uzun konuşuruz. Bunun çok getirdiği sıkıntılar var. Çünkü bir prensip hukuk gidip başka yerde bir başka şeyle çatışmamalıdır. Çünkü karşına bir gün o dikilir. Niye burada sen böyle dedin de gittin de vakıflar hukukunda şunu demedin. Çünkü aynı kaide onu demeni gerektiriyor. İslam hukuku içerisinde bir bütündür, birbiriyle çatışmaz. Ama böyle yaparsan çatışır. Çünkü sen rastgele seçtin.

0: Böyle bir hukuk sistemi yok. Ayrıca bu şuna zemin hazırlanmaya çalışıyor. Gün gelecek, şiddet de onun için çalışılıyor. Dinlerin en çağdaş, en insancıl Avrupa normlarına, evrensel beyannamelere uygun yanları bir araya toplamalı, küresel bir din oluşturulmalıdır. Bu söylenmeye başladı. Mezheplerin birleştirmek, bunu birleştirmeye adımdır. Bilesiniz. Bunun için çalışılıyor. Evet. Kurbanla ilgili benim yaşadığım yer İstanbul ama Kurban Bayramı'nda kurban kesmek aile ziyareti için Samsun'a gidiyorum. Kurban Samsun'da kesip orada dağıtıyoruz. Kurban kabul oluyor mu? Kabul oluyor. Allah bereket versin. Kurbanda seferilik var mıdır? Kurbanda seferilik ayrı bir konu bu soru. Kurban, evet, kurban mukim üzerine vaciptir. Doğru. Arkadaşlar şunun için diyorlar. Mukim üzerine vacip olunca sen Samsun'a gidersen mukim olmaktan çıkıyorsun. Üzerine vacip değil. Şimdi bunu kurbanı düşürmek için vacibi düşüreyim diye yaparsan bu mekruhtur. Bu caiz değildir. Bu vebal getirir. Ama hayır, ben orada gideceğim. Sıla-i Rahim'de kurbanımı da keseceğim. Dolayısıyla taharat kesiyorum. Köyümde kesiyorum. Bu vesileyle de akrabamı görmüş olup gelip bu kurban caizdir, geçerlidir. Neye benzer bu? Sefere çıkan insanın üzerine cuma namazı da vacip değildir. Yerine öğle namazı kılabilir. Ama gidersin camiye cuma namazını kılarsan namazı yerine getirmiş olursun. Burada da kurbanı yerine getirmiş olursun. Kurbanı iptal için değil, yerine getirmek için seferdir, geçerlidir. Mest abdesti aldıktan sonra hemen sonra mı giymek gerekir? Daha sonra abdest bozulmadan giyebilirsin. Abdest bozulduktan sonra giyersen olmaz. Tamam. Aradan zaman geçtikten sonra giyilebilir mi? Evet, giyilebilir. Abdest bozuluncaya kadar, çünkü sen abdestlisin. Diyelim ki 3 saat sonra giy. Abdestliysen o ayağını yıkarak aldığın abdest üzerinde varsa giyebilirsin. Nazar boncuğunu zevk olarak taşımak doğru mudur? Şüphelidir. Doğru değildir. Nazar boncuğunun resmi dahi olsa üstünde bulunur ve vefat edersen imansız ölmek nedir? Yani bunu, yani iman kalpte olduğu sürece insan imanlıdır. Nazar boncuğunu belki şamanizmden gelme bir hastalıktır. Hala boncukçuluk vardır şey dünyasında ama şöyle bir şey var. İnsan nazar boncuğunu belki şu şekilde bir faydası var. Diyelim ki görünür bir yerde olunca gözün ilk bakışı daha tesirlidir. En çok elektrik yüklü olan da o ilk bakıştır. İlk bakış boncuğa yüklenirse belli bir orada boşaltma yapar. Bunun ötesinde şamanizmden gelme bir anlayıştır. Dolayısıyla faydası yoktur. Eğer faydasına inanılırsa, bundan öte bir faydasına inanılırsa dolayısıyla zarar getirir. Eskiden nazar hiç kabul edilmezdi. Şimdi kabul ediliyor çünkü bu konuda epey başarılılar çıktı. Ben bir zamanlar görmüştüm. Sırlı vazo var ya, bu içine çiçek miçek konulan bir arkadaş, astsubay bir arkadaş bakarak şişeyi çatlatıyordu. O vazoyu çatlatıyordu bakarak. Tavukları uyutabiliyordu. Hayvancağız arka üstü pat diye düşüyor. Kediyi uyutamıyor, kediye çalışıyor. Kedi bir de bakmıyor. Tavuğu şey yapıyordu, kedi ona bakmıyor. Uyutamıyordu. Gözün tesirini artık herkes kabul etmeye başladı. Eskisi gibi inkar edemiyorlar. Ama nazar boncuğu ayrı bir konudur. Dolayısıyla çok doğru değildir. Yanlış anlaşılmaya da sebep oluyor. Ama isteyen insan süs için, şu için üzerinde taşı örünce bu insana eğer böyle bir duyguyla, nazar boncuk olduğu için fayda edecek duygusuyla taşımıyorsa insanın imanı ile ilgili söz söylenilmesi doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'deki kadınlarla ilgili miras ayetlerinin günümüz koşullarında da geçerliliğini kaybettiğini söyleyen kişilerin imamlığı caiz midir? Değildir. Değildir. Bu gibi imamlık yapan kişilerin arkasında namaza durulur mu? Durulur diyemiyorum. Yani ben bunu söyleyeyim ama bu direkt ayet inkarıdır maalesef. Bunu söyleyemiyoruz. Burada insanların, evet, yani erkeklere mesuliyetini hatırlatmak lazım, nafaka sorumluluğunu hatırlatmak lazım, taşları yerine oturtmak lazım, şu lazım, bu lazım, bunlar ayrı bir konu. Ama açık ayetle açık bildirilen bir şey inkar, ayeti inkar manasına gelir, bu İslam'ı inkar manasına gelir. İmameti doğru değildir, arkasındaki namaz da doğru değildir. Paylaşım yapılırsa vebal işlenmiş olur, hak fazlası alan haram almış olur. Doğru olan budur diye inanırsa o zaman ayeti inkar etmiş olur. İnanmadan yaparsa vebal işlemiş olur, haram almış olur. Tamam? Oldu. Allah'a emanet olun.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersimizde bugün Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde 29. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bâbu men edrake rek'aten minel fecr. Sabah namazının sadece bir rekatına yetişebilen, yani güneş doğmadan önce sadece bir rekatını kılabilen kimsenin durumu ile ilgili hadisi şerif. Kale'l müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Abdullah İbni Mesleme. An Malik'in, an Zeyd ibn Esleme, an Atta ibn Yesar'in, an Busir ibn Sa'id'in ve an el-A'raci yuhaddisunehu an Ebi Hurayra'ta radıyallahu anhu en Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men edrake mines subhi rak'aten kable en tatlu aşşems. Kim sabah namazının farzından güneş doğmadan önce bir rekatına yetişebilirse fakat edrake subha sabah namazına yetişmiş olur. وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْأَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْأَصْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْأَصْرَ. Kim güneş batmadan önce ikindi namazının farzından bir rekat kılmış ise ikindi namazına yetişmiş sayılır. Bu hadis-i şerif daha önce yine İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh tarafından rivayet edilmişti. Bu hadis-i şerifin açıklamasına baktığımız zaman, şerhine baktığımız zaman şu hususta karşılaşmaktayız. Bedreddin el-Ayni merhum Buhari şerhinde diyor ki قَدْ تَوَاتَرَدْ الْاَثَارُ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم يتواتر ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك. Bu konuda varid olan hadis-i şerifler iki ayrı şekilde yer almaktadır. Mütevatir olan hadis-i şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş doğarken namaz kılmanın caiz olmadığı ifade edilmektedir. Güneş doğarken namaz kılanlar ateşe tapanlara, güneşe tapanlara benzetilmiş. Güneşin şeytanın iki boynuzu arasında doğduğu ifade edilmiştir. Yine aynı konuda bu okuduğumuz hadis-i şerif gibi güneş doğarken bir rekat olsun kılabilen kimsenin o namazı kılmış sayılacağı ifade edilmiştir. İşte bu iki ayrı rivayeti değerlendiren İmam Ebu Hanife ve o çizgide gelen Hanefi imamları güneş doğarken bir rekat sabah namazının farzından kılan kimsenin bu namazının caiz olmadığını bu konudaki mütevatir hadisi şeriflerle ifade etmişlerdir. Ama İkindi namazı konusunda mezhep imamları tarafından şu okuduğumuz hadis-i şerif delaletiyle ikindi namazının farzından bir rekat olsun güneş batmadan kılabilen kimsenin bu namazının geçerli olduğu ifade edilmiştir. Yani sabah namazının farzından bir rekat namaz kılan ile İkindi namazının bir farzından bir rekat namaz kılanın durumu farklı şekillerde mütalaa edilmektedir. Bu konuda
yine hadis-i şerifler gelecektir. 30. bab, babu men edrake minas salati rek'aten. Bu defa umumi bir ifade, genel bir ifade kullanılmakta. Herhangi bir namazdan bir rekata erişen kimsenin namazı sahihtir, geçerlidir. Mesela cuma namazına, sadece bir rekatına yetişebilen kimse o cuma namazının farzını kılmış olmaktadır. Tabi bu caiz olma durumu çok istisnai durumlarda verilen bir hüküm. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazı vaktinde kılmak ile ilgili hadis-i şerifleri daha önce geçmişti ve yine daha sonraki derslerimizde gelecektir. 57. hadis-i şerifte İmam Buhari Hazretleri şu rivayeti naklediyor. Haddesena Abdullah İbni Yusuf kâle akbarana Malik an İbni Şihabin an Ebi Selemete İbni Abdirrahman an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu. Yine İmam Malik tarikiyle yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men edrake rak'aten minas salati fakat edrake salah. Herhangi bir namazda bir rekata erişebilen, o vakit çıkmadan önce bir rekata erişebilen kimse o namaza erişmiş olur. Veya herhangi bir namazın ilk son rekatını cemaatle kılan kimse sanki cemaatle namaz kılmış gibi ecir ve sevap kazanmaktadır. Mesela Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da kılınan bir rekat namaza mukabil 100.000 rekat sevabına erişmiş olmaktadır. Dolayısıyla cemaatte geç kalan kimselerin bu namazda geç kalan kimselerin dikkatli olmaları ve bu namazda son rekat olsun yetişmek için gayret sarf etmeleri gerekmektedir. Tekrar etmek gerekirse herhangi bir namazın son rekatına erişen kimse o namazın cemaat sevabını kazanmış olur veya ikindi namazdır. Yani o namazın geriye kalan rekatlarını tamamlama şartıyla tekrar bu namazı iade etmiş olmuyor. Ama sabah namazı için farklı iki ayrı görüşün olduğunu ifade etmiş olduk. 31. babımız babus salati ba'del fecri hatta tertefi'aş şems. Kalel İmamul Bukhariyyu rahimahullah. Haddesena Hafs ibn Umar. Kale haddesena Hişam an Katadete an Ebil Aliyeti an İbn Abbasin radıyallahu anhuma. İbn Abbas denince tabi Abdullah İbn Abbas anlaşılmaktadır. Peygamberimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın Abdullah'tan başka Fadıl isimli bir başka oğlu daha vardır sahabi olarak. Bunun da ismi hadis-i şeriflerde geçmektedir ama İbn Abbas denince Abdullah bin Abbas, fakih, muhaddis, müfessir, tercümanül Kur'an, Kur'an'ın tercümanı lakabıyla maruf, ilk tefsir müellifi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ibadetini geceleri bile takip eden, izleyen bir genç sahabi Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Şehide indi ricalun mardiyyu. Güvenilir kişiler benim yanımda şehadette bulundular. Doğruluklarına, dindarlıklarına, hafızalarına güvendiğim kişiler şahitlikte bulundular. O ardahum indi Umar. Bunların arasında benim en çok tercih ettiğim, en çok razı olduğum Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anis salati ba'de subhi hatta teşruka şems. Bu güvenilir sahabe-i kiramın şehadetine göre
Nebi-i Zişan Efendimiz, Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar herhangi bir namaz, nafile namaz kılınmasını nehyetmişti. Ve ba'del asri hatta tagrube, yine ikindi namazının farzından sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılınmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti, yasakladı. Burada nafile namazın mekruh olduğu iki ayrı vakitten söz edilmektedir. Biri sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar vakit olsa bile, yine ikindi namazının farzından sonra güneş batıncaya, akşam namazının vakti girinceye kadar yine o uzun vakitte bile nafile namaz kılmak mekruhtur. Yani ikindi namazının farzından sonra vakit var, nafile namaz kılalım derseniz sünnete aykırı davranmış olursunuz. Ama kaza namazları caizdir. İkindi namazının farzından sonra kaza namazı kılınabilir. Bununla ilgili hadis-i şerifte gelecektir. İbadetlerde iki ayrı ölçü, iki ayrı kriter, iki ayrı prensip vardır. Hem şekil şartı hem de manevi gönül ürpertisi istenmektedir.

İslam'ın bütün emirlerinde asıl olan gönlün, kalbin, asıl olan maneviyatın yaşanması. Ama söz konusu ibadet ise ibadetleri mutlaka sevgili Peygamberimizin yaptığı şekilde yapmak, eda etmek zorundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki "Huzû anni menâsikekum." Hac ibadetinizi benden alın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki "Sallû kemâ ra'aytumûni usallî." Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Namazda, oruçta, haçta, zekatta, bütün ibadetlerde Peygamber Efendimizin o şekil olarak emrettiği şekil şartlarını yerine getirmekte, ama bununla beraber yine o namazın gönül ürpertisiyle, gözyaşıyla o namazın Allah'ın emrine teslimiyetle büyük bir huşu ve haşyetullah ile eda edilmesi istenmektedir. İhtecce bihi Ebu Hanife'te ale ennehu yukrahu en yeteneffele ba'de salatil fecri hatta tatlu aşşems. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu kuduğumuz hadisi şerifi 58 no'lu hadisi şerifi delil olarak kabul ederek sabah namazının farzından sonra vakit olsa bile güneş doğuncaya kadar nafile bir namazın kılınmasının mekruh olduğunu ifade etmiştir. Ve ba'de salatil asri hatta tagrube şems ve yine ikindi namazının farzından sonra güneş batıncaya kadar. Tabi buradaki mekruh tahrimen mekruhtur. Ve bihi kâlel Hasanül Basriyyü ve Sa'id ibnül Müseyyeb ve Alâ'yı ibnü Ziyad ve Hümeyd ibnü Abdirrahman. Yani bu görüşte olan tabiinden olan zevatın isimleri zikrediliyor. Ve kâlen Nehâi, İbrahim en-Nehâi diyor ki kânû yekrahûne zâlik ve huve kavlu cemaatin minessahâbe. Bunu mekruh görüyorlardı. Cemaatten bir grup sahabi, sahabeden bir grup kimse de aynı görüşü ifade etmişlerdir. Kaleb ve Kaleb ibn Battal, Buhari'yi şerh eden Zevattan İbn Battal diyor ki tevateratil ahadisu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha anis salati ba'de subhi ve ba'del asır. Kendi namazının farzından sonra ve sabah namazının farzından sonra nafile namazın kılınmasının Peygamberimiz tarafından nehyedildiği mütevatir, yani en kesin hadis-i şeriflerle beyan edilmiştir. Mütevatir hadis, yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan güvenilir bir ravi grubunun aynı şekilde yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan bir başka gruptan rivayet ettikleri hadisi şeriftir. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh ikindi namazından sonra namaz, nafile namaz kılan kimseleri o meşhur kamçısıyla uyarırdı. Bi mahdari mine sahabeti min gayri nekir. Sahabe-i kiramın huzurunda hiç kimse de bunu garip karşılamazdı. Ve kerihe zâlike Ali ibn Ebi Talib ve Abdullah ibn Mes'ud ve Ebu Hureyre ve Semuret ibn Cündüb ve Zeyd ibn Thabit ve Selemet ibn Amr ve Ka'b ibn Murra ve Ebu Umame ve Amr ibn Ambese ve Aişe ve Sunabihi. İşte bu şahsiyetler, sahabe-i kiramın en kıymetli zevatından olan şahsiyetler de bunu mekruh görmüşlerdir. Yani mezhep imamları herhangi bir görüşü ortaya koyarken hem hadisi şerife hem de bu hadis-i şeriften bu hükmü çıkaran sahabe-i kirama itimat etmişlerdir. Evet. Kal haddesena Musaddad kal haddesena Yahya an Şu'be an Katade semi'tu Ebel Aliyeti an İbn Abbas radıyallahu anhuma kal haddeseni nasun bihaza. Bu hadis-i şerifin mütabi'i olan, yani aynı sahabiden Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir başka tarik
İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas diyor ki haddeseni nasun bihada. Bana bu hadisi birçok kimseler rivayet etmiştir ifadesini kullanıyor. 59. hadise geçiyoruz. Bu hadisi şerifte İmam Bukhari Hazretleri şu rivayeti naklediyor. Haddesena Musaddad قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. Güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmaya çalışmayın. Namazınızı bu vakti ertelemeyin. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifle işte bu hadis-i şerifi birlikte mutala eden İmam Ebu Hanife Hazretleri namazın geciktirilmemesi noktasında hassasiyeti ifade ediyor ve güneş doğarken sabah namazının bir rekatına yetişen kimsenin bu namazı sonradan iade etmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama güneş batarken bir rekatına olsun, ikindi namazının bir rekatına olsun yetişen kimsenin namazı bütün imamlar tarafından geçerli olmaktadır. Bu konudaki hadis-i şerifleri birlikte inceleyen, birlikte mütalaa eden zevatın hükmü bu şekilde. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadis-i şerifinde tilke salatül münafikîn diye başlayan bir hadis-i şerifte işte münafıkların namazı şudur diye başlayan namazda kişi bekler, bekler, bekler, güneş tam kızarır, batmaya yüz tutar, o da ikindi namazının farzına durur diyerek Peygamber Efendimiz bu çeşit ikindi namazının farzının ertelenmesinin münafıkların adeti olduğunu ifade buyurmaktadır. Namaz vakitleri konusunda müthiş bir disiplin emredilmektedir. Hayatımızı namaza göre düzenleme, namazı bir kriter, bir ölçü olarak alma, namaz eksenli bir hayat düşünme, planlama, düzenleme mümin kulun en büyük özelliği olmalıdır. Namazsız bir dindarlık düşünülemez. Namazı olmayan bir din anlayışı kabul edilemez buyuran Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve kâle haddeten İbn Umar kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Ömer bana nakletti ve dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza tala hacibuş şemsi فَأَخِّرُوا الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ. Güneşin bir tarafı, güneş kursu dairesinin bir tarafı göründüğünde namazınızı erteleyin. Artık bu namazı kılmayın. حَتَّى تَرْتَفِعَ, güneş yükselinceye kadar. وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ, güneş dairesinin bir tarafı kaybolunca فَاَخِّرُ السَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبُ, bu namazı güneş batmaya bırakın. Yani artık o namazın vakti bitmiş demektir. Evet. حَاجِبُ الشَّمْسِ, hacip kaş demek. Güneşin kaşı, yani güneşin bir tarafı anlamında mecazi bir ifade olarak kullanılmıştır. تَابَعَهُ عَبْدَتُ, abde de Abde bin Süleyman, Yahya İbni Said el-Kattan'ı bu rivayetinde desteklemiş. İmam Bukhari Hazretleri en sahih hadis-i şeriflerden seçtiklerini, süzdüklerini Sahih-i Bukhari isimli bu kitabına derc etmiş, nakletmiş ve bu kitabında en sahih hadislerle İslam fıkhının, İslam hukukunun temel esaslarının, nebevi açıdan temel esaslarının bizlere kadar nakledilmesine vesile olmuş. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.
60. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesena Ubeydübnü Süleyman. Ubeydübnü İsmail. An Ebi Usamete, an Ubeydillah, an Hubeyb ibn Abdirrahman, an Hafs ibn Asım, an Ebi Hureyre radıyallahu anh. Şu Ebu Hureyre ne mübarek bir zat. 5000'den fazla Peygamberimizin mübarek ağzından duyduğu o hadis-i şerifleri gayet iyi tespit etmiş. Peygamberimizin duasına layık olmuş. Suffe ashabı içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini bize nakletmiş çok kıymetli bir zat. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'ateyni. İki çeşit alışverişten. Ve an libseteyni. İki çeşit kıyafetten. Ve an salateyni. İki çeşit namazdan bizleri nehyetti. Neha an salati ba'del fecr hatta tatlu aşşems. Sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar nafile bir namaz kılmayı mekruh gördü Peygamberimiz. Ve ba'del asri hatta tagrube şems. İkindi namazının farzından sonra güneş batıncaya kadar herhangi bir nafile namaz, yani sünnet namaz mekruhtur. Ve an ihtimali samma, eli ayağı çıkarmadan böyle tamamen bir elbiseye bürünüp bu şekilde bir giyim tarzını Peygamberimiz mekruh gördü, hoş görmedi. Yani üzerinize bir kumaş alıyorsunuz, eliniz, ayağınız, hiçbir tarafınız görünmüyor. Sadece belki yüzünüz açık. Bu şekilde bir elbise, ihtimali samma deniyor. Hoş görünmeyen bir elbise tarzı. وَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ لَسَّمَا. Yine bir başka örtünme şekli, tek bir elbiseye bürünüyor ama bu elbise açıldığı zaman diz, erkekler için söylüyorum, diz kapağı ile göbeğinin arası görünüyor. Sadece içine herhangi bir elbise giymeden böyle bir tek parça bir elbiseye bürünmek de hoş karşılanmıyor, mekruh olarak görünüyor. Vanil münabezeti vanil mülamese, iki çeşit ticari alışveriş şekli var. Bu alışveriş şekillerinden biri münabeze, diğeri mülamese. Münabeze yani aynı şeye, aynı ticari eşyaya talip iki ayrı kişi var. Ama biri daha önce davranıp elindeki bir şeyi, bir taşı, herhangi bir şeyi o kumaşın üzerine atıyor. Bu elbiseye talibim diyor. Veya bir başkası önce davranıp o elbiseye dokunuyor. Tamam, önce ben dokundum. Bu elbiseye ben talibim diyor. Cahiliye dönemi alışveriş şekillerinden münabeze, mülamese. Mülamese, lemese dokunmakla ilgili bir alışveriş tarzı. Münabeze, nebz atmayla, herhangi bir şey atarak, yani işte şu elbise benimdir diyerek talip olma. Özellikle ihalelerde, açık arttırmalarda gayet açık, net ifadelerin kullanılması gerekiyor. Cahiliye döneminde ihtilafa, tartışmaya sebep olan bu cins alışverişlerin uygun olmadığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değişik şekillerde ifade buyuruyor. İslam yepyeni bir anlayış tarzı getirmiştir. İslam yepyeni bir toplum modeli önermektedir. İslam tamamen farklı bir medeniyet anlayışı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla İslam'ı bir başka anlayışla karıştırmak caiz değildir. Bütün beşeri düşüncelerden, bütün beşeri ideolojilerden, bütün insanın ortaya koyduğu her çeşit izimlerden, görüşlerden, anlayışlardan, yaklaşımlardan, akımlardan, inançlardan farklı tek, yegane, en üstün ilahi nizam İslam'dır. Bunu bir başka şeyle yamamak caiz değil. İslam'ı sadece İslam'la tarif edebiliriz. Kendisine özgü özellikleri, hususiyetleri olan İslam'a gönül vermek ve Kur'an-ı Kerim'de sünnet-i seniyyede anlatılan 1400 senedir ehli sünnet alimlerinin tarif ettiği şekilde nakledilen İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin.
duasıyla noktalıyoruz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 29. cüz.
2: Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
1: ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

Sonra gözünü iki kez daha çevir, tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
1: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ
1: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da, evet bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: الصدور.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
1: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

0: يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
1: Kudret ve saltanatı ile gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: أرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
1: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
0: وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
1: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür.

0: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Sen de ki, buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

0: فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

de ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz, size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette, kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: Nun. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَاِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da, hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
1: Onlar da, Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.
0: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.

O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ.
1: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
0: Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler, Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı, "O bir dilidir," diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka.
0: Kıyamet.
1: Mel-Hakka.
0: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّ
0: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince, onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.
1: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
0: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın, bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış, içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Firavun da, ondan öncekilerde, altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
1: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
1: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ
0: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
1: فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ
0: Sûre bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, İşte o gün olacak olur, kıyamet kopar.

0: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
1: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
0: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: قَرَؤُوا كِتَابِيَهْ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: maliye helaka anni sultaniye.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise, keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.
0: Huzuhu fegulluh. Thummel cehime salluh.

0: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
1: Allah zebanilere şöyle der: Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o, Yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.
0: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ
1: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
0: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّق۪ينَ
1: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. لِلْكَافِر۪ينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.
0: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ 50,000 سنة
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَع۪يدًا وَنَرَاهُ قَر۪يبًا
1: Ey Muhammed! Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz.
0: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonraki

0: kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'aten lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe ev'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyanı kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a İzâ messehu şerru cezû'a ve izâ messehu'l hayru menû'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.

0: Ancak namaz kılıp namazlarına devam edenler bunun dışındadır.
1: وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
1: Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِرَبِّ

0: عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
1: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
0: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
1: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: İnne ecelallahi izâ câe lâ yu'ekharu lev kuntum te'lemûn.
1: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
0: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا.
1: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
0: Ve inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum ve asarru wastakbaru istikbara. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.

0: lekum enhara.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
1: Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ''Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.''

0: وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkârcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbim,

ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.
1: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
0: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا.
1: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
0: وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا.
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
1: وَاَنَّا لَا نَدَر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
0: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: عددا.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
0: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: bihi fe la yakhafu bakhsan ve la rahaqa.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine

0: haksızlık edileceğinden.
1: وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا
0: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
0: Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
1: وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا
0: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
1: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: Ey Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
1: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: dunihi multahada.
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta izâ ra'ev mâ yû'adûne feseya'lemûne men ad'afu nâsiran ve eqallu adedâ.
1: Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
0: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
1: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere, kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip, üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne naşi'ate'l-leyli hiye eşeddu vet'en ve aqvam qila. İnne leke fin-nehari sabahan tawila.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا.

0: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
1: İnne ledeyne enkelen ve cehime ve ta'amen zâ gussatin ve azâben elîme.
0: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: şahiden aleykum şahiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'auna rasûlâ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
0: İnne hâzihi tezkiretun femen şâettehoze ilâ rabbihi sebîlâ.
1: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.
0: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edena min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak vallahu yuqaddirul leyle ven nehar عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.

0: sura üflendiği zaman, işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا
0: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدَ
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ
0: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
1: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
1: ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ
0: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ اَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرْ
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ
0: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ
0: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
0: Sekar'ın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer. İnnehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عَنِ الْمُجَرِم۪ينَ مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرُ
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar, sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkârların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ

0: Hatta etenel yakîn.
1: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
1: O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.
0: وَمَا

0: وَاَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki, siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُر۪يدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu, ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: Kalla la wazar ila rabbika yawma idhin il mustaqar.
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: La tuharrik bihi lisanaka litacjala bih.
1: Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: İnne aleyna cem'ahu ve kur'anehu.
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: Vucuhun yevme izin nâzira ilâ rabbihâ nâzira
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevme izin bâsira تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.
0: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: İlâ rabbike yevme izinil mesâku.
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
0: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?
0: İnna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira.
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
0: İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran ve imma kafura.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: İnna اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَع۪يرًا.
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا.
1: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: Sabretmelerine karşılık, onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.

0: وَلَا زَمْهَر۪يرًا
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْل۪يلًا
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: rabbuhum ve sekâhum rabbuhum şerâben tahûrâ.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne se'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kâfirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: İnna Allaha kana alimen hakima.
1: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nâşirâti neşrâ. Fel fârikâti ferkâ. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
1: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
0: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
1: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ
1: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline!

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlukkum mim

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

0: فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline!

0: في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.
1: İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn.

Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulû

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 29. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecid'sin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cenaze ve mezarlar. Cenaze. Cenazeler, basiret sahipleri için bir ibret levhasıdır. Cenazelerde hatırlatmak ve gaflette olanları uyarmak vardır. Ne yazık ki günümüzün insanları daima başkalarının cenazelerini göreceklerini ve kendilerinin ölmeyecekmiş gibi kalacaklarını sanarak gafletleri artmaktadır. Hiçbir zaman kendilerinin de bir gün tabuta girip taşınacaklarını aklına getirmez. Bunu düşünseler de çok daha sonra vuku bulacağını sanırlar. Tabutlarda taşınan akraba veya tanıdıklarının bir zamanlar aynı görüş ve düşüncede olduklarını hesaba katmazlar. Halbuki onların bu zanları boşa çıktı ve zamanları munkariz oldu. Önünden bir sal veya tabutun geçtiğini gören kimseye yaraşan, o tabut içerisinde kendisini farz etmesidir. Çünkü mutlak surette kendisi de oradan geçecektir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hatta Ebu Hüreyre radıyallahu anh, bir cenazenin geçtiğini gördüğü vakit, "Git, biz de ardından geliyoruz," derdi. Dımışklı Mekhul, sabahleyin bir cenaze gördüğü vakit, "Git, ben de akşam üzeri oradayım," derdi. Ölüm, belli bir öğüt ve süratli bir gaflettir. Evvelkileri götürür, sonraya kalanlar ise bunu unuturlar. Üseyyid de, "Ben hazır bulunduğum her cenazede, bu adam nereye gitti ve nasıl muamele görecek? Düşüncesinden başka hiçbir şeyle meşgul olmazdım," dedi. Malik bin Dinar'ın kardeşi öldüğü vakit ağlayarak cenazesine gitti ve "Vallahi nereye gideceğimi bilmeden ben huzura kavuşamam. Halbuki hayatta olduğum müddetçe de bunu bilemem," dedi. Ameş

Diyor ki, gittiğimiz cenazelerde herkes hüngür hüngür ağladığı için şaşırır ve cenazenin asıl sahibinin kim olduğunu bulup taziye edemezdik. Sabit el-Bennani de, gittiğimiz cenazelerde herkesi yüzü kapalı ağlar halde görürdük, derdi. İşte eski insanların ölümden korkmaları böyleydi. Ne yazık ki günümüzde cenazeye gidenler, gülmekte, arkadaşıyla şakalar yapmakta, umursamaz bir vaziyette eğlenmektedir. Konuştukları, vereselerine bıraktıkları mallar hakkındadır. Hiç kimse kendisinin de aynı şekilde öleceğini ve sonunun ne olacağını düşünmez. Bu ne büyük akılsızlık ve gaflettir. Bütün bu gafletin sebebi isyandan doğan kalp katılığıdır. Bu suretle Allahü Teala'yı, ahireti ve önümüzdeki müşkül durumları unutarak gaflet içinde boş şeylerle vakit geçiriyoruz. Bu gibi gaflet uykusundan uyanmayı Allahü Teala'dan dileriz. Zamanımızda cenazede hazır olanların en iyileri cenaze için gözyaşı dökenlerdir. Bir insanın aklı olsa ölüye değil kendi için ağlardı. Nitekim İbrahim Ziyad ölünün birine acıyıp da ona ağlayanlara bakarak "Eğer kendiniz için ağlasaydınız çok daha iyi ederdiniz. Çünkü bu adam ölüm meleğini görmek, ölüm acısını tatmak ve son nefeste iman korkusu gibi üç zorluktan kurtulmuştur. Halbuki bunlar sizin önünüzdedir," dedi. Ebu Amr bin el-Ala diyor ki, Cerir katibine bazı şiirler yazdırıyordu. Bu sırada ben de yanında bulunuyordum. Tam bu esnada bir cenaze gözüktü. Cerir yazıyı durdurdu ve "Vallahi bu cenazeler beni kocalttı," dedi. Ve şu mealdeki iki beyti okudu. "Cenazeyi görünce elbette ki korkarız. Fakat o kaybolunca eğlenceye dalarız. Kurt sürüye saldırsa bütün koyunlar ürker. Birini aldığında otlama devam eder." Cenazede bulunan bir kimsenin cenaze adabına uyması saygıdan ileri gelir. Yine cenaze adabından diğer bir kısmı da ölü kötü bir insan olsa bile ona hüsn-i zan etmektir. Çünkü işin iç yüzünü ve son nefesi bilmiyoruz. Rivayete göre Ömer bin Zer'in komşularından birisi ölmüş, kötü bir insan olduğu için cenazesine kimse gelmek istememişti. O cenazeyi hazırladı, namazını kıldı ve mezara gömdükten sonra "Ey zat, Allahü Teala sana rahmet etsin. Çünkü Müslüman olarak yaşadın ve namazını kıldın. Her ne kadar onlar senin için günahkardır diyorlarsa da acaba günahsız olan kimdir?" dedi. Yine hikaye edildiğine göre Basra mahallelerinin birisinde adamın biri ölmüş. Karısı cenazeyi yıkayıp defnedecek kimse bulamamış. Çünkü onun kötülüğünden ötürü kimse sahip çıkmamış. Bu durum karşısında kadın iki hamal tutmuş ve cenazeyi musallaya götürmüştü. Yine de namazını kılmaya kimse gelmedi. Nihayet cenazeyi defnetmek için mezarlığa götürdü. O civarda bulunan zahitlerden bir zat, adeta cenazeyi bekler gibi hazır duruyordu. Zahit, cenazenin namazını kılmaya hazırlanınca, bunu duyan civardakiler de cenaze namazına katıldılar. Fakat yine de böyle bir zahidin, bu tür bir fasığın cenaze namazını kılmasına şaşmaktan kendilerini alamadılar. Bunun üzerine zahit, "Bana rüyamda kabristana in. Orada başında yalnız bir kadın bulunan sahipsiz bir cenaze var. Affedilmiştir. Onun namazını kıl," dediler. "Ben de onun için geldim," dedi. Tabii bu sözleri duyanların şaşkınlıkları daha da arttı.
Bunun üzerine zâhir,

Zahid, adamın hanımına kocasının durumundan sordu. Hanım da, herkesin bildiği gibi sarhoş idi, dedi. Zahid kadına, iyi düşün, bunun hiç iyi bir tarafı yok muydu, diye sordu. Kadın, evet, kocamın üç hali vardı. Her gün sabah olup ayılınca elbisesini değişir, yıkanır, abdest alır ve cemaatle sabah namazı kılar. Evde çocuk barındırırdı. Hatta bunlara kendi çocuklarından daha çok bakardı. Üçüncüsü, gece sarhoşluğundan ayıldığı vakit, ''Ey benim Rabbim, benimle cehennemin hangi boşluğunu dolduracaksın?'' der ve ağlardı. Zahid bunları dinleyince, şüphesi zahir olarak evine döndü. Sıla bin Üşeym'in kardeşi defnedildiği vakit, mezarının üzerinde kardeşi şöyle dedi, ''Şayet kabir azabından kurtuldunsa, büyük tehlikeden kurtuldun. Mezardakinin hali.'' Dahhak radıyallahu anh, Resulullah'a, ''İnsanların en zahidi kimdir?'' diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kabri ve kabirde çürümeyi unutmayan, dünyanın fuzuli zinetlerini terk eden, bakiyi fani üzerine tercih eden, yarını düşünmeyen ve kendisini ölülerden sayandır.'' buyurdu. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, ''Ne oluyor, mezarlara komşu oldun?'' dediler. Şu cevabı verdi, ''Onlar sizden çok iyi komşulardır. Çünkü onlar dilleriyle dünyalıktan bahsetmezler. Kendi dilleriyle ahireti anlatır dururlar.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, ''Mezarlıktan daha feci bir manzara görmedim.'' buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor, ''Resulullah ile bir mezarlığa uğradık. Resulullah bir mezarın başında durdu. Kendisine en yakın ben bulunuyordum. Ağladı. Hepimiz de ağladık. Bize, "Niye ağlıyorsunuz?" diye sordu. "Sen ağlayınca biz de ağladık," dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu benim annem Amine'nin mezarıdır. Ziyareti için Rabbimden izin istedim, verdi," buyurdu. Hazreti Osman, her ne zaman bir mezarı ziyaret etse ağlar ve sakalı ıslanırdı. Kendisine, "Cennet veya cehennem anıldığı vakit ağlamazsın da mezar başında niye ağlıyorsun?" diye sorduklarında, "Resulullah'ın, kabir ahiret yolunun ilk konak yeridir. İnsan orada kurtarırsa ondan sonrası kolaydır. Kurtaramazsa ondan sonrası daha zordur," buyurduğu için ağlarım, dedi. Amr bin As radıyallahu anh, bir zaman bir mezarlıktan geçerken kabristana baktı. Atından indi ve orada iki rekat namaz kıldı. Kendisine, "Böyle bir adetin yoktu, neden böyle yaptın?" diyenlere, "Kabristandakilerle mezar arasındaki macerayı hatırladım da, hiç olmazsa iki rekat namaz ile Allahü Teala'ya yaklaşayım dedim," dedi. Mücahit diyor ki, "Ölen insan ile ilk konuşan mezardır. Mezarı kendisine, "Ben kurt böcek yeriyim, ben yalnızlık yeriyim, ben garip ve karanlık bir yerim. İşte benim sana söyleyeceklerim bunlardır. Sana bunları hazırladım. Sen bana ve benim için ne hazırladın?" der. Ebu Zer radıyallahu anh, "En yoksul günümü size bildireyim mi? En fakir günüm mezara konduğum gündür," buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh, vaktinin çoğunu mezarlıkta geçirirdi. Sebebini soranlara, "Öyle kimselerle düşüp kalkıyorum ki, onlar hep bana ahireti hatırlatır. Yanlarından ayrıldığım vakitte de beni çekiştirmezler," dedi. Cafer bin Muhammed de
gece vakti mezarlığa uğrayacaktır.

Durar, onlara selam verir ve size ne oluyor ki sözlerime cevap vermiyorsunuz der. Sonra da kendi kendine, vallahi onlarla cevap vermeleri arasında büyük engel vardır. Ben de yakında onlar gibi olacağım der ve sabaha kadar orada namaz kılardı. Ömer bin Abdülaziz de arkadaşlarından birisine, geçtiğimiz gece ölüleri düşündüm. 3 günlük bir ölüyü mezarında görsen, ne kadar samimi dostun olsa da ondan nefret edersin. Orada dolaşan kurt ve böcekleri, akan irinleri, pis kokusu arasında kurtların kendisini nasıl parçaladığını, kefeninin bozulup vücudunun pis hale geldiğini görüp kendisinden nefret ederdin, dedi. Ardından da bayılıp düştü. Yezîd er-Rakkâşî de, ey mezarlarında yalnız kalıp, ameliyle yerin içinde ünsiyet edenler, ne olaydı, hangi amelinizle müjdelendiğinizi ve hangi kardeşlerinize gıpta ettiğinizi bilseydim, dedi. Sonra öyle ağladı ki, ağlamasından sarığının ucu ıslandı. Sonra da, vallahi iyi amellerle müjdelendi. Allah'a ibadette birbirine yardımcı olanlara gıpta etti, dedi. Hatem el-Esam, bir mezarlığa uğrayıp oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen hem kendisine hem de oradakilere ihanet etmiş sayılır, dedi. Abidlerden Ebu Bekir, ah anneciğim, keşke beni doğurmasaydın. Çünkü oğlun uzun müddet mezarda tevkif edildikten sonra uzun yola çıkacaktır, dedi. Yahya bin Muaz-ı Razi, Ademoğlu, Rabbin seni cennete davet ediyor. Hangi yönden ona icabet edeceğine bak. Eğer dünyadan ona icabet eder ve yolculukla meşgul olursan, cennete girersin. Eğer mezarında bu davete icabet etmek istersen, cennete giremezsin, dedi. Hasan bin Salih, mezarlığa uğradığı vakit, dışın güzel ama bütün zorluklar içindedir, derdi. Atâ-i Süllemî, gece olduğu vakit, ey kabir ahalisi, öldünüz, vay ölüm, vay! Amelinizi gördünüz, vay ameliniz, vay! Yarın da ata sizinledir, sözünü tekrar ederek sabahleyin oradan ayrılırdı. Süfyan diyor ki, mezarı çok anan, onu cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Onu unutan ise, sonunda orayı cehennem çukurlarından bir çukur bulur. Rebi bin Haysem, evinde bir mezar kazdı. Kalbi katılaştığı vakit oraya girer, bir müddet yatar, sonra Mü'minun suresi 99. ve 100. ayetlerini tekrar tekrar okurdu ki manası şudur. Rabbim beni geri gönder, ta ki ben zayi ettiğim ölüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Sonra Rebi, ey Rebi, işte geri çevrildin. Hadi amel et bakalım, derdi. Ahmet bin Harp de şöyle diyor. Yer, karyola ve döşeğini süsleyip, uykuya yatan adama şaşar ve, ey adam, aramızda hiçbir perde olmadan, uzun müddet benim içimde yatacağını düşünmez misin, der. Meymun bin Mihran anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz ile mezarlığa doğru gittik. Mezarları görünce ağladı. Sonra bana dönerek, ey Meymun! Bunlar atalarımın mezarlarıdır. Sanki dünyaya hiç karışmamışlar gibidir. Baksana, nasıl toprak altında kaldı ve mezarları eskidi. Bedenlerini kurt ve böcekler yedi ve bitirdi, dedi. Sonra tekrar ağladı ve, vallahi şu mezara girip de azaptan emin olan kimseden daha büyük
in'am edilmiş bir kimse düşünemem, dedi. Sabit el-Bennani de şöyle anlatıyor. Bir defa bir mezarlığa girmiştim. Çıkmak istediğim zaman ardımdan bir ses, ey Sabit! Onların susması seni aldatmasın. Onların arasında nice üzüntülü kimseler vardır, dedi. Rivayete göre Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma, kocası Hasan'ın oğlu Hasan'ın cenazesine bakarak yüzünü yoldu ve ümid içinde yaşarken felaket ve musibet içinde akşamladılar. O musibetler hem büyüdü hem de çoğaldı, dedi. Denildi ki Fatıma, kocasının mezarı üzerinde çadır kurdu ve bir yıl orada kaldı. Bir yıl sonra çadırı söktü ve kendisini şehre götürdüler. Bu sırada mezarlıktan, aradığınızı buldunuz mu diye bir ses geldi. Öte taraftan da, hayır, ümitlerini kesti ve geri döndü, denildi. Davud-u Tâî de mezar başında ağlayarak şu beyti söyleyen bir kadına uğradı. Hayatını kaybettin, mezara hapsedildin. Sensiz burada yaşanmaz, halimi bilir misin? Sonra da, ah evladım, ne olaydı, kurt ve böceklerin hangi gül yanağından yemeye başladığını bilseydim, deyince, Davud-u Tâî bir nara atarak bayılıp düştü. Malik bin Dinar da, bir mezarlığa uğradım ve şöyle bir şiir söyledim, diyor. Nerede büyükleriniz, mezarlıkta yatanlar? Nerede saltanatıyla mala bel bağlayanlar? Bu sırada aralarından kendisini görmediğim ve fakat duyduğum bir ses bana, haber veren kalmadı, hepsi yok oldu gitti. Sen pınar yanındasın, bedenimiz değişti. Ey geçmiş insanların ahvalinden soranlar! Gördüklerin içinde sana çok ibretler var, dedi ve ben ağlayarak geri döndüm. Aklı başında olan insan, başkasının mezarına baktığı vakit kendi yerini görür ve ona göre hazırlanır ve kendisi gitmeden onların yerlerinden kımıldamayacaklarını bilir. Oradakilere bir günlük hayat vermek, onlar için bütün dünyadan hayırlıdır. Çünkü onlar amelin değerini bildi ve işin iç yüzünü anladılar. Onların hasreti, bir nebze olsun günahlarına tövbe edip azaptan kurtulmak ve yapacakları sevap ile derecelerini yükseltmektir. Onlar ömürlerinin kıymetini öldükten sonra bildiler. Bütün hasretleri bir saatlik hayatadır. Halbuki o saat senin elindedir. Sen onun yapmak isteyip yapamadığı her ameli yapabilecek durumdayken fırsatını değerlendirmiyorsun. İş işten geçtikten sonraki çekeceğin hasreti düşün. Salihlerden birisi, kardeşliklerden ölen birisini rüyasında görmüş ve elhamdülillah rahatsın demiş. Kardeşliği, o senin dediğin elhamdülillahi rabbil alemin sözünü burada söyleyebilsek bizim için bütün dünyadan hayırlıydı. Beni nasıl toprak arasına sıkıştırdıklarını görüyorsun. Hayatta olan falan adam gibi ben de dirilip İki rekat namaz kılabilsem daha ne isterdim, dedi. Çocukları önce ölenler. Yakınlarından veya çocuklarından birisi vefat ettiği vakit hayatta olana düşen vazife, zaten yolculuk halindeyiz. O bizden daha evvel davrandı ve gideceğimiz yere gitti. Biz de yakında gideceğiz diyerek üzülmemeye çalışmaktır. Çünkü o da mutlak oraya gidecektir. Aradaki fark, öne geçmek ve sona kalmaktan başka bir şey değildir. Buna inanan kimsenin,
Elbette feryadü figanı

Hük böyle olursa, eksiksiz doğmuş bir çocuğun ölmesi şüphesiz daha değerlidir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh rivayet ediyor. Davud aleyhisselamın bir çocuğu vefat etmiş. Davud aleyhisselam da buna son derece üzülmüştü. Bunun üzerine kendisine, "Bu çocuk senin nazarında ne kadar kıymetliydi?" diye sorulmuş. O da, "Yer dolusunca altın," dedi. Kendisine, "İşte sana bunun kadar mükafat ahirette verilecektir," dendi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kimin üç çocuğu ölür ve alacağı mükafatı hesap ederek sabrederse, onlar ona cehennemde perde olurlar," buyurdu. Kadının biri, "Ey Allah'ın Resulü, iki çocuğu ölürse yine aynı mıdır?" diye sorunca, Resulullah, "İki çocuğu ölürse de," buyurdu. Çocuğu ölen anne ve babaya düşen vazife, onlara dua etmektir. Çünkü anne ve babanın çocukları için duaları, daha çok kabule şayandır. Muhammed bin Süleyman, oğlunun mezarı başında durdu ve, "Allah'ım, ben oğlum için senin azabından korkar ve ona senin rahmetini umarım. Beni korktuğumdan emin kıl ve umduğuma ulaştır," dedi. Ebu Sinan da oğlunun mezarı başında durarak, "Allah'ım, oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarını bağışladım. Sen de sana karşı olan vazifedeki kusurlarını bağışla. Zira sen herkesten keremli ve cömertsin," dedi. Bedevinin biri de oğlunun mezarı başında durarak, "Allah'ım, oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarını bağışladım. Sen de sana karşı olan bütün kusurlarını bağışla," dedi. Zer bin Ömer bin Zer ölünce babası onu lahde yerleştirdikten sonra, "Ey Zer, senin için olan acımız, senin üzerine olan, yani seni kaybettiğimiz için olan acımızı bize unutturdu. Acaba şu anda sana ne soruldu ve sen ne cevap verdin?" dedi. Sonra devamla, "Allah'ım, bu sana gelen oğlum Zer'dir. Onu yaşattığın kadar yaşattın. Ömrünü ve rızkını takdir ettin. Ona asla zulmetmedin. Ben de elimden geldiği kadar sana ve bana itaat etmesini temine çalıştım. Allah'ım, onun ölümünden duyduğum acıdan bana vaat ettiğin mükafatı ben ona hibe ettim. Sen de onun azabını bana bağışla. Oğluma azap etme," dedi. Ve oradakileri ağlattı. İşi bitip mezardan ayrılırken, mezardaki oğluna hitaben, "Ey Zer, artık senden sonra bizim bir ihtiyacımız kalmadı. Allah ile beraber başka hiçbir insana ihtiyacımız yoktur. Şimdi seni burada bırakıp gidiyoruz. Yanında kalsak da sana bir fayda sağlayamayız," dedi. Adamın biri Basra'da çok güzel yüzlü bir kadın gördü. Kadına, "Ben bu kadar güzellik görmedim. Bu güzellik mutlaka senin hiç üzüntü görmediğindendir," dedi. Bunun üzerine kadın, "Dünyada kimsede olmayan keder bende vardır," dedi. Adam, "O nedir?" deyince kadın şöyle anlattı. "Kocam ve sevimli iki çocuğum vardı. Huzur içindeydik. Bir gün kocam kurban kesti. Bunu gören büyük oğlum, babasının nasıl kurban kestiğini küçük kardeşine de göstermek için onu yere yatırıp kesti. Öldüğünü görünce korkusundan dağa kaçtı. Kocam onu aramaya gitti. Çocuğumu dağda kurt yedi. Kocam da dağda susuzluktan vefat etti. İşte ben bu dertler içinde olduğum halde sabretmemden dolayı
Allahü Teala bu güzelliği bana ihsan